Asmak hatta devrin imamı 7. kata çıkacak olanlara nasıl bir dizaynda ne öğretiyor? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı kata çıkacaklara zemin katta ne öğretiliyor? Bunların hepsini kalp gözünüzde göreceksiniz. Her gördüğünüz şey sizi Allah'a biraz daha yaklaştıracak, biraz daha tahkiki imanınız artacaktır. 7 tane yer katı tamamlandığı zaman size birinci gök katı gösterilecektir. Devrin imamının dergahının bütünü gösterildikten sonra birinci gök katı gösterecektir. Bu, ulul elbab kademesini bitirdiğinizi ve ihlas kademesine adım attığınızı gösterir. İhlasta birinci gök katındaki açıkta yapılan secde, ikinci gök katındaki kapalı bir kesimde, önü tamamen camla kaplanmış bir çok büyük salonda, su varılma havuzlarında nasıl su varıldığınızı, insanların nasıl su varıldığını o şeffaf havuzlarda göreceksiniz. O bal sarısı rengindeki şeffaf sıvının içine giren atlas elbiseli insanların ayaklarındaki çarığa benzer uçları yukarıya doğru kalkıp statüdeki elbiselerle nasıl sıvının içine tamamen girdiklerini, başlarının bir karış, iki karış yukarısına kadar sıvı dolduğu halde orada nasıl yaşamaya devam ettiklerini, daha ilginci elbiselerinin nasıl ıslanmadığını göreceksiniz. Sıvının içindeler ama elbiseleri ıslanmıyor. Sonra oradaki kubbeden nasıl yükseldiklerini, affedersiniz, yükselmek kubbeden olmuyor, dışarıda nasıl toplandıklarını, sonra oradan nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamının oradan onun bitişindeki diğer bir salona nasıl geçtiklerini, 7. kata gideceklerin bir tarafında birisi, bir tarafında ikincisi, diğeri olmak üzere nasıl onlarla beraber saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. 3. katta hepsi beraber 2 katlı bir mescitte secde edenler. 3. kattaki secdeden sonra bu mescidin hüviyeti evle mescit arası bir hüviyettir. Avluya çıkıldığında 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfeziyle karşılaşacaksınız. Sonsuza kadar uzanan bir madeni silindir. İçi boş. İçeri giren yukarıya doğru hızla yükselmeye başlıyor. Işık hızından belki daha hızlı bir hızla bir üst gök katına çıkılıyor oradan. Teker teker herkesin başı kendisinin evvelkinin ayaklarının altında. Ayaklarda hiçbir toz veya çarığa benzer olan ayaklardaki o giysilerde hiçbir şekilde toz veya kir söz konusu değil. Kimsenin başı, kimsenin ayağına değmez. Sonsuz da yükselme 4. kata ulaştırır sizi. Orada 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslını göreceksiniz. Orada secde edeceksiniz. 6. kata çıkıp, 5. kata çıkabilenler oradan yükselirler. 5. katta Mescid-i Haram'ın aslını görürler. Onun içinde namaz kılarlar. Ön saflar oradaki kubbeden yükselerek 6. kata ulaşırlar.
İhlas makamının her biri ayrı bir katta tahakkuk eder. Altıncı gök katında sıfatullah olma mahallinde, sıfatullah olma mahallinde bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur yaklaşık 4 metre yukarıda bütün salonu aydınlatır. Bu aydınlatma süreci içerisinde muhtevaya bakıyoruz. Kişilerin yüzleri yeşilimsi bir beyaz haline geliyor. Beyaz ama fosfor yeşiline benzer açık bir yeşil. Yüzler çatlıyor, eller çatlıyor. Derileri çatlıyor. Ve aynı rengi alıyor, buzun rengini alıyor. Buz kalıbı gibi olan ışık merkezinin rengini alıyor. Burada bir gün onlardan birisinin ne yüzü ne elleri çatlamıyor. Çatlamayan kişi fethe hazırdır. Ona fetih kılıcı veriliyor. Elbiseleri değiştiriliyor. Ve kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkıyor. Yedinci katın giriş kapısı devrin imamının dergahındaki kapının aynı. Tek kanatlı, üzeri baklava dilimli, üzerinde tokmak veya başka bir şey bulunmayan, otomatik açılıp kapanan bir kapı. Ama burada kapının altı da var. Kapının altında 7 basamaklık bir mermer, beyaz merdiven var. Trabzonların da 5. merdiven basamağında trabzonlar üzerinden birbirine uzanan 7 tane baklada bir altın zincir. 30 santim falan genişliğinde birer bakla. Demek ki 2 metreden biraz daha geniş bir alanda merdiven. Ve oraya ulaşan Fethi Heyli zincirin üzerine kılıcıyla bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, altın zincir. Bir defa vurması yeterli ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de içeri uçarak giriyor. Sonra da oranın tavanından yukarıya çıkıyor. Krem renginde bir tavan söz konusu. Yukarıya çıktığı zaman sol tarafına bakıyor. Bir duvar. Üzerinde sıva falan olmayan taşlardan örülü bir duvar var. Orası fethi ulaşan kişinin soluna baktığı zaman sol tarafı duvarın arka tarafı yani. Görmesi oradan mümkün değil. Geçmişini göstermiyor Allah-u Teala. Geleceğine dönüyor. Sağa döndüğü zaman geleceği var. Sola döndüğü zaman geçmişini görüyor. Görmüyor. Şeylerin o duvarın arkasında geçmişi var kişinin. Sağ tarafına döndüğü zaman kader hücrelerini görüyor. Altıgen bal peteklerinin aynı uzantıda gözünün önünde sonsuza kadar uzanan kader hücreleri var. Kişi bunları aşarak ümür kitaba geçiyor. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri sizin Allah'a olan imanınızı arttıran, gaybi imanı tahkiki iman olarak her geçen gün biraz daha kuvvetlendiren, şeksiz ve şüphesiz Allah'ın ilmine, Allah'ın zatına hayranlığınızı her geçen gün arttıran bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesi başlangıçta cezbedir. Dışarıdan geçen bir kuvvetin sizi sarstığını, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sarstığını ve Allah-u Teala'nın sizinle meşgul olduğunu net olarak hissedersiniz.
kalp gözünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması ise tahkiki imanınızı giderek güçlendiren bir müessesedir. Bunları niçin söylüyoruz? Allah-u Teala'nın varlığını hissedebilmek, Allah'a sevgi duyarken bu sevginin aşka dönüşmesi, Allah'ın kalp gözünü açtıktan sonra yerlerin melekûtunu sizlere göstermesi, göklerin melekûtunu göstermesi söz konusu ve yedinci katta, göğün yedinci katında yedi tane alem göreceksiniz. Birinci alem kader öcüleridir. Söylediğimiz gibi. İkinci alem ümmül kitap. On katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Bir sayfası açık. O kitabı kiramen katib melekleri değil, arşı tutan melekler orada boşlukta durarak tutuyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Onun altında 60 kişilik bir gruba, 60 kişiyi alabilecek büyüklükte bir kürsüde, kürsünün etrafında hepsi oturmuş durumdalar. 60 kişi Devrin İmamı Ümmül Kitap hakkında konuşuyor. Sonra üçüncü alemi göreceksiniz. Kudret denizi. Onun derinliklerine dalmayı gösterecek Allah-u Teala size. Sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz Hasan'ı göreceksiniz. Dört halifeyi göreceksiniz. Sahabenin büyük kısmını göreceksiniz. Sonra Divan-ı Salih'ini göreceksiniz. Sonra zikir hücreleri ve en sonunda İndi İlahi, Allah-u Teala'nın huzuru, sonsuz namazın kılındığı, binlerce kişinin kıldığı bir dizayn. Sonra da indi ilahiden en yüksek noktaya, Sitre-i Müntaha'ya ulaşmak. Ki o da mevcut varlıkların son noktası. Oradan ruhunuzun yükselerek Allah-u Teala'ya ulaşması olayı. Sitre-i Müntaha'ya kadar gördüğünüzde, Sitre-i Müntaha'yı gördüğünüzde ihlas makamı da tamamlanır. Böylece nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldıktan sonra yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterildikten sonra ulu'l-elbab ve ihlas makamlarını bitirmiş oluyorsunuz. Allah varlığını her geçen gün daha üst boyutta size ispat ediyor. Aşağıda ulaştığınızda dört mertebe daha geçiyorsunuz.

4 mertebede evvela Allah Teala sizi Sitret-i Münteha'yı gösterdiği zaman Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi daha Allah ile konuşmaya başladığından, Allah'ın söylediklerini işitip ona cevap vermeye başladığından bu tarafa her geçen gün Allah ile olan ilişkisi daha üst boyutlarda gelişmiştir, neşvi neva bulmuştur. Her şey en güzel standartlarda yürümektedir. Allah Teala'nın varlığını hissettirmesi, bu görüntülerle yerlerin melekûtunu, göklerin melekûtunu sizlere göstermesi konunun tamamı değildir. Allah Teala size Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği zaman ihlas makamı tamamlanmıştır, salâh makamına girmişsinizdir. Ama son bulmaca çözülmemiştir. Ahsen-ül Hüsna olan Allah'ın zatını görmemişsinizdir. Ne diyor Allah Teala? Vallahu indehu hüsnül meab. Ve yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesi bu. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesinde ise 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına teslime davet eden Allah Teala teslim olmak isteyenleri Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki o Allah'ın zatına teslim olmak isteyenler onlara ahsen-ül hüsna vardır. Allah'ın zatına ulaşmak vardır ve onun da ziyadesi vardır diyor. Daha ötesi vardır diyor. İşte Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettikten sonra, irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter, başınızın üzerine salah nurunu verir. Ondan sonra sizin o örttüğü günahlarınızı bir defa daha sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yaptığı işlevleri, günahlarınızı örtmeyi, sonra sevaba çevirmeyi, bu dünya standartlarında gerçekleştiren Allah Teala orada gayb alemi için tahakkuk ettirir. Yani bu alemin dışındaki alemler için tahakkuk ettirir. Ve günahlarınız sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşırsınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve tahkiki imanınız kemale erer. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman Allah'ın insan olmadığını, yaratıcı olduğunu daha net olarak anlarsınız. O yaratandır. Ne olmuştur? Allah Teala varlığını size her açıdan ispat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üniversitede bunlar öğretilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve yaşatılır. Ama mal alıcıya satılır. Allah Teala sizin serbest iradenize o kadar değer veriyor ki iradeniz devreye girmezse Allah'ın yolunda hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Ama dilerseniz cennetin 3. katına kadar Allah sizi garanti eder.
siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size ibadetleri sevdirecek. Allah sizi kendi zatına ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün bu safhaları geçmenizi ve bu fizik ötesi olayları yaşamanızı muhakkak surette ister. Ama siz layık olmadıkça Allah hiçbirini vermez. Layık olmanız da inanılmaz bir kolaylığa bağlanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Neyi sağlar size bu? Allah'ın sözlerini ard arda tutmasını sağlar. Evvela Allah Teala sizi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Ama bu dünya için. Ölüyken bu dünya için diriltir. Aslında başka insanlara göre ölü değildiniz, canlıydınız. Ama gözleriniz irşat makamını gördüğü zaman onu başka birinden ayırt edemiyordu. Kulaklarınız onu dinlediği zaman onun da herhangi birisi gibi bir şeyler söylediğini zannediyordu. Siz Allah'a ne kadar layık olursanız Allah'tan o kadar çok mükafat alırsınız. Ve dünya adı verilen bu gezegende yaşamanın doyulmaz bir mutluluk olduğunu o zaman anlarsınız. O zaman çoğunuz bana diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir defa daha tekrar değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse böyle bir standart içerisinde hepiniz için geçerli olan bir olay var. Sevgili kardeşlerim, her güzelliği yaşamak üzere hayata getirildiniz. Her şeyin en güzeli sizin için dizayn edildi. Ama Allah'ın kanunu ne kadarına layık olursanız o kadarını alabilirsiniz. Liyakat kanunu Allah'ın öğretisinin temelini teşkil eder. Bel kemiğini teşkil eder, omurgasını teşkil eder. Odur meselenin aslı. Liyakat. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya layık olmuştur. Allah derhal harekete geçer. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ruhen ulaştırır. O kişi hayattayken, evet ölmeden ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bize çok kişi sormuştur bu anlatımlardan sonra Allah var mıdır yok mudur diye. İyi mi sevgili kardeşlerim? Bunca anlattıklarımız bir masal gibi geliyor insanlara. Allah'ın hakikatleri her şeyin en güzel olacağı bir ortamı işaret ediyor. Mutluluğu işaret ediyor. Yeni bir hayatın müjdesini veriyor. Manevi hayat. Bütün güzelliklerin
ard arda elinize teslim edileceği bir hayat yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredeceksiniz. Size bu dünya için verdiği nimetler sebebiyle Allah'a çok hamd edeceksiniz. Size bu alemin ötesi için verdiği nimetleri sebebiyle her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğu iliklerinizde, kemiklerinizde hissetmelisiniz. Saadeti yaşamalısınız. Mutlu olmaya sizin de ihtiyacınız var. Hepinizin. Evet. Sana bakıyorum Ali. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Sizleri Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki, sizlerden asla vazgeçmez. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ondan vazgeçmişsiniz demektir. O zaman yardım olunmazsınız. Bakın ne kadar açık söylüyor yardım olunmayacağınızı. Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiyekumul azabe sümme la tunsarru. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı diye düşünün, ister cehennem azabı diye düşünün, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak, sahibinize, sizi yaratan Allah'a teslim olmak, her üst seviye teslimde dünyaya gelişinize sonsuz hamd eder, şükredersiniz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri size yaşatıyor. Bu fizik alemde fiziğin ötesini yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, o sahibiniz oldukça hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey hız gelir. İnsanlar ölümü korkunç bir şey olarak nitelendirirler. Oysa ki her gece zaten ölümünüzdeki bütün olayları yaşıyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Bu aleme ait olan her şey sizden alınmış oluyor. Fizik vücudunuz uyku haline giriyor. Ve aklınız nefsinize kumanda ediyor ve vücudunuzdan ayrılıyorsunuz. Bu dünyada yaşamıyorsunuz artık siz. Başka alemlerde yaşamaya gidiyorsunuz her gece. Hadi bakın ne diyor Allah Teala. Gelin beraberce bakalım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. وَسَّحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Diyor ki o Allah ki, bütün göklerde, bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Emrine amade kıldı diyor. Neymiş? Bütün göklerde yarattığı her şeyi ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki arzlarda, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi, bütün kainatı diyor, ayaklarınızın altına serdi diyor, sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, her gece bir yerlere gidiyorsunuz ama farkına varamıyorsunuz. Farkına varacak mısınız? Elbette. Ne zaman bu dediğim manaları
birer birer aşarsanız size yerlerin melekûtu gösterilirse, göklerin melekûtu gösterilirse, arkadan 5 mertebe daha müzeyyen olursanız, nefsinizin bütün afetleri yok olduktan sonra, o zaman son bulmacanın da çözüldüğünü göreceksiniz. Son bulmaca, en son ulaşacağınız şey Allah'ın zatıdır. Bütün bunları yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, sizden daha mutlu kim olabilir ki şu dünya üzerinde? Her şey Allah-u Teala tarafından ne kadar güzel dizayn edilmiş diye ona sevgi, aşk değil, hayranlık duyacaksınız. Sizi irşat makamına getirecek. Bütün sahabenin ulaştığı irşat makamı. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah-u Teala onların irşat makamına geldiğini ispatsa dediğinde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi'in tabi olmuş. Tabi'in zaten tabi olmuş demek. Tabi olanlar demek. Öyleyse bütün sahabe kendisine tabi olunanlardandı. Yani irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsinin de gideceği yerin Adn cenneti olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu ayette Fevzül Azim'le müjdeleniyorlar en büyük mükafatla. Fusilet 33, 34, 35'te Hazzül Azim'le müjdeleniyorlar. Fetih 10'da Ecrün Azim'le müjdeleniyorlar. Ücretlerin en büyüğü, mükafatların en büyüğü, hazların en büyüğü, hepsi onlarındı. Allah'ı görenler onlardı. Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğiniz yollara her gün etrafınızda hiç farkına varmadan geçtiğiniz her yerde etrafınıza bakın biraz. Güzellikleri görmeye çalışın. Etrafınızda bir kainat yaşıyor. Kuşlarıyla, denizdeki canlılarıyla, karadaki insanın dışındaki bütün mahlukatıyla ve sizin gibi insanlarla donatılmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Sadece iki türlü insan, Allah'a yakın olanlar, olmayanlar. Yaklaş diyor Allah Teala. Allah'a yaklaş diyor, vakterip diyor. Ona yaklaş bak. Sadece bir tek kapıdan girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kur'an-ı Kerim'in elifbası, olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonrası hiçbir zaman sizin olmaz. Bu sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bu mutluluk var ya sevgili kardeşlerim.
Bu mutluluğu kendi kendinize yaşayamazsınız. Kendi kendinize yaşayabileceğiniz kesim Allah'a ulaşmayı dileme kesimidir. Ve sadece mürşidinize ulaşmaya kadar geçecek olan 14 basamaklık bir seyir takip eder. Ondan sonra mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Tabiiyet meselesi karşınıza çıkacak olan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize dikkat edin. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ama o mutluluğunuzun bütün standartlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hani kuş olup uçsam falan derler ya, hayır, kuş olmanız gerekmiyor. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Her şey o kadar güzel ki, bizi görmeyi dileyin. Göreceksiniz. Bizimle rabıta kurmayı deneyin. Başaracaksınız. Sizlerle hepinizle ayrı ayrı hepinizle beraber olacağız. Hayır, bizim bir tane ruhumuz yok sevgili kardeşlerim. Çok ruhumuz var. Bir tane indi ilahide. Bir tane Ümmü kitabın altında. Bir tane ikinci katta. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, kim Allah'ın yoluna girerse o zaman bizim ruhlarımızın sayısız olduğunu görürsünüz. Her tabi olanın başında mutlaka oluruz. Bu fizik vücudumuz bir tane, bir şey ifade etmez. Bir fani, uzun bir ömrümüz olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ama o ömrün sonunda mutlaka biz de bütün insanlar gibi öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, ruhlar hep yaşayacak. Sonra Allah'ın zatına hepsi geri dönecekler. Allah'ın zatında, nasıl Allah'ın zatından gelmişlerse tekrar ait oldukları yere, Allah'ın zatına dönecekler ve orada yok olacaklar. Her şey sadece sizin mutluluğunuz için yaratılmış. Başka bir gözlük takın gözlerinize. Bu güzellikleri gören bir gözlük. Sözlerimizi dikkatle dinleyin. Süzgeçten geçirin. Anlamadığınız yerleri sorun. Her seferinde daha mutmain olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz sadece sizin mutluluğunuz için varız. Onunla vazifelendirildik. Anlamayanlara bunları zorla anlatacak halimiz yok tabii. Ama bir anlamaya meram ederlerse, bir Allah'a ulaşmayı dilerlerse, dileyen herkes bu söylediklerimizin hepsini
yaşamak imkanının sahibidir. Yani neticede Allah'ın zatını görmek onun da hakkıdır. Allah bütün insanları bu hedefe yönelecek olan vasıflarla donatmıştır. Ama Allah'ın kanunu herkese serbest bir cüz'i irade teslim etmektir. Bütün insanlar cüz'i iradeyle, yani kişisel iradeyle donatılmışlardır. Dilediklerini yapmak yetkisinin sahipleridir. O diledikleri onlara ya mükafat getirecektir, ya mücazat getirecektir. Yani ya Allah onları mükafatlandıracak, bütün gök katlarını gösterecek, zatını gösterecek, bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaklardır. Bir tek dilekle başlar macera. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir kısmı da böyle yapmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve mutsuzluğu Allah onlara yaşatmayacaktır. Onlar onu hak edeceklerdir. Dalalet üzerlerine hak olacaktır. Allah Teala Nahl Suresi'nin 36. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz bütün kavimlerde, her kavimde resul be'as ederiz. O kavimlerdeki şeytana, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar diye. Kurtarılarsa ne olacak? Allah'a kul olacaklar. Ve Allah'a kullukta iradenin teslimine kadar götürür kişiyi. Yeter ki kişi bu hedefe ulaşmayı dilesin. Madde bir, Allah'ı kendisine vekil etsin. Yani Allah'a tevekkül etsin. Madde iki, hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a güvenin. Güvendiğiniz takdirde Allah'ı vekil edersiniz. Allah Teala eğer diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım, buna iman edin. O imanın sahibi olduğunuz gün Allah'a tevekkül ettiniz demektir. Ve o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. O gün Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, kendisini aldatmayan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hayatı kökünden değişmeye başlar. Dileyen kişi namaz kılmaktan zevk duymaya başlar. Oruç tutmak da ona zevk verir. Zekat vermek de, hacca gitmek de zevk verir. Kelime-i şehadet getirmek de zevk verir. Ama en çok zevk veren nedir biliyor musunuz? Zikir yapmak. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün kalp gözleri zikirdeyken açılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kalp kulakları zikirdeyken açılır. Allah en çok o zikrin sahiplerini sever. Daimi zikrin. Bir defa daha söyleyeyim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, bir bilebilseniz bizimle beraber olmak için her şeyinizi feda ederdiniz. Her şeyinizi.
unutmayın Allah'a.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz ayetlerin sırları. Sizlere Ahkâf suresinin 15. ayet-i kerimesiyle ulaşıyoruz inşallah. Allah Teala diyor ki: "Ve vassaynel insane bi valideyhi ihsana. Hamalethu ummuhu kurhan ve vada'athu kurha ve hamluhu ve fisaluhu selasune şehra hatta iza belega eşüddehu ve belega erbaine seneten." Kâle Rabbi evzîni en eşküre nimetekelletî en'amte aleyye ve ala valideyye ve en a'mele salihan terdehu ve aslih li fi zürriyeti inni tubtu ileyke ve inni minel müslimîn. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve vassaynel insane, insana vasiyet ettik. Bi valideyhi, annesine, babasına, ihsana, ihsanla davranmasını. Ve vassayna, biz vasiyet ettik. El insane, insana, bi valideyhi, valide anne ama valideyye olunca anne baba ikisi beraber oluyor. Velet çocuk, valide o veledi çocuğu dünyaya getiren anlamına kullanılıyor. Onun annesi valideyhi ihsana anne babasına İhsanla davranmasını vasiyet ettik diyor insana. Hamelehu o annesi ki onu yüklendi, taşıdı. Hamelehu ummuhu

Onun annesi. Kurhan güçlükle taşıdı. Ve Vedaatuhu Kurha ve onu güçlükle doğurdu.

ham ruhu ve onun taşınması fi sarihu ve sütten kesilmesi selasune şehra 30 aydır. Şehir ay demek. Şehri Ramazan, Ramazan ayı. Selasune de 30. Onun taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır. Demek ki 9 aylık, 9 ay, 10 günlük bir süre taşınması, geri kalan süre sütten kesilmesi devresidir. Otuz aydan normal standartlarda 9 ayı çıkarırsak 21 ay eder. 21 aydan 10 gün 91 süre içerisinde çocuğun mutlaka emzirilmesi gerekir.

Küçücük yaklaşık olarak 20 ay emzirilecektir. Tam ay olarak hesaplarsak 30 aydan 9 ay çıkarsa 21 ay. 21 aydan 10 gün eksik. Demek ki 20 ay 20 gün. İki tane 20. 20 ay ve 20 gün çocuk emzirilecektir. Tam 2 yıl değil ama 20 ay 20 gün. Hatta olduğu zaman hatta öyle ki İsa o zaman Belega bali olduğu zaman ulaştığı zaman Eşuddehu ulaştığı zaman, erginlik çağına ulaştığı zaman.

Velega, o zaman o tamamlar, bali olur. Erbaine, 40 yaş. Seneten 40 sene. Ebelega ve tamamlar, tamamladı. Erbaine 40 seneten sene. 40 seneyi tamamladığı zaman. Kale dedi ki, Rabbi, ey Rabbim, evzini, beni başarılı kıl. En eşkure, teşekkür etmekte, şükretmekte. Nimetlere celleti o ki enamte nimete o nimet ki enamte aleyye bana enam edilmiştir ve ala valideyye ve anne babama ve bana en'am buyurduğun nimetlere şükretmekte ve en amele salihan ve salih ameller işlemekte

Ferdehu onlara razı olduğun. Ve aslih ve ıslah et li fi zürriyeti ve zürriyetimi ıslah et.

En iyi muhakkak ki ben tuptu. Tuptu. Tövbe ettim. İleyke sana ve inni ve muhakkak ki ben minel müslimin Müslümanlardanım. Asıl ifadesiyle muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım. Öyleyse burada önemli mesajlar var sevgili kardeşlerim. Birisi çocuklar için bebeklerin emzirilme süresini açık bir şekilde veriyor Allah Teala. Taşınması ve sütten kesilmesi 30 aydır diyor. Ana rahmine çocuk düştükten sonraki süre 30 ay. 9 ay 10 günlük bir süre çocuk annenin karnında kalır. Gelişir, doğacak noktaya gelir. Bunun 9 ayı ve 10 günü geçmiştir. Çocuk doğmuştur. Bunu 30 aya tamamlamak söz konusu. 10 günü saymayalım. Eğer 9 ay söz konusuysa demek ki 21 aylık bir süre çocuk emzirilecektir, bebek emzirilecektir. Ama 10 günde var, o zaman 21 gün olmuyor, 20 ay 20 gün oluyor. Çocuğun emzirilmesi süreci 20 ay 20 gün. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın emridir. Bizim kardeşlerimizden hangi hanım kardeşimiz bir çocuk dünyaya getirirse o bilsin ki o bebeği mutlaka 20 ay 20 gün emzirmesi lazım. Bizim bugünkü tıbbın henüz bilmediği birçok Allah-u Teala'nın gizli sırrı var. Onun için çocukların ne kadar süre anne sütüyle beslenmesi lazım geldiğini Allah-u Teala, her şeyi bilen Allah-u Teala önceden tayin ediyor. Ve de eğer Allah'ın yolundaysak Allah'ın Kur'an'daki emirlerini dinlemeliyiz. Anneler, demek ki çocuğunuzu 20 ay 20 gün emzirmek durumundasınız. Şimdi burada çocuğun büyümesi, erginlik çağına ulaşması ne zaman oluyormuş? 40 yaşında. Yaş önemli bir yaş sevgili kardeşlerim. Bizim de gerçek anlamda Allah-u Teala'nın yoluna girebilmemiz ancak 40 yaşımızda gerçekleşti. 30 yaşımızda bir tasavvuf ehliyle karşılaştık. Ve bize çok yardımları oldu. Ama o benden sonra gelecek dedi senin mürşidin. O ilk adımdı. Ve de 10 yıl öyle geçti. 40 yaşında da hacet namazını kıldık. Mürşidimizi Allah'tan sorduk. Gittik. Ahmet Raşit Hazretlerine tabi olduk. Tabi oluşumuz Nakşi tarikatınadır. Ve o tarikatın içindeyiz. Allah'ın katında da Allah'ın tarikatları arasında farklılık yoktur.
Bütün tarikatlar tek bir emele hizmet eder. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Kırk yaşını tamamlayan bir insanın Allah-u Teala'ya ne söylediğini ifade ediyor Allah-u Teala burada. Rabbim bana, anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmekte, bana anne ve anne ve babama verdiğin nimetlere şükretmek konusunda yardım et. Ve beni başarılı kıl. Senin razı olduğun salih amel işlemekte beni başarılı kıl. Ne demek bu? Bir insanın salih amel işleyebilmesi için, yani nefsi ıslah edici amel işleyebilmesi için mutlaka mürşidine ulaşması gerekir. Kişi hacet namazını kılacaktır. Gece saat 12'den sonra, özellikle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece boy abdesti aldıktan sonra mürşidini Allah'tan soracaktır. Ve Allah ona mürşidini gösterecektir. Biz de Allah-u Teala'nın yoluna girerken birkaç tane namzet vardı. Onları sorduk Allah-u Teala'ya, orası gösterildi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir insanın mürşidine tabiiyetle birlikte nefsi ıslah edici amel işlemesi söz konusudur. Tabi olmayan bir kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, onun kalbine Allah-u Teala nur göndermez. Cereyan almak temel şarttır. Hiç kimse kendi kendini tezkiye edemez. Mürşide tabi olmadan evvel Allah-u Teala o kişinin geleceğini önceden bildiği için onun göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve o kişi zikir yapar, zikir yaptığı zaman nefsinin kalbine %2 oranında rahmet nuru gelir. Bu rahmet nuru sadece bir yolun açılması işaretidir. Bir daha o kişinin kalbine rahmet nuru gelmeyecektir. Gelecek olanlar fazıllardır. Ve bu fazıllar nefsin kalbinde %7 her birikimde kişinin ruhu, vücudundan ayrılan ve ana dergaha ulaşan ruhu her %7 nur birikiminde zemin kattan birinci kata kadar, ikinci defa %7 nur birikiminde birinci kattan ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikiminde ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır. Yedinci katta soldan sağa 7 tane alem geçer. Ümmül Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, ama evvela kader hücreleri var. Önce kader hücrelerine ulaşır kişiler. Birinci alem, Ümmül Kitap ikinci alem, Makam-ı Mahmud üçüncü alem, Divan-ı Salih'in dördüncü alem,

Ouais. Zikir altıncı alem. Yedinci alem ise Allah-u Teala'nın zatının olduğu yerdir. Allah-u Teala birliğindedir. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ne yaparak ulaştırmıştır? Salih amel işleyerek. Zikri mürşide tabiyetten sonra Allah'tan mürşidini soran bir kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşması halinde tabiyetten sonra zikir yapacaktır. O kişinin zikri onu hedefe erdirecek bir noktaya ulaşacaktır. Kişi zikir yaptıkça Allah'ın katından gelen rahmetle faz fazılların salavat nurunun taşıdığı %2 rahmet önce kalbe girer, sonra da %7 ve %7, 7 defa %7 fazıl getirir salavat nurları. Salavat nurları taşıyıcıdır. İlk getirdikleri %2 rahmettir. Ondan sonra devamlı %7 fazıllar gelecektir kişinin kalbine. Böyle bir şey için Allah-u Teala önce o kişinin kalbine imanı yazar. Kim tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu oluşur, ulaşır ve o kişinin kalbine iman yazılır. Neden iman yazılır? İman kelimesi gelecek olan, o kalbe ulaşacak olan fazıl nurlarının zıttı bir manyetik alanın sahibidir. Zıt manyetik alanlar bildiğiniz gibi birbirini çeker, aynı manyetik alanlar da birbirini iter. Zıt manyetik alanlar birbirini çeker, eksi manyetik alanlar da iki tarafın da eksi olduğu, iki tarafın da artı olduğu manyetik alanlar da birbirini iter. Ama bir artı ve bir eksi bir aradaysa birbirini çeker. Peki bunun önemi ne? Önemi şu, Allah-u Teala'nın kalbe yazdığı iman kelimesi bir manyetik alandır. Ve gelen nurlardan fazıllar bu manyetik alanın zıttı olan bir manyetik alandır. Öyleyse birisi artı kutbu, birisi eksi kutbu temsil eder ve de birbirlerini çekerler. Böylece başlangıçta giren %2 rahmeti bir kenara bırakırsak, 7 defa %7'lik nur birikimi olacaktır kişide. İşte bu salih amel o kişiye bunu sağlar. Nefs tezkiyesi yapmayı. Allah Teala Furkan 70'te bunun kim tövbe eder diye başlayan ayet-i kerime ve salih amel işlerse, nefs tezkiyesi yaparsa, nerede tövbe eder? Mürşidin önünde tövbe eder. Allah'tan evvela hacet namazını kılıp mürşidini sorar. Sonra Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Sevgili kardeşlerim, başka bir alternatif yok. Mürşidinizi Allah'tan sormadan bunu bütün insanlara ithaf ediyoruz. Mürşidinizi Allah'tan sormadan mürşit seçmek hakkının sahibi değilsiniz. Siz mürşidinizi seçmek yetkisinin sahibi değilsiniz. Hiç kimse değildir. Sizin mürşidiniz Allah Teala tarafından tayin edilmiştir. Kim olduğunu Allah'tan soracaksınız. Bizim
Sevgili din adamlarımızın anlayamadığı nokta işte burası. Hiç duydunuz mu bizim gelin bize tabi olun dediğimizi? O zaman biz kendimize mi çağırıyoruz insanları? Mürşidinizi Allah'tan sorun diyoruz. Hacet namazı kılınacak. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece en güzel gece. Neden sonra? Evvela boy abdesti alınacak. O tertemiz hüviyette gece saat, şimdiki saatte birden sonra kalkılacak. Hacet namazı kılınacak. Birinci rekat Fatiha, üç tane ayetel kürsi. İkinci rekat Fatiha, İlhas felaknas, teşehhüd. Üçüncü rekat Fatiha, İhlas, Felaknas. Dördüncü rekat Fatiha, İhlas, Felaknas. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, hükretsek azdır. Sizlere bunları anlatmak, bunları yaşayan birinin ağzından sizlere ulaştırmak. Tüm gök katlarını gören birisinin onları tarif etmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte senin razı olduğun salih amel yapmakta beni başarılı kıl ifadesi. Evvela ruhun Allah'a ulaştırılması süresini ifade eder. Nefsin kalbi %2 rahmet, %49 fazıl olmak üzere 7 defa %7, %51 nurla dolduğu zaman kişi ruhunu Allah'a teslim eder. Ondan sonra dik yokuşa tırmanacaktır. Bu, o kişinin o güne kadar devam ettiği 3 saatlik, bilemediniz 4 saatlik zikrin 18 saat zikre çıkmasını gerektirir. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Ve bu salih amel yapmak dediğimiz işaret, ruhun da teslimini, veçin de teslimini, nefsin de teslimini, iradenin de teslimini içeriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir çocuk doğdu, şöyle dedi demekle herkesin bunu yapması lazım geldiğini işaret ediyor. Ve bunun muhtevası dört tane teslimdir. Sevgili kardeşlerim, fizik vücudun teslimi daimi zikri gerektirmez ama günün 18 saatinin zikirle geçirilmesi anlamını taşır. Bir gün zikirle sağ kulağınızı yastığa dayayarak sağınıza dönerek sağınızda kıbleye gelmek üzere uyuyacaksınız ve kalp atışlarınızı kulağınızda duyacaksınız. O kalp atışları çift heceyle atar. Bu standartta atan kalbinizin her çift hecesinde dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah diyerek ön cephiniz kıbleye dönük uyuyacaksınız.
Ve günlerden bir gün. Bir de bakacaksınız ki uyanırken de içinizdeki ses devam ediyor. Evet, diliniz kımıldamıyor. Ama içinizdeki ses devam ediyor. Kulağınızdaki basınç çift heceyle devam ediyor. O basınca paralel olarak iç sesiniz Allah kelimesini terennüm ediyor çift heceyle. İşte bu daimi zikre ulaştığınızın müjdesidir sevgili kardeşlerim. Herkes için kapılar açık. Siz Allah'a layık olmak yolunda ne kadar gayret ederseniz Allah-u Teala'dan o kadar çok yardım alırsınız. O sizin için var. Allah'ın yolunda olanları yüceltmek için, en güzeli ulaştırmak için. Kimdir en güzel? Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim olmak edenler. Sevgili kardeşlerim, İnsan hayatının bir cennet hayatı olması mümkün müdür? Bu dünyada evet mümkündür sevgili kardeşlerim. Kim iradesini de Allah-u Teala'ya teslim etmişse o bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Omuzlarında çok büyük vazifeler vardır. Ama o vazifeler onu rahatsız etmez. Neden? Çünkü Allah-u Teala'dan yardım alacaktır. Ve de aldığı yardım halistir, Allah'a aittir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra artık daimi zikirden düşmez sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşan kişi ulvelbap olur. Başka bir alternatif yok. Bu kişi kısa bir süre sonra tövbe-i nasuha davet edilecektir. Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhla yani nasuh ve mensuh olmayan, değiştirilemeyen, yerine yenisi getirilemeyen, bir başka tövbeye kapısı açılmayan Allah'ın katındaki en müstesna tövbeye, tövbe-i nasuha davet edilir. Bu Allah'ın huzurunda yapılan bir tövbedir. Bu noktadan sonra şeytanın o kişiyi yoldan çıkarması mümkün değildir. Çünkü tövbe-i nasuhun yapıldığı yer kişiyi muhlis kılar. Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor Allah Teala şeytana. Muhlisler tövbe-i nasuhla tövbe ettikleri için Allah'ın yolundan çıkmazlar, çıkamazlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İstiyoruz ki Allah-u Teala'nın bu kadar güzellikleri varken hepiniz bunları yaşayasınız. Ne diyoruz? Bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle Allah-u Teala tarafından ruhunuzun Allah'a ulaştırılması onun tarafından garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dilediniz, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediniz, birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size mürşit sevgisi verecek. Hacet namazını kılacaksınız. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Birincisi üçüncü basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Tabi olunca nefs tezkiyesi başlar. Yetmez, tabi olunca bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Daha
Evele dönelim. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, o zaman hak mümin olursunuz. Bunun manası günahlarınızın örtülmesidir. Yani sıfırlanmasıdır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dileyerek hak mümin olursa onun günahlarını örteceğini söylüyor. Günahların örtülmesi ne demek? Günahların sıfırlanması demek. Bu kişinin bir tek derecelik sevabı olsa bile günahları sıfırlandığı için o kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir tek dilek al ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dileğin sahibi olan kişinin bütün günahlarını Allah örtüyor. Amene olan ama Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişiye Allah Teala Allah'a ulaşmayı dile ki Allah senin günahlarını örtsün diyor. Furkanlar versin ve günahlarını örtsün. Bu furkanlar gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hassasının açılması, kulaklardaki vakranın alınması, kulakların işitme hassasının açılması, kalpteki ekinetin alınması, kalbin açılması. Bunların her birisi arka arkaya gerçekleşir. O kişi daha mürşidine ulaşmadan gözleri, kulakları, kalbi, görme, işitme ve idrak etme hastaları açılmış bir insan vardır artık. Böyle bir insan mürşidini Allah'tan soracaktır. Neden böyle bir insan? Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah mürşide ulaşmadan evvel bunları gerçekleştirmiştir. O kişiye mürşit sevgisini veren de Allah'tır. Bundan sonra kişiye irşat makamını soracaktır Allah-u Teala'dan. Ve de ona ulaşacaktır. Önde de söküp tövbe edecektir. Ve zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun kalbine girip kalbinde fazıllar yerleşecektir sadece. Geri kalan nurlar ayrılacaktır. Öyleyse bu kişinin kalbine gelen, nurları getiren hangisidir? Fazılları getiren, başlangıçta %2 rahmeti getiren, sonra da fazılları getiren salavat nurlarıdır. O kişinin kalbine başlangıçta %2 rahmeti, salavat nurları getirir. Sonra da getirdiği %98'e kadar ulaşan fazıllarla o kişinin nefsinin kalbini %100 nurla doldurur. Kim doldurur? Ne doldurur? Fazıl isimli nurlar, fazıllar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ayetlerin sırları konusunda bir konumuzu Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesini burada inşallah tamamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as

Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake nestaîn. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizlere hidayetten bahsetmek istiyorum. Kur'an'dan koparılan kavramlardan bir tanesi, Kur'an kavramlarından bir tanesi hidayet. Hüda kelimesiyle ifade ediliyor. Hidayet nedir diye sorarsanız Kur'an'dan kopmadıklarını iddia edenlere hidayetin doğru yol olduğunu söyleyecekler size. Onlara sırat-ı müstakim nedir diye sorarsanız sırat-ı müstakimin de doğru yol olduğunu söyleyecekler. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Gerçekten bir yoldur. Bu gözlerle göremediğiniz bir manevi tarih, manevi yol ve zahiri alemin bir parçası değil. Allah'a kadar ulaşan, 7 tane gök katını aşan, Allah'a ulaştıran yolun adı sırat-ı müstakim. Konumuz sırat-ı müstakim değil sevgili kardeşlerimiz. Konumuz hidayet. Hidayet nedir diye sorduğumuz zaman alacağımız cevabın doğru yol olduğunu hep biliyoruz. Ama doğru yol, hidayet kelimesinin Kur'an'daki karşılığı asla değildir. Ve iblise dikkat edin sevgili kardeşlerim. İnsanların inanç açısından bütün değerlerini yerle bir etmiş, bu yerle bir edilen değerlerden hareketle insanlara Kur'an'ı ve dinlerini öğretmeye çalışıyorlar. Hidayet nedir sualinin cevabına gelin beraberce bakalım Kur'an-ı Kerim'de. Allah Teala Ali İmran Suresinin 73. ayet-i kerimesinde innel hüda hüdallah buyuruyor. İnne muhakkak ki el-hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor, men yehdillahü fe hüvel mühted. Allah kimi kendisine, Allah'a ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete ermiş olur. Hidayete eren kişi olur. Öyleyse Allah'a ulaşan, Allah tarafından kendisine ulaştırılan kişi o kişi hidayete erendir. Zaten hidayet kelimesinin fiil olarak lügat manası ulaşmak, vasıl olmak demek. Öyleyse Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor, inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el-hüda hidayettir. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir diyor Allah Teala. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz.
ayet-i kerimin bütününü söyleyelim. Ve bu arada mana tam olarak yerlerine oturacaktır. Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimizi, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı Allah sizin için de, yani sen ve sana tabi olanlar için de şeriat kıldı diyor Allah Teala. Sana vahyetmek suretiyle Allah sizin için de şeriat kıldı. Niçin Allah Teala bu dini öneriyormuş? Fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın emirlerini, dini kıyamda tutun diye size vahyettiği, emrettiği, onlara emrettiği şeriatı Allah size de şeriat kıldı diyor. Öyleyse ifade açık ve kesin. Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hepsinin şeriatı aynı şeriat. Tek şeriat. İkinci bir şeriat hiç olmamış. İkinci bir din de olmamış zaten. Sadece Allah'a ulaşıp da ruhu Allah'a teslim etmek, sonra fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan, yedi safa dört teslimden oluşan kainatın tek dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti İbrahim'in ismiyle Hanif dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hanif'ti. İşte Allah Teala onun Hanif olduğunu çok açık bir şekilde anlatıyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim veçini, yani fizik vücudunu ikame et. Hanif olarak ikame et. Ve niçin? Dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için ikame et. Fizik vücudunu dini kıyamda tutmak için ikame et. Allah ki bütün insanları, sen bunu Hanif olarak yap, Allah ki bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı diyor Allah Teala. Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı. Ve Allah'ın ne yarattığı dinde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Kaim olan din, ezelden ebede kadar kıyamda kalacak din, o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Ve Allah'ın dininde ve Allah'ın yarattıklarında değişiklik göremezsin. Dini yaratmış, Hanif dini olarak değişiklik göremezsin. İnsanları yaratmış, Hanif dinini yaşayabilecek olan fıtratta sadece o din var ve bütün insanlar sadece o dine dayalı olarak hayatlarını idame ettiriyorlar. Sadece o dini yaşayabilecek olan özelliklerden yaratılmışlar. İşte Allah'ın Hanif dini. Hanif dininin özelliği ne? Söylüyor 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve yettekuhu. Sonra diyor ki Allah'a yönel, Hanif dininin gereği olarak Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel ve ama Allah'a karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar hizipler oluşturdular diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, hidayet bu Hanif dininin standartları içinde bir hedeftir. Herkesin mutlaka ulaşması lazım gelen bir hedeftir. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Buna hidayete ermek deniyor. Ruhun Allah'a yönelmesi, sonra da ulaşması, Allah'a ulaşmayı kişinin dilemesi, sonra da
ruhun Allah'a ulaşması. Ve hidayet 7 grupta dizayn ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. hidayeti, mürşide ulaşıp tabiyet 2. hidayeti, ruhun Allah'a teslimi 3. hidayeti ifade ediyor ki asıl hidayet budur. Ruhun Allah'a ulaşması. Demin söylediğimiz 3 ayetteki hidayet kavramı bunu anlatıyor. Ruhun ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşması. Ve kişi Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmış, Allah'a ermiş bir evliya olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman. İnsanlar ikiye ayrılırlar. Hidayette olanlar, dalalette olanlar. Hidayette olmanın 1. safhası, 1. hidayet, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilediği anda kişi dalaletten kurtulmuştur. Kimdir dalaletten kurtulanlar? Takva sahipleridir. Öyleyse ne zaman insan dalaletten kurtulur? Dalalette olanlar takva sahipleri midir? Hidayette olanlar takva sahipleridir. Dalalette olanlar takva sahibi olamayanlardır. Allah-u Teala dalalette olan insanların takva sahibi olamayacaklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar şirkten kurtulanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın dostlarıdır. Sevgili kardeşlerim, bir defa hidayet, yani ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması farz mıdır yoksa değil midir? Ona beraberce bakacağız. Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi dalaletten kurtuluyor, kurtarıyor, hidayet üzere kılıyor. Ve Allah'a ulaşmak gene hidayet, daha üst seviyede bir hidayet. Ama bu husus üzerimize tam 12 defa farz kılınmış sevgili kardeşlerim. Allah Teala buyuruyor. Zümer suresinin 54. ayeti kerimesi ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekumul azabe. Burada hem Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek var, hem de ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek var. Bütün hidayetler burada sıralanmış. Münibine ileyhiden başlıyor. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol. Bütün hidayetler Zümer 54'te yer almış. İkinci ayet-i kerime Zariyat 50 Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Üçüncü ayet-i kerime Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki ruhumuzu Allah'a ulaştıran, bizi hidayete erdiren şey zikirmiş. Öyleyse Allah Teala
Ne söylüyor Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde? Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için, kendi nefsi için yapar. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde teslim olmak için söz vermiştir. Sözünü yerine getirmek için yapar bunu. Ve ilallahil masir. Ve Allah'a geri döner ruh. Allah'a geri döner, Allah'a ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allah'a geri dön. ...27, 28, 29, 30. ayetlere beraberce bakalım. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbiki radiyeten vardiyyeh. Fethuli fi ibadî vethuli cenneti. Fefirru ilallâhi diyor. Bu ruha hitap. Baştan nefsle başlıyor. Ey nefs,

Allah'ın da senden razı olmasını sağla diyor nefse. Ruha da irci'i ila rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor. Rabbine geri dön diyor. Fizik vücuda sesleniyor. Kullarımın arasına gir. Yani baştan şeytanın kuluyken, şimdi tağutun kuluyken, şimdi benim kulum ol diyor Allah Teala. Kişiyi Allah'a kul olmaya çağırıyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bununla kalmıyor. Müzzemmil 8'i de söylediği gibi Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. O ifadeden sonra Allah Teala buyuruyor, üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci davet, Allah'a ulaşmak, ruhu Allah'a ulaşmak ikinci davet, fizik vücudu, nefsi, iradeyi hepsini Allah'a teslim etmek ve geri kalan davetler. Allah'ın davetine icabet et diyor. Şura suresi 47. ayet-i kerime. Yunus suresi 25. ayet-i kerimede Allah Teala buyuruyor, Allahu yedü darüsselamı, Allah diyor selam yurduna davet eder. Buradaki selam yurdu aslında teslim yurduna davet eder hüviyetinde ve dilediği kişi diyor yehdi ila sıratı mustakim, dilediği kişiyi yani selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Selam yurduna ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sonra bakıyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Öyleyse sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Ve Allah Teala selam yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre kendi zatına ulaştıracaktır. Yetmez. 26. ayet-i kerimesinde daha net bir şekilde Allah Teala bunun kesinleştiğini gösteriyor. Onlar için yani Allah'ın selam yurduna davet edip de sırat-ı müstakime ulaştırdıkları için ahsen-ül hüsna vardır ve ziyadesi vardır diyor Allah Teala. Ahsen-ül hüsna güzellerin en güzeli demek, Allah'ın zatı. Allah Teala bunu en açık şekilde ifade ediyor. Ali İmran 14'te diyor ki Allah Teala Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Vallahu indehu husnul me'ab. Ve yemin olsun ki Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. Yemin olsun ki Allah onun katındaki, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Öyleyse Yunus suresinin 25 ve 26. ayetleri oradaki Allah'ın selam yurdundan muradının teslim yurdu olan kendi zatı olduğu kesinlik kazanıyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vettebi sebila men enabe ileyye, kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani sen de bana ulaşmayı dile. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır.

ulaştıracağını söylüyor. Hidayete erdireceğini Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinden bahsetmiştik. Ama bir adım daha ötesini de söylemeliyiz. Onların şeriatını sana da şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın, dini ikame edin diye diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Fırkalara ayrılmamak sadece tek bir şartla mümkün. Şirke düşmemek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi gereğince, 32. 31. 32. ayetleri gereğince bunu ifade ediyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Sakın şirkte olanlardan, şirke düşenlerden olma. O şirkte olanlardan olma ki, müşriklerden olma ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. İşte burada da Allah Teala fırkalara dinde ayrılmayın demekle şirke düşmemeleri gerektiğini, Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyor. Nitekim sonra diyor ki, o söylediğin söz, Allah'a ulaşmayı dileyin ve şirkten kurtulun sözü müşriklere ağır geldi diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere ağır geldi diyor. Bir emek ifadeyle kesin kes bağlantı kuruyor Allah Teala ifadesinde. Hepsi birbirine bağlı olarak ard arda düğümler birer birer çözülüyor. Ondan sonra diyor ki, Allah kullarından, Allah kullarından kelimesi yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a enübe olursa, Allah onları kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yunib ve yehti ileyhi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâü. Allah dilediği kişiyi kendisine ulaştırır. Ve onlardan kim yunib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi böyle bitiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala insanları kendi zatına davet ediyor. Ve bunun bir emir olduğunu söylüyor Allah Teala açıkça. Bu da farz olduğunun başka bir nişanesi. Ra'd suresi 21. ayet-i kerime. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ra'd 20'den başlarsak, şöyle başlıyor Allah Teala Ra'd 20'de. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani ruhlarını da, veçlerinde, nefslerinde, iradelerini de Allah'a teslim ederler. Böylece Allah'ın ahdini yerine getirirler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ, misaklarını bozmazlar. Yani kişinin Allah'a verdiği ikinci misak, iradesinin Allah'a verdiği misak. Bu misak ruhun ve için nefsin tesliminden sonra iradenin de teslimini içeriyor. Bir bütün oluşturuyor teslimler. Bu teslimlerin dizaynına bakmamız lazım. Eğer Allah'ın ahdinden bahsediyorsak teslimlerin hepsi söz konusudur. Ruhunda ve içinde, nefsinde, iradeninde Allah'a teslimi söz konusudur. Ama 21. ayet-i kerimeyi devreye soktuğumuz zaman ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaşırlar, bu sebeple misaklarını bozmazlar dediği zaman ruhumuzun ardı Allah'a verdiği misaki görüyoruz. Ruhumuz Allah'a biz ölmeden evvel ruhumuzu ulaştıracağız diye ruhumuzun Allah'a verdiği bir misak var. Allah'a teslim misaki. Nefsimizin Allah'a verdiği
teslim konusu yemin adını alıyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi ise ahd adını alıyor. Yemin, misak ve ahd üç vücudumuzun Allah'a verdiği üç ayrı yemin türü. Ama misakimiz irademiz tarafından da Allah'a veriliyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu hususu anlatıyor. Çok açık olarak. O günkü diyor inandık, işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da sizin üzerinize ağır bir misak, sizden ağır bir misak aldı. Ve onu da üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Allah Teala Elestü bi Rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bize Elestü bi Rabbiküm dedikten sonra diyor ki biz onların nefsine onları şahit tuttuk diyor. Fizik vücudumuzla ruhumuz nefsimize şahit olmuş. Neden? Nefsimiz diyor ki demesin diye kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye diyor Allah Teala. Neden haberdar değildik? Haberdar olmadıkları şey ne? Bu sualin cevabı Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. O gün diyor Allah Teala ben sizin Rabbiniz değil miyim? Diyoruz ki Rabbimizsin. Onun üzerine Allah Teala diyor ki Rabbiniz olduğuma göre ey ruhlar bana misak verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar, bana ahd verin, bana teslim olacağınıza dair. Ey nefsler, bana yemin verin, bana teslim olacağınıza dair diyor Allah Teala. Ve bunlar yemin, misak ve ahd veriyorlar. Vermeden evvel Allah Teala soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Cevap veriyoruz, semina. Öyleyse itaat edin diyor. Ve itaat ediyorlar. Yemin, misak ve ahd veriyorlar. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Emrime itaat ettiniz mi diyor. İtaat ettik diyorlar. Arkadan da irademizden misak alıyor Allah Teala. İrademizin de Allah'a teslimini emrediyor. İşte sevgili kardeşlerim, hepsi ayrı bir hidayettir. Ruhumuzun hidayeti, veçimizin hidayeti, nefsimizin hidayeti ve irademizin hidayeti her birisi ayrı bir hidayet konusu. Rad suresinin 25. 21. ayet-i kerimesiyle daha sonraki ayetleri 22 ve 23'ü birleştirdiğimiz zaman şununla karşılaşıyoruz. Allah Teala ve onlar diyor 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey yani ruhumuz, ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz ve ruhun Allah'a verdiği misak gerçekleşiyor ve bu sebeple 21. ayetteki ayeti devreye aldığımız zaman kişi ruhunun Allah'a verdiği misaki gerçekleştirdiği için misakini bozmamış oluyor. 21. ayet-i kerimeyi devre dışı bırakırsanız Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar şeklinde. O zaman oradaki muhtevaya baktığımız zaman bunun irademizi de Allah'a teslim ettiğimiz bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Allah'ın ahdi hepsini içeriyor. Bakalım Allah Teala'nın ahdinde ne var? Enam 152 ve 153 Allah Teala buyuruyor ve bi ahdillahi efu Allah'ın ahdini ifa edin. Hâzâ sırat-ı müstakim işte bu sırat-ı müstakimdir. Fettebi'uhu ona o sırat-ı müstakime tabi olun. Öyleyse o sırat-ı müstakime tabi olun. Ve fırkalara sakın fırkalara ayrılmayın ki
O bütün fırkalar sizi Allah'ın yegane olan yolu olan sırat-ı müstakimden saptırırlar ve fırkalara ayrılmışlardan kılarlar. Böylece takva sahibi olamazsınız ve Allah'ın sizden aldığı yemini gerçekleştiremezsiniz diyor Allah Teala. Öyleyse ve Allah'ın burada kullandığı ifade Allah'ın vasiyetini gerçekleştiremezsiniz ve takva sahibi olamazsınız diyor. Kim fırkalara ayrılırsa hiçbir takvanın sahibi olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse birinci takvanın asla sahibi olamaz. Birinci takva neydi? Münibine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a yönel ve takva sahibi ol. İkinci takva, mürşidimize ulaştığımız andaki takva. Üçüncü takva, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zamanki takva. Her biri için Allah-u Teala başka bir ayette bir takva meselesini kullanmış. Her biri ayrı bir hidayeti içeriyor. Şimdi Rad Suresinin 20 ve 21. ayetlerini beraber düşündüğümüz zaman hem 20. ayette irademizi de devreye alan bir Allah'a teslim müessesesi var, hidayet müessesesi var. Hem de 21 ile 20 ile 21'i birlikte alırsak o zaman ruhun Allah'a ulaşması sebebiyle Allah'ın bir hidayeti söz konusu. Burada Allah Teala bir emir olduğunu kesinleştiriyor. Ve farzları söylüyorduk. Ruhun Allah'a ölmeden ulaşması veya Allah'a ulaşmayı dilemesi iki grupta üzerimize farz. İkisinin toplamı tam 12 tane farz içeriyor. Ne diyor Allah Teala? Ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzda, veçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin diyor Allah Teala. Bu da açık bir farzı ifade ediyor. Ve farzlar üst üste dizayn edilmiş. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki: İnallaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin sahibine emanetin teslimi. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek her biri ayrı bir hidayet ve üzerimize farz. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ve insanlar Allah'ın bunu yapmasına rağmen ne yazık ki hidayeti gizlemek konusunda özel bir gayretin sahipleri. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki: Biz kitaplarla insanlara beyineler indiririz. O kitaplarda ve o beyinelerde açık bir şekilde ifade etmemize rağmen, beyinelerle ispat etmemize rağmen onlar ki Allah'ın ayetlerini ve hidayeti gizlerler, Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de onları lanet eder. Şu anda sevgili kardeşlerim, hidayet bütün boyutlarıyla gizleniyor. Hidayetin ne olduğunu bilmiyorlar. Bu babta bir ispat vesikası olsun diye sevgili kardeşlerim, Türkiye'deki 23 tane
Kur'an meali var. 23 Kur'an-ı Kerim mealinin hepsini bir araya aldık. Bizim hidayet konusundaki Allah'ın bize öğrettiği öğretiyle hangi ayet konusunda ne yazmamızı emretmişse biz onları yazdık. Onlar da kendi ifadelerini kullandılar. 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hidayeti nasıl saptırdığını orada görmenizi çok isteriz sevgili kardeşlerim. Orada bilgisayarda sizleri bekliyor. 23 Kur'an-ı Kerim'de hidayetin nasıl gizlendiğini göreceksiniz. Saptırılan, gizlenen hidayet mefhumu orada www.mihir.com'da sizleri bekliyor. Hidayetin nasıl devre dışı bırakıldığını, asli manasından nasıl ayrıldığını ve artık hiçbir şey ifade etmeyen bir kavram haline nasıl getirildiğini, Allah'a davet etmeyen bir hüviyete nasıl sokulduğunu göreceksiniz. İbretle karşılaştırın sevgili kardeşlerim. Her birinde 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin her birinde Allah'a ulaşma, hidayet kavramına hangi açıdan yaklaşılmış ve hidayet kavramı nasıl insanlardan gizlenmiş, bunu nasıl başarmışlar? Sevgili kardeşlerim, ibretle bakmanızı istiyoruz orada. Öyleyse hidayet nedir diye sorduğumuz zaman iblis ne yapmış? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşması. Bu ise bir insanı üçüncü kat cennete ulaştırır. Yetmez. Bir de Allah'ın garantisi altında. Ne diyordu Allah Teala? Onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları mutlaka kendime ulaştırırım. İnsanların %90'dan fazlası mutlak olarak seçiliyor Allah Teala tarafından. Onlardan, o seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar kurtuluyor. Sadece onlar cennete girebiliyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah Teala Furkan vererek, günahlarını örterek onların cennete girmelerine zemin hazırlıyor. Öyleyse hidayet kavramının devamına bakalım. Rad 22'de ne diyor Allah Teala? Diyor ki ve yuhafune suhel hesap. Onlar kötü hesaptan, yani günahlarının sevaplarından fazla çıkmasından korkarlar. Neden? Kimin günahları sevaplarından fazlaysa Müminin Suresinin 103. ayet kelimesine göre onun gideceği yer cehennem. Yani o korkanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Neden dileyenlerdir? Çünkü eğer dilemezlerse Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine göre günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse sevapları günahlarından fazla olacak. Yunus 7 ve 8'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki onlar ki muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize milaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olurlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kimler cehenneme gidenler sevgili kardeşlerim? Dalalette olanlar. Dalalette olmanın başlangıç noktası doğum. Doğumundan itibaren herkes dalalette. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamaz. Allah Teala Bakara Suresinin 77 ve 78. ayetlerinde diyor ki onların zürriyetlerinden ve atalarından seçeriz.
onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. İşte o sırat-ı müstakimdir ki biz insanları sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz. İşte o sırat-ı müstakim ki biz onunla insanları hidayete erdiririz diyor Allah Teala. Hidayete ermek söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar hidayet üzere değiller. Kimler değil? İşte bakınız, Allah Teala ne söylüyor? Hidayet üzere olmayanlar dalalettedirler. Kimdir o dalalette olanlar? Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyip şeytanın devamlı tesir etmekte olduğu nefslerin afetlerine, hevalarına tabi olanları görüyor musun diyor. Allah onları onların ilimleri üzere dalalete bırakır. Kim bu insanlar? Açık ve kesin olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileselerdi ne olacaktı? Dileselerdi dalalette olmayacaklardı. Dileselerdi hidayet üzere olacaklardı. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayet üzere olabiliyor, hidayette olabiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe takva sahibi olamazsınız. Takva sahibi olamazsınız, dalalettesiniz. Hidayette olanlar takva sahipleridir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar. Dalalette kalmaya mahkumlar. Allah Teala Taha 123'te diyor ki size hidayetimiz gelecek. Kim hidayetimize tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar ve onlar şaki de olmazlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan hiçbir zaman mürşidine tabi olmayacaktır. Böyle bir şey hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Hidayetin birinci kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişinin özelliği nedir? Dilemeyen kişinin özelliği gözlerinde hicab-ı mesturi oluşu, kulaklarında vakra oluşu, kalplerinde ekinnet oluşu, onlar dalalettedir diyor Allah-u Teala. İşte Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala o hevalarına tabi olan insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ve diyor ki onların görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Biz onların görme hastalığının üzerine gışavet koyarız. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlara da bu gışavet var. Onların diyor kulakları, onların işitme hastaları, semi isimli işitme hastaları mühürlüdür diyor dalalette olanların. Onların diyor görme hastalarının üzerinde gışavet vardır. Ve onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Kör, sağır, dilsizdirler diyor Allah-u Teala onlar. Dalalette olanlar. Hastalar üzerinde engel var. Dalalette olanlar, hidayette olmayanlar aynı zamanda kafirler. Sadece müminler dalalette değildir. Mümin olduğumuz yerse Allah'a ulaşmayı dilediğimiz yer. Peki dalalette olanların kafirler olduğunu nereden çıkartıyoruz? Bakara suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala bunu söylüyor. Bakara
7 ve 8. Habibim, sen onlara ne söylersen söyle, o kafirler için birdir. Onlar mümin olmazlar. Onların görme hastalığının üzerine kışavet çekeriz. Onların işitme hastalığını mühürleriz. Onların kalplerini de mühürleriz, diyor Allah Teala. Peki bu kadar mı? Hayır, Allah Teala daha da öteye geçiyor. Uzuvları da engelliyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gene delalette olanları Allah Teala tarif ediyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların, diyor, gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Onların kulakları vardır, diyor. O kulaklarla işitemezler. Onların kalpleri vardır, diyor. O kalplerle fıkıh edemezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler, diyor. Öyleyse insanlar için Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın hidayette olması mümkün değil. Uzuvları da kişinin mühürlü oluyor. Hastaları da Allah-u Teala tarafından engelleniyor. Ama bir alelade kişiler var. Hastaların üzerinde engel var. Yani sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İtiraz etmiyorlar, kavga etmiyorlar, başka insanları da hidayetten saptırmaya çalışmıyorlar. Ama kendileri de Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların hastaları engelli. Ama eğer tartışırlarsa ve tebliğ yapanları üzecek davranışlarda bulunurlarsa, karşı çıkarlarsa, onları küçültmeye çalışırlarsa, onlara hakaret ederlerse, o zaman Allah Teala onların uzuvlarını da engeller koyarak çalışmaz hale getiriyor. Sadece hastalar değil, uzuvlar da çalışmaz hale getiriliyor. İsra 45 ve 46'da Allah Teala diyor ki, Habibim, o ahirete ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre vardır. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine engel olarız. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine engel olarız. Onlar sözlerini bitirdiğin zaman nefretle arkalarına dönerler, diyor. Karşı çıkıyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e çok hakaret edilmiştir. Karşı çıkıyorlar, hakaret ediyorlar ve onu engelliyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse gördüğümüz şey, kimin gözlerinde, kulaklarında, kalbinde engel varsa, kimin görme, işitme ve idrak etme hastası mühürlüyse, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir, hidayette olmayanlardır. Yani dalalette olanlardır. Öyleyse Allah'ın davetine icabet etmeyenler dalalettiler. Allah'ın daveti neydi? Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, Allah'a ulaşmaya davet. Allah Teala diyor ki, eğer onlar senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar
dalalettedir. Kim Allah'ın davetçisine icabet etmezse, onlar kendi hevalarına tabi olan, dalalette olanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların kendi hevalarına tabi olması müessesesi veya davete icabet etmeleri söz konusu. Allah'laşmayı dilemeyenler davete icabet etmeyenlerdir. Davete icabet etmeyenler kendi hevasına tabi olanlardır. Allah'tan bir hidayetçiye tabi olmayanlardır. Ama hidayetçiye tabi olmadan evvel de hidayete adım atılabilir mi? Evet. Allah'laşmayı dileyen kişi birinci hidayetin sahibidir. Tabi olduğu zaman ikinci hidayetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hidayet müessesesinin bütünüyle devreden çıktığı bir dünyada yaşıyoruz. Hidayetin ne olduğunu ne yazık ki bilmiyorlardı. İnşallah şimdi öğrenmişlerdir ve Kur'an'daki kavramlar işte böyle asli mecralarından çıkarılmış ve insanlar dalalete mahkum edilmiştir. Bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki, yukarıda anlattığımız ayetler boyunca gördüğünüz gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek, dalaletten kurtulmanın başlıca sebebidir, tek sebebidir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi dalalettedir. İlk hidayette Allah'a ulaşmayı dilemek olduğuna göre daha sonraki hidayetlerin hiçbirine ulaşması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Kur'an kavramları birer birer Kur'an'dan sökülüp iblis tarafından atılmış. İnsanlar hidayeti doğru yol olarak nitelleyerek ne olduğu belirsiz bir kavramın içinde yuvarlanıp gitmişler. Ve insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerinin hidayet olduğu herkes tarafından unutulmuş ve insanlar bu sebeple hep dalalette kalmışlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha mi as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere, huzurdan bahsetmek üzere, saadeti yaşamakla ilgili. Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun." Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Abd kelimesi kul anlamına geliyor. Abid kelimesi de ibadet eden anlamına geliyor. Bütün kullar zaten Allah'a ibadet edenlerdir. Ama abid kelimesini kullandığınız zaman bu ibadet eden bir kimseyi ifade eder. Yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, zikir yapmak, hepsi abid vasfının birer temsilcisidir. Kim zikir yapıyorsa o abiddir. Kim namaz kılıyorsa o abiddir. Ama bir insan namaz kılıyor diye, oruç tutuyor diye, zekat veriyor diye, hacca gitti diye, kelime-i şehadet getiriyor diye abid olur sadece, ama abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmak yedi safhalı bir müessesedir. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'a abd olamaz. O kişi istediği kadar namaz kılsın, oruç tutsun, zekat versin, hacca gitsin, kelime-i şehadet getirsin. Hatta kendi kendine Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yapsın. Hiçbir zaman abd olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bütün insanlar ibadet ediyorlarsa sadece abiddirler. Ama kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel şu dünya hayatını yaşarken Allah'a mülaki kılmayı dilerse, Allah'a ulaştırmayı dilerse, işte o zaman bu dileğin sahibi dilediği anda Allah'a abd olmuştur. Allah'a kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kulluğudur. Öyleyse sohbetimiz bir konu içeriyor. Allah'a kul olmak. Sohbetimiz başka bir konu daha içeriyor. Mutluluk. Çünkü Allah'a kul olmanın dereceleri, kademeleri, mutluluğun da dereceleri, mutluluğun da kademeleri. Kim Allah'a kul olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Başka bir ifadeyle,
Allah onun ruhunu kendisine mutlaka ulaştıracaktır. Ona yeteri kadar ömür verdiyse. Bu vetire 7-8 aylık bir vetiredir. Bir fenomendir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, dilediği an Allah'a kul olur. İşte insanlar abid kelimesiyle abd kelimesini birbirine karıştırdıkları için Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsun diye yarattık ve ma halektel insi vel cinni illa li için yabudullah Allah'ın kulu olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Ve Türkiye'de mevcut 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde kulluk etmek olarak geçer bu. Abd olmak, Allah'a kulluk etmek diye geçer. Abid olmak, gene Allah'a kulluk olmak, kulluk etmek diye geçer. Yani hiç kimse Allah'a kul olmak diye bir kavramı kullanmıyor. Oysa ki Allah Teala herkesin kendisine kul olmasını istiyor. Abd olmasını istiyor. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Allah'a kul olmayı dilemedikçe Allah'a kul olamaz. Bu dilekse bir başka dilekle gerçekleşebilir. Allah'a kul olmayı dileyen kişi sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bir kişi Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'a abd olamaz. Allah'a kul olamaz. Bu kişi ibadet eder, namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. Bunların hepsini yapar ve abid olur. Ama abd olamaz. İşte şeytanın insanları dini yaşadıkları peygamberler devrelerinden sonra olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde insanlar Kur'an'ı yaşamışlar. Yani Kur'an'daki 7 tane safhayı yaşamışlar. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemek. Başlangıç noktasıyla harekete geçen bir bütünü ifade eder. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, o dileyen kişi Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur, başlangıç kulluğudur. Kişiyi mutlak olarak cehennemden kurtarır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a kul, yani abd olduğu anda üçüncü basamaktadır. Bundan sonra Allah Teala o kişiye ulaşacak, kalbini Allah'a döndürecek, o kişinin göğsünü yaracak, göğsünden kalbine nur yolunu açacak, o kişi zikrettiğinde katından rahmetle faz gönderecek olan Allah Teala bu kişiyi mürşidine ulaştırır. Mürşidine 14. basamakta ulaşan bir insan
ikinci kulluğa ulaşmıştır. İkinci kulluk, mürşide ulaşıp taviyeti ihata eder. Kim hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar, gider ona tabi olursa veya doğrudan devrin imamına gider tabi olursa, işte bu tabiyet o kişinin ikinci kulluğa ulaşmasını ifade eder. Bu kişi başkalarından farklı, İslam'ın beş şartının dışında iki ibadeti daha, iki faktörü daha gerçekleştirmiştir. Bir, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. İki, bu kişi zikir yapmaktadır. İslam'ın beş şartının ötesinde altıncı bir farz daha var, zikir. Zikir farzdır. Zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek farzdır ve en büyük ibadettir. Allah Teala ara sıra zikretmeyi farz kılmış üzerimize. Diyor ki veskür ismi Rabbike ve tevettel ilehi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Zikri üzerimize farz kılmış, Allah'ın ismini zikret diyor. Bu, günün yarısından daha az, yani arada sırada zikretmek manasına geliyor. Ve bu noktadan itibaren yeni bir safa başlıyor kişide. Bu ara sıra zikreden kişi mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor. Hala bu kişi ara sıra zikirde. Ruhunu Allah'a ulaştırıyor, gene günün yarısından az zikirde. Ruhu Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında yok oluyor. Allah'a kavuşmak ve Allah'ın zatında yok olmak, Allah Teala tarafından garanti edilen bir husus. Kişi Allah bunları garanti ettiği için otomatik olarak bunları gerçekleştiriyor. Ondan sonra bu kişi fizik vücudunda Allah'a teslim edecek. Bunun için çok zikir yapması lazım. Günün yarısını aşması lazım zikrinin. Ve bu kişi günün her gün 12 saatten fazla zikretmeye başlıyor. Böylece zahit oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Nefsinin kalbinde %70'ten fazla nur birikimi oluşuyor. Ne zaman bu nurların birikimi kişinin zikrini daha da arttırmasıyla %80'i aşarsa, aştığı takdirde bu kişi zahit olur. Nefsinin kalbinde %50'den fazla değil, %70'ten daha fazla nur oluşur. Günün yarısından fazla zikir yapan herkesin kalbindeki nurlar %70'i mutlaka aşar. İşte bu nurlar %80'e ulaştığında o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Bu veçin Allah'a teslimidir. Nefsin kalbi %81, en az %81 nurla bezenmiştir. Burada, bu noktada
O kişi için Allah'a dördüncü defa kul olmak söz konusudur. Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı diledi kişi. Üçüncü basamakta birinci kulluk. 14. basamakta mürşidine tabi oldu. İkinci kulluk. Yirmi birinci basamakta ruhu Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. 21 ve 22. basamaklar. 21. basamakta ulaşır. 22. basamakta ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamakta hemen arkadan gerçekleşir. Allah'ın kulu olmuştur kişi. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. O zaman günün yarısından daha fazla zikreden birisidir. Ve fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman muhsinlerden olur. Fizik vücudu ahsen olur kişinin. Bu noktada o kişi için dördüncü kulluk söz konusudur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kulluktadır. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olan kişi ikinci kulluktadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, ki o ulaştırmaz, Allah ulaştırır zaten, ulaştırdığında üçüncü kulluktadır. Nefsinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Kapkaranlık olan nefsinin kalbi %51 nurla aydınlanmıştır. Sonra bu kişi dördüncü kulluğa ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Önce günün yarısından daha fazla zikredecektir. Yani zahit olacaktır. Sonra da fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim edecektir. Nefsinin kalbinde %81 nur birikimi gerçekleşmiştir ve artıyor. Öyle bir gün gelecektir ki bu kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşanların adı Kur'an-ı Kerim'de Ulul Elbab diye geçiyor. Ulul Elbab lüplerin sahipleridir. Allah Teala buyuruyor ki li ulul elbab yeskürallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. İşte daimi zikir. Daimi zikrin sahibi olan, ulul-elbab olan kişi beşinci kulluğun sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu cihetle ulul-elbab olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu beş kademe kişiyi daimi zikre ulaştırır. Ulaştırdığı yerde
Kişi beşinci defa Allah'a kul olmuş.

Bu noktada bu kişi yedinci kulluğa ulaşmıştır. Şimdi bu kulluklar serisinin mutlulukla olan ilişkisine bakalım. Konumuz kulluğu ve mutluluğu bir arada mütalaa etmek. Abid olan bir kişi, Allah'a ibadet eden bir kişi ibadetini yapar. Namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet getirir. İsterse zikir de yapar. Ama eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunların hiçbirisi onun kazandığı dereceler itibariyle cennette gitmesine zemin hazırlayamaz. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah'ın kendisine açık ve kesin bir şekilde emretmesine rağmen Allah'a milaki olmayı dilememiştir. Ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilememiştir. Böyle bir dileğin sahibi değilse o zaman bu kişi için cehennemden kurtuluş yoktur. Neden yoktur? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle söylüyor. Diyor ki Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala diyor ki onlar muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir durumda neyle karşı karşıyayız? İnsanların Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a vasıl etmeyi, Allah'a kavuşturmayı dilememeleri halinde bu insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve gidecekleri yer cehennem. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa Allah'a kul olmak da yoktur. Şimdi Allah Teala açık açık bunları ifade ettiğine göre nasıl bir olayla karşı karşıyayız? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanın gideceği yer cehennemdir ve Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve sadece Allah'ın kulu olabilenler Allah'ın cennetine girerler. Allah'ın kulu olmaksa inanılmaz derece kolay bir şeydir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın kuludur. Dilediği

Bir anda Allah'ın kulu olur. Dilemezse o şeytanın kuludur. Allah'ın kulları Allah'ın cennetine, şeytanın kulları şeytanla beraber cehenneme girerler. Gelin bakalım Allah Teala ne diyor? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar, sahabe yani, tağuta kul iken Allah'a yöneldiler. Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağut'a kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulları ki kullarımı müjdele diyor. Halbuki ayet-i kerime şeytanın kulu iken diye başlıyor. Şeytanın kulu olmaktan İçtinam ettiler, kaçındılar, kendini kurtardılar diyor. Şeytanın kuluymuşlar. Tağutun insan ve cin şeytanların kuluymuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Bir tek dilek insanın Allah'a, Ya Rabbi, beni de ermiş evliyalarından birisi kıl. Ben de ermiş olmak istiyorum. Beni de yaz defterine. Hani bir kıssa anlatılır. Birisi ben demiş bütün evliyaları yazacağım. Kafasında böyle bir projesi var. Gitmiş bakkala. O zamanlar bakkal satıyor defteri. Bana demiş bir tane defter verir misin? Bakkal vermiş defteri ve demiş ki beni de yaz demiş. Adam kimseye söylememiş. Adam dışarı çıkıyor. Kasabın önünden geçerken kasap sesleniyor. O defter var ya diyor beni de yaz. Manav sesleniyor manavın önünden geçerken. Beni de yaz. Bunlar size ne söylüyor sevgili kardeşlerim? Osmanlıların nesini söylüyor? Osmanlıların hepsi tasavvuftaydı. %80'den 90'dan fazlası tasavvuftaydı. Yani Kur'an'ın bütününü yaşıyorlardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi, sahabe gibiydiler. Kur'an'ın bütününü yaşamak ne demek? Kur'an'ın bütününü yaşamak demek, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan, mürşide tabiyetle ikinci kademeye ulaşan, ruhu Allah'a ulaştırmayı ihtiva eden, fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden, nefsi Allah'a teslim etmeyi ihtiva eden beş oldu. İrşad olmayı ihtiva eden altı ve bir de İradeyi Allah'a teslimi ihtiva eden yedi bir bütün. İşte onlar Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilenlerdir. Bir başka ifadeyle iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyorum. Bir bakıyorum ki konuşmama başlamışım, bir bakıyorum ki bitivermiş zaman. Size doyum olmuyor ki sevgili kardeşlerim, gönül dostlarım.
Hepinizi, bütün gönül dostlarını öylesine çok seviyoruz ki sevgili kardeşlerim. Bunu ancak Allah'tan sorabilen sorar. Ve doğrunun ne olduğunu Allah'tan öğrenir. Allah'ın dostlarını ne kadar çok sevdiğimizi. Osmanlı'dan bu tarafa ne kadar çok sular akmış köprülerin altından biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim. Bu dizayn içerisinde bizi biz yapan, biz Türkleri Osmanlı yapan, dünyadaki birinci sınıf millet yapan, en az suç işlenen ülke yapan, ufukların efendisi Osmanlı yapan, işte budur. Kur'an'ın bütününü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak, bir başka adıyla tasavvuf. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ı yaşamak hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değil. Söylediğimiz gibi 7 tane safhası var bunun. Ve bu safhaların hepsi bir dilekle adım adım aşılır. O dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Onlar yaşadılar. Dünyaya hakim oldular. Dört yüz yıllık bir cihan hakimiyeti kurdular. Sonra gene kendi işlerinden çıkanlar onları sona erdirdi. Yurttan, yurtlarından çıkarıldılar. Çaresiz kovuldular. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'a kul olmak dediğimiz zaman bu muhtevayı çok iyi değerlendirmek söz konusu. Allah'a kul olmak hiç de zannedildiği gibi zor bir şey değildir. Bir defa başlangıç kademesi, yani Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a kavuşmayı dilemek. Ruhu hayattayken Allah'a kavuşturmayı dilemek. Üçüncü basamak. Farz ve otomatik olgunlaşır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemişse Allah mutlaka onu ikinci safhaya, 14. basamakta mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabiyet ikinci safhanın tamamlanmasıdır. Bu da Allah'ın garantisindedir. O kişiyi hacet namazını kılarak mürşidini sormaya davet eden Allah'tır. Sözünü mutlaka yerine getirir. Kim mürşidine ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe ederek tabiyetini gerçekleştirir. Allah Teala bu noktada o kişiye 7 tane nimet verir. Onun bütün günahlarını affetmekle kalmaz, sevaba çevirir. Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince.

Allah Teala diyor ki kim mümin olursa öyle bir mümin olmak ki bu mümin olduğu noktada nefs tezkiyesine başlamışsa kalbine iman yazılmışsa biz diyor onun günahlarını sevaba çeviririz. Amel-i salihat nefs tezkiyesine başlamak demek. Bu zikrin o kişiye %100'e kadar ulaşacak olan nurları kazandırması eylemidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerden mürşitlerine tabi olanları, ihsanla tabi olanları ihata eder, kapsamını alır. Ve diyor ki Allah Teala Furkan 70'te Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Kim böyle yapar da mürşidine tabi olursa Allah onların günahlarını sevaba çevirir, seyyiatini hasenata çevirir diyor. İslam'ın 5 şartına mahkum etmişler. Yani İslam'ı öldürmüşler. Ya da öldürmek demeyelim. İslam ölmemiş. Bitkisel hayata itilmiş, kolları kesilmiş, bacakları kesilmiş ve bitkisel hayata itilmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. İşte Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi Allah'a kul olur. Ve daimi zikre ulaştığı zaman bu kişi daimi bir mutluluk içinde, kesintisiz bir mutluluk içinde yaşar. Buraya kadar olan kesim elbette Allah Teala tarafından garanti edilmiyor. Ama Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti ve dünya mutluluğunun %51'ini yani yarısını garanti ediyor. Şimdi diyor Allah görevlerimizi ikiye ayıralım. Sizin göreviniz bana ulaşmayı dilemek diyor. Ruhunuzu bana hayattayken ulaştırmayı dilemek. Yoksa öldükten sonra hepinizin ruhu zaten Azrail Aleyhisselam'ın takımı tarafından bana getirilecektir diyor Allah Teala. Bu hiç kimseyi kurtaramaz diyor. Ama her kim bana mülaki olmayı, ruhunu hayattayken bana ulaştırmayı, bana kavuşturmayı dilerse, ben onların ruhlarını kendime ulaştırırım diyor. Onlar ulaştırmazlar. Onlar sadece dilerler diyor. Ben ulaştırırım. Ulaştırırım ve onlar dünya mutluluğuna ulaşırlar diyor Allah Teala. İşte dünya mutluluğunun %51'i buradadır. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolar ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman bu dünya mutluluğunun %50'sidir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu birinci muhtevadır. Allah'ın verdiği sözün birincisi. İkincisi o kişi mürşidine ulaşıp tabi olur. Mürşidini de ona Allah gösterir. Tabiyeti sırasında da ikinci kat cennetin sahibi yapar kişinin. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi, mülaki olmayı gerçekleştirmeden Allah'a
ulaşmayı diledikten sonra ölürse o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Tabiyeti ikinci kat cennetin sahibi kılar onu. Tabi oldu, ertesi gün öldü. O kişi birinci kat cennete girmez, ikinci kat cennete girer. Sonra bu kişi 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdı ve ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bu nokta üçüncü kat cenneti garanti eder. Ve buraya kadar olan hiçbir şey o kişi tarafından, o kişinin kendi iradesiyle gerçekleştirilmemiştir. O kişi hangi ibadeti sevmiyorsa o ibadet mutlaka ona sevdirilmiştir. Ve bu kişinin ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırılmıştır. Bu üçüncü kulluktur. Buraya kadar Allah Teala garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Onu üçüncü kat cennetin sahibi yaparım ve onu dünya saadetinin yarısıyla da mutlaka mükafatlandırırım. Sevgili kardeşlerim, ne karşılığı, ne alıyorsunuz, ne yaptınız? Hiçbir şey. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ondan sonrasını bırakın Allah-u Teala'ya. O size namazı sevdirecek, orucu sevdirecek, zikri sevdirecek. Bütün ibadetleri severek yapacaksınız. Mürşidi sevdirecek, seveceğiniz bir mürşide sizi ulaştıracak, tabiyetinizi sağlayacak. Sonra ne olacak? Tabiyetiniz gerçekleşecek. Bu sizi mutlaka en güzele ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir yarenlikte birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem bunu en az gerçekleştirmeniz halinde mutlaka üçüncü kat cennete ulaştırmasını, dünya saadetinin en az yarısıyla mükafatlandırmasını, hem de daha sonra bütün hedeflere ulaştırmasını ve yedinci kat cennetin sahibi kılmasını, dünya mutluluğunda %100'ünü size yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وعليهم وعلى الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere. Allah'a ulaşmaktan bahsetmek istiyorum size. Gök katlarından bahsetmek istiyorum. Gök katlarındaki olaylardan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin bunları yaşaması mümkün değildir. Öyleyse baştan başlayalım. Çabucak vuslatın başladığı noktaya ulaşalım. Ondan sonra da gök katlarını anlatalım inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim 28 basamak üzerine dizayn edilmiştir. Vuslat olayı, yani insan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması ve Allah'a ulaşması 14. basamakta başlar, 21. basamakta son bulur, ruh Allah'a ulaşır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Öyleyse kısaca 14. basamağa ulaşalım önce. Oradan vuslatı detaylarıyla vermeye çalışalım inşallah. Birinci basamakta insanlar olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Olaylara karşı tavrını ortaya koyar. İşte bu kişinin olayları değerlendirmesi, iç dünyasında nasıl değerlendiriyor, dış dünyasında nasıl dışarı yansıyor diye Allah-u Teala tarafından bu bilinir. Ve kişinin kalbinde olayları değerlendirmesi açısından Allah-u Teala hayır görürse o kişiyi seçer. Seçilen kişilerin büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecek olanlardır. Ve üçüncü basamakta onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü basamaktadır. Ve Allah o dilek vücuda geldiği an onu işitir, bilir ve görür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir noktada Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayacaktır. Dördüncü basamakta rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta bu tecelli kişinin baş gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestura adlı bir perdeyi oradan alır ve kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlar. Altıncı basamakta Allah o kişinin kulaklarındaki Vakra isimli engeli alır. Kişi irşat makamının söylediklerini işitmeye, yani manasına varmaya başlar. Yedinci basamakta Allah-u Teala kişinin nefsinin kalbinde bulunan Ekinnet isimli bir engeli, idrake mani olan engeli alır, yerine ifat koyar ve kişi
işitip de kalbine ulaştırdığı şeyleri idrak etmeye başlar. Burası idrak noktasıdır o kişi için. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta kişi için idrak noktası. Yedinci basamaktır. Bu yedinci basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişidir. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı diler dilemez o kişinin üzerinde derhal bu sonuçları oluşturmuştur. Bununla kalmaz Allah-u Teala. O kişinin kalbine ulaşır ve kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. 10. basamakta kişi. Ve bu noktadan itibaren kişi zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah-u Teala'dan gelen rahmetle fazl isimli iki nur kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Kalp mühürlüdür. Bu mühürlü kalbin içine sızabilen rahmet nurlarıdır. Rahmet nurları kalbin içine sızar, sızmaya başlar. Burası 11. basamaktır. Bu sızıntı %1, sonra da %2'yi bulacaktır. Daha fazla artmaz. Ve bu %2 rahmet nurunun kalbe sızmasıyla o kişinin kalbinde huşu oluşur. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazını kılıp da Allah-u Teala'dan mürşidini sorduğu zaman mutlaka Allah-u Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi 13. basamaktadır. 12. basamakta huşu oluşur. 13. basamakta Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. Ve kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe eder. Burası 14. basamaktır. Tövbe ile birlikte kişi yeni bir statü kazanır, yeni bir durum kazanır. O artık vuslata ehil birisidir. Vuslata başlayabilecek bir hüviyet kazanmıştır. Önce o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. O ruhla onları destekleriz ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Allah'ın katından gelen ruh kişinin başının üzerine geliyor ve onunla destekleniyor. Yani orada devamlı kalıyor. Peki ne yapıyor bu gelen ruh? Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi bunun cevabını veriyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların başlarının üzerine ruh göndeririz diyor. Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onlara yevmit talakın geldiğini haber vermek üzere. O kişinin ruhuna devrin imamının ruhu bu başın üzerine ulaşıp orada yerleşiyor ve kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a mülaki olma günün, Allah'a ulaşma günün geldi. Yani bu vücudu terk et ve Allah'a ulaş. Sana bu emri tebliğ ediyorum. Devrin imamının ruhu kişinin başın üzerine gelir yerleşir ve Allah-u Teala arkadan kişinin kalbinin mührünü açar. İkinci nimeti. Kalbin içindeki küfrü alır, küfür kelimesini alır. Üçüncü nimeti, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimeti. Ne diyordu Allah-u Teala? Onların başlarının üzerine ruh göndeririz ve kalplerin içine iman yazılır. Kalbin içine iman yazmış oldu. Dört nimet aldı kişi Allah'tan. Ve
Allah o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Allah'ın 5. nimeti. Bundan sonra vuslat için ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilmesi için 3 hidayet birden başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar. Nefs tezkiye şartlarının artık sahibidir. Nefsin kalbindeki ekinde talınmıştır. 1. Yerine ilfat konulmuştur. 2. O kişinin nefsinin kalbine Allah nur yolu açmıştır göğsünü şerh ederek. 3. Her kişinin kalbindeki nur kapısı Allah'a döndürülmüştür. 4. Bunların her biri bundan sonraki vuslat için geçerli. Ve kişi bu şartlarla nefsinin kalbinde iman kelimesi yazılı olarak zikir yapmaya başlar. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat adlı iki grup nur. O kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalbin açılmış olan, hareketli hale gelmiş olan mührün üzerine baskı yapar. 4 grup enerji, rahmet, faz, rahmet, salavat. Bu baskı sebebiyle mühür kalbin alt boyutuna iner. Alttaki zülmani kapıyı kilitler, mühürler. Rabbani kapının üzerinde bulunan mühür aşağı inmiş ve zülmani kapıyı kilitlemiştir. Zikir boyunca şeytanın karanlıkları o kişinin kalbine giremez. Kalpteki, kalbi baştan aşağı işgal eden karanlıklarsa Allah'ın nurlarının yukarıdan gelen baskısıyla ve fazılların itme kuvvetiyle, salavatın, salavat nurlarının itme kuvvetiyle nefsin kalbini bir iki dakika içinde bütün afetlerden temizlerler. Ve iman kelimesinin etrafında Allah'ın katından inen rahmet, fazl ve salavattan salavat nurları iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak toparlanmaya başlar. Karanlıkların gitmesinde ve iman kelimesinin karanlıklar sebebiyle negatif etkilenmesine mani olan salavat nurları da kalbi fazıllarla beraber doldurur. Nefsin kalbinde yapılan zikir sebebiyle Allah-u Teala'nın nur gelmesi devam ederken iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. İşte bu nefsin tezkiyesinin başlamasıdır. Bu fazılların toplanması süresince %1, %2, %3, %4, %7'ye ulaştığı zaman nefse emmare tecelli eder. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Rabbin rahim esması tecelli ediyor, fazılları getiriyor ve fazıllar iman kelimesinin etrafında toplanıyor. %7 nur oluşuyor kalpte. Ne demek bu? Şu demek. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlerle doluydu.
afetlerin de hepsine şeytanın tesir etme imkanı var. Ayrıca afetler zaten Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye hazır olan bir hüviyetle yaratılmıştır. Bu yaratılışın ötesinde şeytanın da onları azdırması söz konusudur. Aynı istikamette, Allah'ın emirlerine karşı çıkma istikametinde, yasak ettiği fiilleri işleme istikametinde şeytan da onları ayrıca azdırır. Peki, bir de ruhumuz var. Ruhumuzun kalbi ise hasletlerle dolu. Nefsimizdeki bütün negatif faktörlere karşı onların tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhumuzun kalbinde. Ve fizik vücudumuz aklımızın kumandasında. Aklımızsa nefsimizden ve ruhumuzdan gelen sinyallere göre fizik vücudu idare edecektir. İşte akıl eğer Allah'ın bütün emirlerinin devre dışı kaldığı, yasak ettiği bütün fiillerin işlendiği bir ortamda yaşarmışsa, şuur kazanmışsa ve insanlar bunu bir marifet zannediyorlarsa, Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı, yasak ettiği fiilleri yerine getirmeyi, aklın orada kazandığı şuur sebebiyle kararını çoğunlukla nefsin talepleri, nefsin afetlerinin talepleri istikametinde vermesi söz konusu olabilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Nefs, Allah'ın yasak ettiği fiilin işlenmesi konusunda akıldan talepte bulunur. Ruh da mutlaka buna itiraz eder. Bunun işlenmemesi gerektiğini ifade eder akla ama kararı akıl verecektir. Allah neyi yasak etmişse onun işlenmesi konusunda nefs ısrar eder. Ruh da onun işlenmemesi konusunda, Allah'ın yasak ettiği fiilin asla işlenmemesi konusunda ısrar eder. Nefs ve ruh birbirine ters hüviyette yaratıldıkları için devamlı aralarında çekişme vardır. Kavga vardır. Diyalektik bir kavga. Diyalektik sürtüşme. İşte böyle bir dizaynın ötesinde insanoğlu. Nefse ruh arasındaki devamlı çatışma sebebiyle kişi iç dünyasında huzursuzdur. Nerede kaos varsa, nerede kavga varsa, nerede anlaşmazlık varsa orada insanoğlu huzursuzdur, sıkıntılıdır. Onun için insanlar, nefslerinde afetler var olduğu ve duruma hakim olduğu sürece devamlı bir huzursuzluğu yaşayacaklardır. Tatmin olmazlar, huzursuzdurlar, iç dünyalarında devamlı kavga vardır nefsleriyle ruhları arasında. İşte böyle bir ortamın yarıya kadar şekillendiği, yani nefsin kalbindeki afetlerin %50'den fazla yok olduğu bir noktaya ulaştığınız zaman vuslat olayı tahakkuk eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. Bu süreç içinde ruhunuz 7 tane gök katını aşacaktır.
ve Allah'ın zatına ulaşacaktır, vuslata nail olacaktır. Bu süreç içinde de bütün gök katlarını aşacaktır. Nefsin kalbindeki nur birikimleri ilk %7'de nefsi emmare, ikinci %7'de nefsi levvame, üçüncü %7'de nefsi mülkime, dördüncüsünde nefsi mutmainne, beşincisinde nefsi radiye, altıncısında nefsi mardiye ve yedinci gök katında nefsi teskiye adını alır. Her seferinde %7 fazilet birikimi kalpte gerçekleşir. Evvelce de biriken %2 ile beraber orası vuslata ulaştığınız nokta nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanması neticesini doğurur. Bu ise artık nefsinizin kalbinde şeytanın karanlıklarının değil, Allah'ın nurlarının hakimiyet sağladığı noktadır. Bu noktaya ulaşmanın anahtarı zikirdir. Kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve Allah ona 10 tane ihsanda bulunmuştur. Bu 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmıştır. Ve nefsi tezkiyeye başlamıştır. Nefs tezkiyesine paralel bir dizayn içerisinde ruh nefsteki her %7 nur birikiminde bir gök katı yükselecektir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Bu Allah'a doğru yaptığı yolculuk Allah'a ulaştığı devreye kadar devam eder. Bu yolculuğun adı seyr-i sülüktür. Allah'a ulaşmak ise vasıl olmak anlamına, vasıl olmaya ermek, yani vuslata ermek, kavuşmaya ermek, Allah'a kavuşmaya ermek denir. Türkçemizde Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. Ne ermiştir? Ruh ermiştir. Kişinin ruhu Allah'tan gelen bir emanettir. Ve bu emanet sahibine geri döndürülmüştür. Sahibine vasıl olmuştur. Kişi vasıl olduğu için vuslata ermiştir. Yani ermiştir. Türkçedeki adı da ermiştir kişinin. Allah'ın bütün evliyasına, Allah'ın bütün velilerine Türkçe'de ermiş denir. Arapçası evliya kelimesidir. Dost manasına gelir. Veli kelimesi dost demek, evliya da onun çoğulu veliler. Ama Türkçemizde tekil olarak kullanılmaktadır. Öyleyse vuslat olayının bize ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Ruhumuz 7 tane gök katını aşarak Allah'a doğru yola çıkacaktır. İşte bunun için ruhumuz devrin imamından aldığı emir gereğince fizik vücudu terk edecektir. Ve hangi dergâhtan tabiyetini gerçekleştirmişse ruhu oraya ulaşacaktır. Sonra ne olacaktır? Sonra ruh %7 nur birikimi sağlandığı zaman ana dergaha ulaşacaktır. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Ve oradan altın kapıdan bir çıkışla vuslat başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerinizde
en önemli unsur vuslattır. Allah-u Teala ruhunuzun, sizde bir emanet olarak bulunan ruhunuzun mutlaka Allah'a ulaşmasını istiyor. Diyor ki biz emaneti dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten çekindiler, kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi, diyor Allah-u Teala. Öyleyse bir emanetiniz var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu emanetinizin adı ruh. Üç vücuttan oluşuyorsunuz. Nefsiniz var, ruhunuz var, fizik vücudunuz var. Ve ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Allah-u Teala Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki ve nefaha fihi ruhihi, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Nefyettim diyor, üfürdüm. O üfürdüğü ruhu da kendisine geri istiyor. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış bunu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhumuzun biz ölmeden Allah'a ulaşmasını Allah-u Teala üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Bu anlatacağımız vuslat olayı, ruhumuzun biz ölmeden Allah'a geri dönmesi olayı, emanetin sahibine iade edilmesi olayı. Ne diyor Allah-u Teala Nisa 58'de? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi emreder diyor Allah-u Teala. Emanetleri o emanetin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah emanetleri sahibine iade etmeyi, teslim etmeyi, tevdi etmeyi emreder. Öyleyse emaneti, bu emanetlerden bir tanesi ruhtur. Ruhu mutlaka sahibine teslim edeceksiniz. Bununla vazifelendiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu teslim keyfiyeti hepiniz için bir farzdır. Tam 12 defa üzerinize farz kılınmıştır. Allah'ın 12 defa farzına gelin beraberce bir bakalım. Ne diyor Allah Teala? Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabl en yetiyekumul azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a dönün. Allah'a yönelin. Ve Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım olunmazsınız. Üzerimize gelecek olan azabı ister kabir azabı olarak düşünün, ister cehennem azabı olarak düşünün, netice değişmez. Her halükarda bu hayattayken emaneti Allah'a iade etmeniz gerekiyor. Allah'a teslim olmanız gerekiyor. Önce ruhunuzu Allah'a teslim etmeniz gerekiyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona dön, Allah'a dön. Allah'a yönel
ve böylece takva sahibi ol. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu, geldiği yere geri dönmek. Ruhumuz Allah'tan geldi, bize üfürüldü ve geri dönecek Allah'ın zatına. Geldiğin yere geri dön diyor Allah Teala. Rücu et diyor. Sonra Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz.

Allah dördüncü ayet-i kerimede diyor ki fefirru ilallahi, öyleyse Allah'a firar et, Allah'a kaç, Allah'a sığın. Zariyat 50. Ve 5. ayet-i kerime Lokman 15. Ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, dönmüşse, ulaşmışsa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yola tabi olarak sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştırmayı dilerse sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimse Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor.

Böylece altı ayet-i kerime ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı üzerimize farz kılmış. Yedinci ayet-i kerime müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a dön, Allah'a ulaş.

8. ayet-i kerime Rad 21. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Allah Teala burada Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhtan bahsediyor. Ulaştırılmasını emretmiş Allah Teala. Emri Allah Teala burada kesinleştirmiş. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Emir açık ve kesin. Allah'a ulaştırmamızı Allah'ın emrettiği ruhumuz. Allah emretmiş. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davete bakıyoruz. Davet Allah'ın zatına davet. Onuncu ayet-i kerime Enam 153.

11. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki işittik ve itaat ettik dediniz. O günü hatırlayın ki ezeldeki günü işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi size vasiyet etti. Allah Teala elestü bir rabbiküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Evet cevabını alıyor. Hepimiz evet diyoruz. Sen bizim Rabbimizsin. Galu dediler ki bela evet. Ondan sonra Allah Teala diyor ki ben sizin Rabbiniz olduğuma göre sizlerden yemin istiyorum ey nefsler. Bana teslim olacağınıza dair yemin verin. Sizlerden misak istiyorum ey fizik ey nefs ey ruhlar. Fizik vücudunuz ölmeden evvel bana ulaşın. Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar, şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olun. Ve böylece ey ruhlar bana teslim olun, ey fizik vücutlar bana teslim olun, ey nefsler bana teslim olun diyor Allah Teala. Ve soruyor, sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki semina işittik. Öyleyse ifa edin diyor Allah Teala. Yemin, misak ve ahd veriyoruz Allah Teala'ya teslim olacağımıza dair. Ve Allah Teala soruyor, itaat ettiniz mi emrime? Atana diyoruz, itaat ettik. Yemin de, misak da, ahd da verdik. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böylece bir muhteva çıkıyor ortaya. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla alakalı kesimi de içine alan ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a teslimi konusunda aldığa verdiğimiz yemin, misak ve ahd. Ve sonra Allah Teala diyor ki Nisa 58'de innallaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. 12. ayet-i kerime. ile ruhumuzun Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına ulaşması emrolunuyor. Nerede kalmıştık?

bir muhtevadan bahsediyordu Allah Teala. Allah'a ruhumuzun ulaştırılması. Bunun için ne olması lazımdı? Allah'a ulaşmayı dilememiz lazımdı. Allah'ın 10 tane insanı bizim mürşidimize ulaştırması lazımdı. Ulaştık her ikisine de. Ve mürşidimize ulaştıktan sonraki 10 tane nimeti sayıyorduk. 6. nimet nefs tezkiyesine başlamamızdı. Peki nefs tezkiyesine paralel olarak 7. nimet nedir? 7. nimet de ruhumuzun her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselmesi. Bugünkü konumuz zaten bu. Bu 7. nimet. Ruhumuz

gök katlarında Allah'a doğru bir yolculuk yapacak ve Allah'ın zatına biz ölmeden evvel hayattayken ulaşacak ve misyonunu tamamlayacak. Peki Allah'ın 8. nimetine, 8. nimeti de fizik vücudumuzun, nefsimizin afetlerini yok etmesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulması. Aynı paralelde, aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulması. Nefsimizde %7 nur birikim olduysa, fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan %7 kurtuluyor. Neden? Çünkü nefsimizin %7 afeti yok. %7 fazilet gelmiş onun yerine. Öyleyse nefsimizin %7'si Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği fiillere iştirak etmiyor, işlemiyor onları. Onları işlemek istemiyor. Bir %7 daha nur birikimini, birikimi olduğu zaman nefsimizin kalbinde, nefsimizin kalbindeki nurların %14'ü Allah'ın emirlerine itaat ediyor, yasakları işlemiyor. Yani muhteva adım adım değişiyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi belirdiği zaman şeytanın hakimiyeti %7 daha azalıyor. Fizik vücudumuz %7 daha şeytana kul olmaktan kurtuluyor. Allah'a kul oluyor. Böylece huşuda %2 nur kazanmıştık, rahmet. Ondan sonra da 7 defa %7 nur birikimini gerçekleştirdiğimiz zaman %49 fazilet, %2 de rahmetten oluşan %51 oranında bir nur birikimi söz konusudur. İşte burada şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Nefsin kalbinde başlangıçta Allah'ın nurlarının hakimiyeti sıfır iken sonuçta bu rakam %51'e yükselmiştir. Yani bunun manası şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Yerden daha aşağıya düşmüştür. Nurların hakimiyeti %0'dan %51'e yükselmiştir. Artık şeytan hakim değildir nefsimizin kalbine. Çoğunluk artık ruhun hasletlerine paralel bir dizayn içerisinde. Ve daha sonraki devrelerde şeytanın hakimiyeti giderek azalacaktır. Fena makamında %61 olacaktır nurların hakimiyeti. Beka makamında %71, zühd makamında 81, muhsinler makamında %91 olacaktır. Ve daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nefsimizin kalbi ruhumuzun hasletlerine paralel bir seyir alacaktır, hüviyet alacaktır. Allah'ın bütün emirlerini nefsimiz de yerine getirecektir. Ruhumuz zaten yerine getirmektedir. Böylece iç dünyamızdaki, dış dünyamızdaki ve Allah ile olan ilişkilerimizdeki kavgalar, itaatsizlikler sona erecektir. İşte bu konuda nefsimizin kalbindeki nurlar sıfırken, biz huşudayken %2 rahmet birikimi gerçekleşir. Sadece %2. Sonra irşat makamına ulaşırız. Ve irşat makamına ulaştıktan sonra nefsimizin kalbinde nur birikimi başlar. Nefs tezkiyesi başlar. Ona paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru yola çıkacaktır. Bu nefsimizin tezkiyesi 6. ihsan, ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkışı nefs tezkiyesine paralel olarak 6. nimetten sonraki 7. nimet ve fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlaması 8. nimet. Peki 10 tane nimet var demiştik. Geri kalanı ne? 9.'su Allah-u Teala'nın bize olan ihsanı. Eskiden 1'e 10'du. O, onlar ihsandı. Ama burada artık 1'e 100 oluyor. İhsan nimet hüviyetini alıyor. Tabi 1'e 100 nefsin 7 kademesinde biz geliştikçe, tekamül ettikçe
ruhumuz Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirdiği sürece 1'e 100'den 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e ulaşacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böylece Allah-u Teala'nın yeni bir nimetiyle karşı karşıya olacağız. Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, kim ruhunu Allah'a doğru yola çıkarmışsa, fi sebilillah olmuşsa ve elindeki helal rızıklardan başkalarına infak ediyorsa, Allah onlara bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nebat kadar nimet verir diyor Allah Teala. 1'e 100'den başlayarak 1'e 200, 300, 400, 500, 600, 1'e 700'e kadar. Allah'ın 9. nimeti. Ve 10. nimet Allah Teala ondan evvel bize o noktaya kadar rahmetle fazl gönderirken zikir yaptığımızda bu noktadan itibaren artık rahmetle fazla rahmetle salavat da ilave edecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala'nın zatına geri dönüş. Vuslat, visal, mülaki olmak, hidayete ermek, her biri ruhun Allah'a ulaşmasının başka bir ismidir. Allah'a kul olmak da öyle. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman Allah'a evvap kul oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Allah Teala Kur'an'da bu istikamette çeşitli isimler kullanmış. Allah'a ruhun ulaştırılması sadedinde bu açıdan meselemize baktığımızda Allah'ın kullandığı isimlerin 19 tane olduğunu görüyoruz. Her biriyle alakalı ayetlerse ayrı ayrı zeminleri oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi hidayet kelimesidir. Nisa 73'te, Ali İmran 73'te Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah Teala buyuruyor inne hüdallahi hüvel hüda. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak, işte o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Muhakkak ki Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah ile olan ilişkilerinizde söz konusu olan ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Bu birinci sırat-ı müstakimdir. Ruhunuzu Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim, iki yatay, iki dikey yoldan oluşur. Dört tane sebil. İkisi dikey, ikisi yatay. Birinci sebil, yatay. Bulunduğunuz noktadan tabi olduğunuz mürşidin dergahına kadar ruhunuz yol alır. O dergaha ulaşır. Sebil bitmemiştir. %7 nur birikiminde oradan ayrılır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Birinci sebil tamamlanır. Ve ikinci sebil olan tarik-i müstakim başlar. Tarik-i müstakim 7 tane gök katından oluşur. Asıl konumuz da bu. Tarik-i müstakim. Bunun 7. katı 7 tane alemden oluşur. O alemlerin hepsi geçilir. Yatay bir sebil'i ifade eder. Ve nihayet ikinci dikey sebil Sitretil Münteha'dan, yani Allah'ın indi ilahisinden Allah'a kadar yapılan direkt yolculukta, dikey bir yolculukta Allah'ın zatına ulaşmak söz konusu olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefs tezkiyesi başlar. Ruhumuz vücudumuzdan ayrılmıştır. Hangi mürşide tabi olduysak onun dergahına ulaşmıştır. Orada tecrübe kazanır. Ne zamana kadar? Bizim nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi tamamlanana kadar. Ne zaman %7 nur birikimini tamamlarsak nefsimizin kalbinde zikrimizi arttırmak suretiyle

Allah'ın yoluna 7000 zikirle başlanır. Sol göğsünüzün altında 7000'den başlayan zikir 9000, 11000, 13000, 15000'e kadar ulaşır. 15000'e ulaştığı zaman ruhunuz zemin kattan birinci kata ulaşacaktır. 2000 daha ilavesiyle ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. 17000. Sol göğsünüzün altından sağ göğsünüzün altına geçtiniz. Üçüncü gök katı 19000. Sol göğsünüzün üstünde. Dördüncü gök katı 21000. Sağ göğsünüzün üstünde. Beşinci gök katı köprücük kemiklerinizin birleştiği yerde 2000 daha. Yirmi beş bin iki kaşınızın birleştiği yerde 2000 daha. Saçlarınızla alnınızın birleştiği yerde 2000 daha. 27000 ve devam edeceksiniz orada. 29000, 31000 ve 33000. 33000'de ruhunuz Allah'a ulaşır. Görüyorsunuz ki ruhunuzun Allah'a ulaşması için 33000 zikre ihtiyacınız var. 3-4 ayda veya 5-6 ayda bu zikri tamamlarsınız. Ruhunuz da Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse nasıl bir yolculuk? Hangi safhalardan geçer? Şimdi ona bakalım. Ruhunuzu şimdi göremezsiniz. Ama bir gün kalp gözleriniz açılacak ve açılan kalp gözlerinizin ışığı altında bir yerlere ulaşacaksınız. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

Demek ki herkes yedi bin zikirle başlar ve zikri 15 bine

19.000 zikre gelene kadar nefsinin kalbinin sol tarafında zikir yapar kişi. Ve böylece 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33.000 zikirde kişinin 33.000 zikirde ruhu Allah'a ulaşır.

İşte kim 10 tane insanlığa, mürşidine tabi olduysa o kişinin ruhu derhal devrinin onun ruhunun talebi üzerine vücudundan ayrılır. Ve hangi mürşide tabi olduysa onun dergahına ulaşır. Bu konumuzun vuslatın başlangıcıdır. Demin söylediğimiz gibi sırat-ı müstakimin birinci sebebinin birinci menzili burasıdır. Eğer kişi doğrudan devrin imamına ulaşmışsa onun ruhu ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına. Burası birinci sebebinin son bulduğu noktadır. Çünkü buradan itibaren tarık-ı müstakim başlar. Kim %7 nur birikimine ulaşırsa o zemin kattan birinci kata kadar çıkma hakkını elde edecektir.

Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh birinci kata kadar çıkma yetkisi olduğunda ister direkt olarak devrin imamının dergahında bulunsun ruh, ister bulunmasın o ana kadar başka dergahta olsun, oraya ulaşsın, oraya ulaştığı zaman yolculuk başlar. Zemin kattan birinci kata kadar çıkış. Devrin imamının dergahında insan ruhlarının sıraları onarlıktır. Birinci sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi yer almıştır. Ve sıralar onarlıktır.

Ve ana dergâhta devrin imamının dergâhında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağ kanat velisi tarafından, sol kanat velisi tarafından daha sonra Harun Sultan tarafından eli öpülerek sağ kanat velisi en sağda, sol kanat velisi sol tarafta bulunan altın kapının yakınlarında bir noktada, Hanım Sultan ise kapının daha ötesinde en solda yerini alır. Ve erkekler safında sağdan itibaren her bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in elini öperek sağdan itibaren sıralanırlar. Sağ kanat velisinin solundan itibaren başlayan sıralanma sola doğru devam eder. İnsan sıralarının bittiği noktadan itibaren cinlerin sıralanması söz konusu olur. Ve bu sıralanma secde hüviyetinde gerçekleşir. Cinlerin erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi secde eder. Onun sol tarafında hanımlar yer alır. Cinlerin sonra da insan hanımları, en solda da sol kanat velisinin en sonunda da Hanım Sultan secde eder. Ve evvela sağ kanat velisi uçarak altın kapıya ulaşır. Altın kapı yolculuğun başlangıç noktasındadır. Sırat-ı Mustakim'in ilk dikey yolu olan Tarık-ı Mustakim'in başlangıç noktasıdır. Tarık-ı Mustakim altın kapıyla açılır, altın kapıyla kapanır. Zemin katta altın kapıdan içeri girerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. Yedinci katta Sırat-ı Mustakim biter, Tarık-ı Mustakim biter. Fetih için, yedinci gök katının fethi için altın kapıdan bu sefer içeri girmek mecburiyetindesiniz. Birincisinde kapıdan geçerek Sırat-ı Mustakim'e ulaşırsınız. İkincisinde, yani Tarık-ı Mustakim, Sırat-ı Mustakim'in ikinci safhası, ilk dikey yol, yedi katlık yol, adı Tarık-ı Mustakim. Tarık-ı Mustakim'in girişinde de çıkışında da iki tane altın kapı vardır. Yani bir girişinde, bir de çıkışında. Girişindeki altın kapı, çıkışındaki altın kapıyla her noktasında aynıdır. Yani kapıya baktığınız zaman iki kapı birbirinin eşididir. Yaklaşık 1,5 metre genişliğinde, gene yaklaşık 4 metre yüksekliğinde tek kanatlı bir altın kapı. Üzeri yaklaşık 30 santimlik baklava dilimleriyle oluşmuş. Kapının üzerinde bir tokmak, bir kapı eli mevcut değil. Rezeler sol tarafta. Sağdan içeri doğru açılıyor kapı.
Bu başlangıç kapısı. Bitiş kapısı aynı kapı, aynı hüviyette kapı, şekli %100 aynı ama ilavesi var. O kapının önünde, yani 7. kattaki kapının önünde bir sahanlık var. 7 tane mermer merdivenden sonra ulaşılan bir sahanlık. Genişlik yaklaşık olarak 2,5 metre. İki tarafında trabzanlar var. Ve altında da, sahanlığın altında 7 tane beyaz mermerden merdiven. Trabzanların 5. basamaktakilerde birinden ötekine doğru ulaşan 7 tane altın bakladan oluşan bir zincir. Demek ki 2,5 metre genişliğindeki bir merdivenin bir ucundan öteki ucuna yaklaşık 30-35 santim büyüklüğünde baklalardan oluşan bilek kalınlığında bir altın zincir iki trabzanı birbirine bağlar. Bu Tarık-ı Müstakim'in çıkışıdır. Tarık-ı Müstakim'den 3. katın fethine girilecektir. Öyleyse zemin kattan itibaren yolculuk başlayacaktır. Bu birinci grupta sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanif Sultan evvela safı dikey olarak boşlukta oluştururlar. Ondan sonra en sağdakinden başlayan Evliya namzetleri, katları çıkanlar, onların yanlarında yer alır. Yükselmek için tek bir sıra oluşturulur. Ayakta dikey vaziyettedir boşlukta duranlar, duran ruhlar ve erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi vardır. Erkeklerin sağ tarafında sağ kanat velisi vardır. Sol kanat velisinden sonra hanımlar başlar. Onların da en sonunda, en solunda hanım sultan vardır. Böylece dikey bir şekilde ayakta safın tamamlanmasını bekleyen ruhlar, saf tamamlandığı anda tek bir sıra halinde yukarıya doğru yükselirler. Birisi önde, ötekiler arkada değil. Hepsi aynı hizadadır. Saf halinde yükselme söz konusudur. Saf halinde göklere doğru, yukarıya doğru yükselirler. Cinler seyri süluka Allah'a doğru olan bu yolculuğa iştirak etmezler. Cinlerin ruhları olmadığı için Allah'a ulaştıracak olan bir vücutları mevcut değildir. Onlar için seyri sülük söz konusu değildir. Öyleyse konumuz olan seyri sülük böyle başlar. Altı kata kadar çıkabilecek olan bu insan ruhları evvela birinci gök katına ulaşırlar. Ne zaman bir insanın nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi birinci gök katına kadar çıkmak imkanını elde etmiştir. Orada o kişi için söz konusu olan şey birinci gök katına ulaşma yetkisinin kendisine verilmiş olmasıdır. Bütün insanların nefsleri vücutlarının içinde bir rehinedir. Müddessir suresi 38-39-40 Allah-u Teala buyuruyor.
Küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler sahip oldukları dereceler itibariyle iktisap ettikleri, kazandıkları dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri onlar cennette olacaklardır diyor Allah-u Teala. Demek ki yemin sahipleri için söz konusu olan şey onların cennette olmaları. Öyleyse buradaki ifade ne? Bütün nefsler rehinedirler. Küllü nefsin bima kesebet rehinetün. Ne zaman %7 nur birikimini, fazilet birikimini nefsimizin kalbinde sağlayabilirsek, %2 rahmet birikiminin ötesinde yedili bir gidiş söz konusudur. Böyle bir dizaynda ruhlar Allah'a doğru yola çıkacaklardır. Kim ilk %7 nur birikimini gerçekleştirirse, fizik vücudun içinde bir rehine olan nefs, uzaktan kumandayla birinci gökkatının kapısını açacaktır. Açabilmesi için mutlaka kalbinde %7 temizlik söz konusudur. %7 saflığı oluşturduğu zaman, nefsin kalbinde %7 afet yok olduğu zaman, bu yerine %7 fazilet yerleştiği zaman, sistem otomatik olarak çalışır, o kişinin ruhuna birinci gök katının kapısı açılır. Artık o kişi yükselecek olanların arasındadır. Öyleyse böylece şunu görüyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuk başlamıştır. Ruhlar önce birinci gök katına ulaşırlar ve ulaştıkları yerde secde ederler. Erkekler önde, hanımlar arkada. Birinci katta bir binanın içinde değil, açıktaki seccadelerde secde edilir. Nasıl indi ilahide yapılan huzur namazı müessesesi bir binanın içinde değilse, çimenlerin üzerinde secde ise, birinci katta da secde binanın içinde değildir ama çimen de yoktur. Toprak üzerinde seccadeler söz konusu. Bu toprağın seccadelere bulaşması, onları lekelemesi falan söz konusu değil. Orada secde. Sadece secde yapılır. Secde tamamlandıktan sonra birinci kata kadar ilk defa çıkanlar ve ikinci kata çıkması yetkisini henüz alamamış olan, daha evvelden beri birinci kata kadar çıkanlar birinci katta kalırlar. Buradaki secde mahalli indi ilahideki gibi değildir. İndi ilahide seccadelerin
hepsi çimenlerin üzerindedir. Burada çimen söz konusu değildir. Birinci özellik. İkinci özellik, huzur namazına arkadan bakıyorsanız, huzur namazının ön tarafında, solda altın tahtları göreceksiniz. Onların dışında hiçbir şey görünmez. Sadece göz alabildiğine çimen uzanır. Arkaya doğru baktığınız zaman da sıra çok uzaklara kadar uzar. Huzur namazının imamı oradaki o çok uzaklara kadar uzayan sıranın imamıdır. Orası 7. gökkatının 7. ve son alemi. Ama zemin kattaki bu secde sahasının ötesinde, ileride bir takım binaların varlığı görünüyor. Ama o binaların içinde değil de bu dışındaki söylediğimiz toprak üzerindeki o dümdüz alanda secde edilir. Ama çevrede binaların da olduğu bir kesim burası. Altın filan, altın binalar falan söz konusu değil. Normal bildiğimiz binalar muntazam şekilde yapılmış. Dünyadaki binalara çok benzemeyen özel bir statü içindeki binalar. Zaten arka planda ve filo olarak görünüyor. Asıl önemli olan orada secde yaptığınız yer ve secdeli olarak beklerler. Birinci kata kadar çıkabilenler, yukarıya çıkıp da oradan geri dönecek olanları. Ne zaman nefsinizin kalbi... Burası nefsi emmare kademesidir. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsim. Diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat edemem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte Allah'ın rahim esması tecelli edince kişi %7 nur birikimini sağlayacak olan pozisyonda ruhu, o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Rehine kendisine düşeni yapmıştır. %7 temizlik sağlamıştır fazıllarda, %2 de rahmette. Ama rahmet sonunda hesaba katılacaktır. Önemli olan 7 kademede her seferinde %7 fazilet kazanmaktır. Nefsin kalbi için önemli olan budur. Afetler o kadar azalacaktır. Daha çok zikir yapmaya başlar kişi. Ve bu çok zikrin neticesinde kişi ikinci bir %7 nur birikimini gerçekleştirir. Burası nefsi levvamedir. Levvam edilen bir nefsten bahsediyor Allah Teala. Levvam edilen bir nefs, kınanan bir nefs. Kişi hataları yapmayı istemiyor ama ne yazık ki hataları da yapmaktan kendini medhedemiyor. Nefsine hakim olamıyor, nefsine kızıyor kişi. Ama hataları da işlemeye devam ediyor. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kişinin bu istikametteki dizaynında
Nefsinde ikinci defa %7 birikim olmuş. Fazilet birikimi. Diyor ki Allah Teala

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةٍ. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. O levvame nefse, kınanan nefse kasem ederim. Kasem olsun diyor Allah-u Teala. Levvame nefse kasem olsun ki. Öyleyse kınanan bir nefs var ortada. Lehm edilen. Ve birinci katı aşabilen, ikinci kata ulaşabilen bütün nurlar, bütün ruhlar birinci kata kadar ulaşanları orada bıraktıktan sonra gene tek bir saf halinde, yatay bir saf. Bu saf çoğaldıkça ruhlar sağa ve sola doğru uzar. Büyür. Yani yeni alınan ilavelerle hem erkekler safı hem hanımlar safı devamlı büyüyecektir. Böylece bu tek saf sağ kanat velisi sağ tarafta, sol kanat velisi erkekler safının sonunda, hanım sultan da hanımlar safı. Devam eden safın hanımlar kesimi ondan sonrası en solunda olmak üzere ikinci kata ulaşırlar. İkinci katta bir büyük binanın önünde durulur. Aynı sıra, saf aynı standartlarda o binanın önünde yere konar. Bu bina çok yüksek bir bina değildir. Belki yerden itibaren tek katlı bir binadır. 4 metre, belki de 5 metre yüksekliğinde bir dünyadaki cam adını verdiğimiz şeffaf bir cam benzeri bir maddeyle ön tarafı kapatılmış olan kocaman bir salon. Binanın soldan sağa doğru uzunluğu 50-60 metre ve bu camlı salonun sol tarafında bir kapı var. Her zaman açık duran bir kapı. Bu kapı bir koridora açılıyor. Koridorun girişten itibaren 3-4 metre ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte devrin imamı gelenleri karşılıyorlar ama içeride duruyorlar, dışarı çıkmıyorlar. Ve sağdan itibaren önce sağ kanat velisi gelip el öpüyor, sonra geriye doğru koridor boyunca uçuyor. Koridor ...25-30 metre, belki 40 metrelik bir koridor. Bu koridorun bittiği yerden sağa sapılıyor, kapı yok ve su arınma havuzlarının bulunduğu yere giriliyor. sağ kanat velisi ilk giren, ikinci giren sol kanat velisi, üçüncü giren hanım sultan. Sağ kanat velisi bu 50-60 metre genişliğindeki salonun karşı taraftaki, dışarıdan baktığımız zaman karşı taraftaki duvarının sağ tarafında secde ediyor. Sol kanat velisi de gene aynı duvarın sol köşesinde secde ediyor. Hanım Sultan ne sağda ne solda secde etmiyor. Onlara göre arka tarafta olan,
Ama dışarıdan baktığımız zaman ön tarafta olan su arınma havuzlarında en soldaki bir kişilik havuzun, hep havuzlar birer kişilik. O havuzun üstünde secde ediyor. Su arınma havuzları dediğimiz zaman dünyadaki havuzlar gibi havuz düşünmeyin. Şeffaf yerden yüksek havuzlar düşüneceksiniz. Havuz dediğim etrafı camla kaplı, 1 metre genişlikte, 80 santimde bir metre uzunlukta, yani 1 metre uzunlukta, 80 santimde içeri doğru derinlikte olan bir havuz düşünün, şeffaf, yerden 2 metre 20 santim civarında yükseklikte, şeffaf, camları bir dikdörtgen şeklinde böylece yerden 2 metre 20 santime kadar iletin. Genişlik yaklaşık 1 metre. Derinlik dediğim, yani havuza yukarıdan baktığınız zaman bir dikdörtgen göreceksiniz. Bu dikdörtgenin geniş tarafı 1 metre. Dar tarafı da 80 santim civarında. Beton gibi görünen yerin yerden yüksekliği ise 2 metre 20 santim. İçerisi sarıyla bal rengi arasında, yani bir sarı renkte şeffaf bir sıvıyla doldurulmuş bütün havuzların. Bu da 2 metreden daha biraz yüksek. Belki havuzların yüksekliği 2 metre 20 santim değil de 2 metre 40 santim, belki 2,5 metre. Ama sıvı yüksekliği 2,20 civarında. Ve soldan sağa sola sıralamış, dışarıdan bakıyorsunuz. Ön tarafı bizim dünyamızda cam adı verilen bir tek tabakayla 50-60 metre uzunluğunda bir tek cam söz konusu. İçerisi tamamen görünüyor. Aydınlık. Havuzlar da şeffaf. Havuzlarında içerisi görünüyor. Ve secde olayı tamamlandıktan sonra ikinci kattaki secde olayı sağ kanat velisi uçarak havuzların üzerindeki platformun en dışarıdan bakıyoruz içeriye. Sağ tarafında secde ediyor. Gene aynı istikamette doğru. Yani arkadaki duvar istikametine doğru. Sol kanat velisi de sol tarafta, ortanın epey sol tarafında bir yerde secde ediyor. Hanım Sultan ise zaten en solda secde etmiş durumda. Ve evvela sağ kanat velisi ve sol kanat velisi girip o cam havuzların, içi sıvıyla doldurmuş olan havuzların üzerinde, onların üzerindeki yine cam platformlarda secde ediyorlar. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. Ondan sonra o öndeki, karşıdaki duvarın önünde secde edenler sağdan itibaren birer birer uçarak geliyorlar ve ayakları aşağıda olmak üzere havuza giriyorlar.
Başları yukarıda. Burada çok enteresan bir olay var. Bu cam platformun üzerinde secde ediyor. Sağ kanat velisi, sol kanat velisi ve Hanım Sultan. O zaman camlar onlara bir destek görevi yapıyor ve o camdan aşağı düşmüyorlar. Camlar onları taşıyor. Ama ne zaman ki birinci kişi geliyor ve en sağdaki hücreye girecek, en sağdaki havuza girecek, sağ kanat velisi bir sola geçiyor ve secde hüviyetine giriyor. Sağ tarafı boşalıyor. O boşalan kesime orada üstte cam olmasına rağmen gelen ruh o cam orada değilmiş gibi o sıvının içine girebiliyor. Yani sağ kanat velisini üzerinde barındıran, cisim hüviyetinde olan, onu aşağı göndermeyen cam, aşağı girecek olan bir başkası geldiğinde onu havuzun içine geçiriyor. Böyle bir özellik taşıyor müessese. Ön tarafı dışarıdan ayıran o 60 metre uzunluğundaki tek tabakalı, hiçbir parçaya bölünmemiş bir bütün olan cam görüntüsünün de ayrı bir özelliği var. Eğer yeni gelen birisi, ikinci kata ilk defa çıkan birisi el öpme işlemini gerçekleştirmeyip secde edilen yere oradan girmezse, kestirmeden o salona dalmak isterse cam onu geçiriyor. O koca cam, şeffaf cam, ama içeri giren o ruh orada bir çuval gibi yığılıp kalıyor. Oranın atmosferine henüz muhatap olmamış, alışmamış ve orada vazifeli olan melekler gelip onu alıyorlar, içeriye götürüyorlar. İçeride bizim hastanelerdeki duruma benzer bir tedaviden geçiyor ruh. Onun zulmet derisi alınıyor. Burada gerçekten kahverengi, siyaha yakın bir renkte bir nesne kişinin vücudundan çıkarılıyor melekler tarafından. Ruhun nasıl bir özelliği? Bu bilinmiyor. Ruh tekamülün son safhasında yaratılmıştır. Ama

atmosferine onu uydurmak için alınan bir şey var ondan. Daha serbest kalması için, belki yükselmesini temin edecek olan bir husus veya dünyadaki fizik vücudun hayatında bir takım yanlışlıklar yapıldığı zaman ruhun dışarı çıkmayı, dışarıdan müdahale etmeyi unuttuğu ortamlar söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruhun bir etki alması mümkün olabilir. Bu sadece katlarda yükselmekle alakalı bir konudur. Yoksa nefsin kalbindeki hasletlerin değişmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Tekamülün son safhasına göre yaratılmış olan bir mahluk. Allah'ın katından gelmiş zaten. Ama dünya işlerinde nefsin yaptığı kötülükler sebebiyle tesir almış olabilir, negatif tesir. Yani onun hüznünü ifade eden, o gördüğü nefsin yanlışlarından kaynaklanan bir huzursuzluğu belki ifade eden bir muhteva. Madem ki yükselmesi nefsin tezkiyesine bağlı, nefs tezkiye edilmeden evvel bir sürü hatalar işliyor, ruh da bu hatalardan nefse acıyarak, onun kurtulmasını Allah-u Teala'dan dileyerek, kendisinin Allah-u Teala'ya ulaşabilmesi için etkilenmesi söz konusu. Belki böyle bir hüviyet sebebiyle mutlaka ruhtan bir şeyler alınıyor içerideki melekler tarafından. Ameliyenin esasını sadece Allah bilir. Bizim söylediğimiz sadece oradaki görüntü. O görüntüde olay bu. Aynı ruh ondan sonra o kendisinden alınan şeyden sonra dışarıdaki camdan tekrar içeri girse artık çuval gibi yığılmıyor. Normal standartlarda uçmaya devam ediyor içeride. Öyleyse sonra ne olur diye bakalım biz. O sıranın ön tarafından arkaya gelen ruhlar birer birer geliyor sağdan sola doğru ve sağ kanat velisi her birini başından o sıvıya bastırıyor. Sıvı o kişinin başından 20 santim, 30 santim, 40 santim yukarıda kalıyor. Ve kişinin ayakları yere değinceye kadar bastırılıyor. Ruhlar nefes almak ihtiyacında olmadıkları için hiçbir problem yok. Ve daha ilginci elbiseler, atlas elbiseler ıslanmıyor. Sevgili kardeşlerim, bir ıslanma olayı katiyen tahakkuk etmiyor. Ve en sağdaki kişinin yanında kişi havuza girince sağ kanat verisi sağa çekiliyor. İkinci yer böylece boşalıyor. Yani üzerinde bulunduğu platformun sağa doğru platformdan sağa geçiyor ki ikinci havuzda dolsun. Gelen ruh ayaklarından içeri giriyor. Ayakları aşağıda olmak üzere. Sağ kanat velisi onun da başından bastırıyor. Sonra onun havuzunun üzerine geliyor. Onun soluna gelen üçüncü kişiyi de bastırıyor. O şeffaf sıvının üzerine, içine. Ve böylece sağdan sola doğru adım adım her ruh geldiğinde geliyor. Bu ruhlar birbiri ardından geldiği için sağ kanat velisinin onlara yetişmesi mümkün değil. Ard arda geliyorlar, suya giriyorlar. Ve sol kanat velisi de soldan itibaren bastıra bastıra sağ taraftakilerin başlarına sağa doğru geliyor. Bir yerde sağ kanat velisi sola doğru geliyor. Sol kanat velisi de sağa doğru geliyor bastırarak. En sonunda ikisi yan yana geliyorlar. Üzerinde bulundukları kişileri de oraya bastırdıktan sonra. Bu sırada hanım sultanın bulunduğu kesime gelen hanımların da başlarından aşağı doğru bastırarak soldan sağa doğru da hanım sultan geliyor. Ve neticede herkes havuzun içine girdikten sonra

Sağ kanat filesi gene en sağda, sol kanat filesi solda ama Hanım Sultan da en sonda olmak üzere orada secde ediyorlar. Sonra ne oluyor?

Burası ikinci kat. İkinci katta bir değişim söz konusu oluyor. Dışarıda bulunan, yani koridorda bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamı, herkesin el öpme işlemi bitip de secde olayı tamamlandıktan sonra oradan, o binadan ayrılıyorlar uçarak, dışarıdan baktığımızda o binanın sağ tarafındaki başka bir binaya geçiyorlar. Oradaki camdan uçarak içeri giriyorlar. Orada bekleyenler var. Bunlar sağdan sola doğru sıra olmuşlar. Bir tarafına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geçiyor. Bir tarafına devrin imamı geçiyor. Ve secde devam ediyor. Bu secdeden sonra acaba ne olur? Ne olduğunu anlatmadan evvel bu sahada bekleyenlerin kimler olduğuna bakalım. Her gün devrin imamının dergahından 7. kata kadar ulaşamayan, 6. katta yolları biten birinci kafile söz konusudur. Demin söylediğimiz suvarılma havuzlarında suvarılmakta olanlar orada bekleyip bir süre suvarılacaklar. Peki o suvarılanların dışındaki öteki bekleyenler ne olacak? Onlar yukarıya doğru yükselecekler. Şimdi bu yükselme başlamadan evvel diğer kafilenin yükselmesi söz konusu. Diğer kafile kimdir? Diğer kafile 7. gök katına kadar çıkanlardır ve zemin kattan 2. kata kadar sağ kanat velisi, sol kanat velisi olmadan oraya ulaşırlar. Onların bir taraflarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Bir tarafında da devrin imamı. Nasıl bir olgu olmuştur? Devrin imamı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci katta onları bekler ve onlar beklenirken birinci kafilede, aslında ikinci kafile demek daha doğru, ikinci gök katına ulaşır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile devrin imamı hem zemin kattaki dergâhta vardır, hem ikinci kattaki dergâhta vardır. Zemin katta devrin imamının dergahında salının üst tarafında sol tarafta bir asma kat var. Bu asma katta devrin imamı 7. kata ve 7. katın her alemine gidecek olanlara ayrı bir eğitim verir. Aşağıdaki 6. kata kadar çıkacak olanların secde olayları başlamadan çok daha evvel bu 7. kata kadar çıkabilenler sağdan sola doğru bir sıralanmaya tabi tutulurlar. Devrin imamın elini öptükten sonra oradaki zemin kattaki ana dergahın secde mahallinden sonra
açılan kapıdan birer birer dışarı çıkıp sağdan sola doğru dikey vaziyette sıralanırlar. Saf halinde birinci kata çıkarlar, secde ederler. İkinci kata çıkarlar, birinci katta açıkta secde ederler. Hiçbirisi kalmaz orada, yükselirler. İkinci katta söylediğimiz yerde sağdaki büyük salonda secde ederler ve beklerler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı sonradan gelecek olan ikinci kafileyi el öptürme işlemini tamamlasınlar. Suvarıl mahfuzlarına göndersinler. Ondan sonra kendileriyle beraber yükselmek için gelsinler diye beklerler. Bu bekleme sol taraftaki el öptürme işlemi tamamlandıktan sonra biter ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber devrin imamı biri sağa biri sola geçerek onları ikinci kattan üçüncü kata ulaştırırlar. Üçüncü kattaki ana dergahın üst katında, üçüncü kattaki dergah iki katlıdır. Onun üst katında secde ederler. Bunlar sadece üst katı doldururlar sayıları. Diğer kafileye nazaran daha azdır. Diğer kafile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı katlarda oraya ulaşabilen, oralarda kalan herkesi kapsar. İkinci kafile sadece yedinci kata kadar çıkabilenlerden oluşur. Bu sebeple büyük ölçüde farklılık söz konusudur. Ve onlar üçüncü kata çıkarlar. Üçüncü katta secde ederler üst katta. Ondan sonra mihenk menfezine ulaşırlar. Oradan dördüncü kata ulaşırlar. Dördüncü katta secde ederler. Beytil Mescid-i Aksa'nın aslında. Ondan sonra beşinci kata ulaşırlar. Beytil Haram'ın aslında secde ederler. Hiç beklemezler. Ondan sonra oradan çıkarlar. Altıncı kattaki nurlanma hücresinin içine sadece girerler ve çıkarlar. Oradan hiç etkilenmezler. Onun kubbesinden yukarıya doğru çıkmak için oraya girerler. Bütün buralar boştur. İkinci kafile daha oraya ulaşmamıştır. Sonra yükselirler. Fetih kapısı açılır. Sağdan sola doğru hepsi birer birer oradan içeriye girerler. Önce zikir hücrelerine ulaşırlar, kader hücrelerine ulaşırlar. Orada kalanlar kalır, geri kalanlar sağa doğru hareket ederler. Ümmül kitaba ulaşırlar, kalanlar orada 60 kişilik bir grup orada kalır. Ondan sonraki kesim Kudret Denizi'ne ulaşır. Ondan sonraki kesim Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki kesim Divan-ı Saliyen'e ulaşır. Ondan sonraki kesim zikir hücrelerine ulaşır. Ve zikir hücrelerine ulaşanlarla olay tamamlanır. Kafile tamamen ait olduğu yerlere ulaşmıştır. Her bölümde kalacak olanlar bulundukları bölümde yerlerini alırlar. Onlar bu işlemlerini tamamlarlar. Geri kalan kafileden de suvarılma havuzlarında suvarılmaya kalanların dışındakiler gene sağ kanat velisi sağ tarafa, sol kanat velisi sola, Hanım Sultan en sola geçerek ikinci kattan üçüncü kata ulaşırlar. Mescidin altlı üstlü iki katını da doldururlar, secde ederler. Bir kısmı orada kalır. Mihenk menfezinden yükselirler. Beytil Makdes'in içinde secde ederler. Kapısından uçarak girerler. Sıralanırlar, orada kalanlar kalır. Nasıl üçüncü katta kalanlar varsa, dördüncü katta kalanlar da kalır. Beşinci kata yükselirler. Beytil Haram'ın aslında secde ederler.
gene kapıdan uçarak girerler. Hep giriş kapıdandır, yükselme kubbedendir. Dönüşte de giriş kubbedendir, çıkış kapıdandır. Ve bu secdelerden sonra her secdede bir kısmı orada kalır. Geri kalanlar daha yukarıya çıkabilirler. Altıncı katta bir işlev yapılır. Orada altıncı katta dışarıya yeşil beyaz bir ışığın sızdığı bir insan vücudu silüetinde bir kapı olan, bir kapısı olan bir yer. Orada bir nur kalıbından içeriye beyaz, çok açık yeşil renkte beyaz nur saçılıyor. Oraya geliyorlar, sağdan sola doğru dizeleniyorlar. Sağ kanat velisi sağ yukarıda, sol kanat velisi sol yukarıda bir yerden onların durumuna bakıyor. Hanım Sultan içeridekilerle beraber ve o nurdan gelen ışınlarla oradaki nurların, ruhların derileri çatlıyor. Tedavi ediliyor. Sonra aşağı doğru yolculuk başlıyor. Aynı standartlarda her kattakiler toplanarak aşağı iniyorlar. Birinci kattan sonra da ana dergaha geri ulaşılıyor. Ama bir gün onlardan birisinin derisi çatlamıyor. Bu çatlamayanın elbiseleri değiştiriliyor. Fetih kılıcı veriliyor eline ve kubbeden yukarı çıkıyor. Elindeki kılıçla o demin anlattığımız altın kapının üzerine kılıçla bir defa vuruyor. Altın kapının önündeki altın zincire, altın zincir ikiye ayrılıyor. Fetih kapısı açılıyor ve kişi oradan kader hücrelerine ulaşıyor. Burası onun için ilk alemdir. Bundan sonra artık o kafileyle yukarı çıkmayacaktır. Yedinci kata yükselebilenlerle farklı bir hüviyette o kişi yola çıkacaktır. Ve dönerken de artık onlarla beraber inmez. Birinci kafileyle aşağı inecektir. Birinci kafilenin sayısı bir kişi artmıştır. Yedinci kata kadar çıkan yeni bir kişi daha eklenmiştir. Fethini tamamlamış olan evliya olmasına az kalmış olan birisi, yedi alemi geçtikten sonra yedinci kattaki Allah'ın evliyası olacak kişi. Evvela altıncı kattakiler beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara inerler. Orada kendilerini bekleyenlerle beraber olarak hepsi birlikte altın kapıdan tekrar ana dergaha dönerler. Orada içeri girince secdelerini yaparlar ve herkes yerine dağılır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ikinci kafilenin dönüşüdür, yerleşirler. Ve ikinci kafileden sonra birinci kafile yedinci kattan altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci gök katlarını aşar. Oraya gelir ve zemin kattaki salona dağılmazlar. Secdeden sonra onlar o asma kattaki kendi yerlerine giderler ve ayrı ayrı iki salonda eğitim veya tecrübe dizisi yeniden başlar her gün. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hangi ruh zikir hücrelerinden sonra sitedin müntahaya ulaşırsa, zikir hücrelerindeki görevi bittikten sonra o dikey bir yolculukla sitedin müntahadan Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a ulaşması ve bu güzelliği yaşaması. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatında yok olur, sığınağa sığınır. Allah Teala bu olaya vuslat diyor ve kişi meap olan Allah'a sığındığı için evvap hüviyetine kavuşuyor.
Ve böylece bu kişi Allah'ın evliyasından biri olmak şerefine nail oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin ruhu isteseniz de istemeseniz de Allah'a geri dönecektir. Ama siz doğru yolu seçtiniz. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'alaştırmak üzere Kur'an'da üzerinize 12 defa farz kılınan hususu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiniz. Ve mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşacak ve bu hedefi tamamlayacaksınız. Anlattığım şeyler birer birer sizlerin de başınızdan geçecek, sizlerine ait olan ruhlarında. Hamdolsun ki çoğunuz oraya ulaştınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sadece evliyasından kılmasının ötesinde daha büyük mükafatlara ulaştırması, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed'in bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Sıratel müstakim. Sıratel ezine elham talihim. Galim ve antalihim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Muhterem izleyiciler, bir Kur'an'ın nurundan programıyla bizleri birlikte kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederek inşallah sohbetime başlamak istiyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu sahabenin yaşadığı asr-ı saadet. Evvela sahabe kimdir? Muhterem izleyiciler, neden sahabe kimdir sorusunu soruyoruz. Çünkü bazı muhterem din adamlarımıza bu suali tevcih ettiğimiz zaman derler ki kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşamış, onu görmüşse onlar işte sahabedir. Hayır, onlar sahabe değildir. Kur'an-ı Kerim net bir şekilde sahabenin varlığını bize tarif ediyor inşallah. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardır. Allah-u Teala iki tane ayet-i kerimede çok net bir şekilde bunu ifade ediyor inşallah. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz, Estağfirullah. فَاَنْ حَجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي. Eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar, biz ve şimizi Allah'a teslim ettik. قُلْ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُم۪ينَ اَسْلَمْتُمْ. O kitap sahibi ve ümmilere de ki siz de teslim oldunuz mu? فَاَنْ اَسْلَمَا. Eğer teslim olmuşsanız, فَقَدْ اِهْتَوْدَوْا. Mutlaka hidayete ermişsinizdir. فَاَنْ تَوَلَّوْا اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغِ. Eğer yüz çevirirse sana sadece tebliğ düşer. Bu ayet-i kerimede net bir şekilde sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Bir başka ayet-i kerime de verelim. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. قُلْ هَذِهِ السَّب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَس۪يرَةٍ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَانِ. De ki, ben ve bana tabi olanlar basiret üzere Allah'a davet ettiğimiz yol, sebilimiz işte budur diyor. Bu ayet-i kerimede de çok net bir şekilde sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar olduğunu Yüce Rabbimiz ifade ediyor. Muhterem izleyiciler, putperestler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Ateşe tapanlar da gördü. Şeytana tapanlar da gördü. Münafıklar da gördü ama hiçbirisi sahabe olmadı. Demek ki sahabe kimdir? Sahabe Allah'ın davetine icabet ederek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ve kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Peki sahabeyi anladık. Bir de asr-ı saadet, sahabenin yaşadığı asr-ı saadet. Saadet, Arapça bir kelime, dilimizde karşılığı mutluluktur. Sahabenin yaşadığı dört başı mamur olan mutluluk desek tam yeridir. Sahabenin yaşadığı mutluluk. Evvela sahabeyi inşallah Kur'an-ı Kerim inceliyor ve Kur'an-ı Kerim ayetleriyle size açıklayacağız. Evvela sahabenin cahiliye dönemini, cahiliye dönemine bir göz atmak istiyoruz. Muhterem izleyiciler, gerçekten sahabe o yaşadığı dönem çok korkunç bir dönem. Tarifi adeta mümkün olmayan karanlık ve kapkara bir dönem. Cahiliyenin en azılı standartlarında yaşayan bir dönem. Nasıl tarif edelim? İnsanın gerçekten tüyleri ürperiyor. Sahabe, bütün kabileler birbirleriyle düşman, %80'i katillerdir. Hepsi bir başka kişiyi, karşı taraftaki aşiretten birbirleriyle kan davalı, can düşmanı. Yetmez, sahabenin ekonomisi soygun ve talan üzerine kuruldu.
cahiliye döneminden bahsediyoruz. Kuvvetli, zayıfı istediği şekilde ezebiliyor. Hiç kimse bundan hesap alamıyordu. Kadınların mı? Kadınların adeta yeri yoktu. Kişi istediği kadar kadınla evlenebilir. İstediği zamanda öldürse de kimse bundan hesap almıyordu. En kötüsü ve hiç insanın aklını alamayacağı kadar cahilane bir adet daha, kız çocuklarını diri diri toprağa gömen bir toplum. Kız çocuklarıyla Allah Teala kendilerine kız çocuklarını verince bundan zillet duyarlar, utanç duyuyorlar. Ve ben nasıl bir kız çocuğu yetiştirip bir başkası onunla ilişkiye girer, böyle bir olayı adeta kabullenebilir bir durumda değillerdi. Dolayısıyla o kız çocuklarını çoğu diri diri toprağa gömmüşlerdir. Faloklarına sahabe bakıyordu. Geleceği onunla kuşları havaya uçuruyorlardı. Hangi tarafa uçacak? Sağa mı sola mı? Ve hatta bir başka deyişle o gün ava çıkacak. Bir yetim çocuğu hedef olarak koyarlardı. Ok atarlar, çocuğun sağ gözüne gelirse o gün avı bereketli olur, fazla olur. Sol gözüne gelirse şansı yaver gitmez. İşte böyle bir toplum muhterem izleyiciler. Sahabenin %100'ü demeyeyim, %90'dan fazlası adeta sarhoş, şarapçı ve her türlü pisliği içerisinde yüzen kapkaranlık bir Arap toplumu bedeviler. Böyle bir karanlık tabloyu neden söylemek istiyorum? Çünkü birazdan sonra sahabenin hayatı nasıl değiştiğini görünce, nereden nereye gelmek istedi, nereden nereye sahabe nasıl gelmiştir? İnşallah onu konumuz olan Kur'an'ın nurundan, Kur'an'ın nuruyla inşallah sizlere açıklayacağız inşallah. Muhterem izleyiciler, işte o karanlık dönemde Allah-u Teala kainatın en büyük nuru olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i onlar için nübüvvetle görevlendiriyor. Ve Allah-u Teala Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine ayet ve ayet indirmeye başlıyor. İnen ayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işte bu karanlık topluma tebliğ yapmaya başlıyor. Evvela Hazreti Hatice annemizden başlamak suretiyle Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz, Hazreti Ömer işte yüz binlerce sahabeye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ın emrini tebliğ etmeye başlamıştır. Nedir Allah'ın emri? Kur'an-ı Kerim'de sahabenin hayatı adım adım anlatılmıştır muhterem izleyiciler. Sadece Kur'an-ı Kerim'de mi? Biraz sonra göreceğiz. Sahabenin hayatı Tevrat'ta açıklanmıştır muhterem izleyiciler. Tevrat kendileri doğmadan evvel 2000 yıl önce Allah'ın indirdiği hidayet kitabıdır. İncil'de bile açıklanmıştır. İncil sahabe hayata gelmeden evvel 600 yıl önce indirmiş, Allah Teala'nın indirmiş kutsal ve hidayet kitabıdır. Bu kitaplarda bile sahabenin vasıfları anlatılmıştır. O kainatın göz bebekleri anlatılmakla ne yazık ki kelimeler onlara bulmamız ne yazık ki mümkün değildir. Muhterem izleyiciler, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın davetini onlara ulaştırdı. Sahabenin sahabeye tarif etti, üç vücuttan müteşekkil olduğunu, Allah Teala'nın kalu bela günü onları topladığını ve onların ağzından ona Allah Teala'yı Rab olarak tasdik ettiklerini, onlardan misak, ahd ve yemin aldıklarını ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem misakının muhtevası Allah'ın kendilerine verdiği ruh emanetinin dünya hayatında Allah'a tevdi etmek gerektiğini onlara tebliğ ediyor. Neden tebliğ edip etmediğini biliyoruz. Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de
Allah Teala ved'u ila rabbike Hac suresinin 67. ayet-i kerimesinde sen Rabbine onları davet et. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a mülaki kılmaya, Allah'a mülaki olmaya onları davet etmiş mi? Kesin kes. Çünkü biliyoruz hutbelerinden bir tanesinde mutu en kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. Ölüm üzerinize gelmeden evvel Allah'ın emanetini serbest iradenizle Allah'a ulaştırmayı dileyin. Bir başka hadisinde men habbebe liqa'allahu habbeballahu liqa'ihi men keriha liqa'allahu kerihallahu liqa'ihi. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmaya muhabbet beslerse Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmayı muhabbet besler ve garanti eder. Men kerihallahu kerihallahu liqa'ihi. Kim de ruhunu Allah'a ulaştırmayı kerih görse, istemese Allah da onun ruhunu kendisine ulaştırmayı serbest iradesiyle kerih görür. Bu ne zaman tahakkuk eder? Bu ölüm zamanında tahakkuk eder. Bu kişi artık serbest iradesiyle değil, Allah-u Teala'nın sünnetullahı vakit gelmiştir. Emanetini alacaktır Allah-u Teala. Muhterem izleyiciler, işte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğini yaptı. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı diledi. Dilemişler mi? İslam'ın 7 safa ve 28 basamaktan ve bunu ihtiva eden 4 teslimden müteşekkil olduğunu Kur'an-ı Kerim bize açıklıyor. 28 basamaklık skalanın içerisinde 7 safa var. 7 safanın içerisinde 4 tane emanetin Allah'a teslimi var. Bu emanetler nedir? Evvela ruhumuz, sonra fizik bedenimiz, sonra nefsimiz, sonra da irademizin Allah'a teslimini içeriyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyi davet etti. Sahabe Allah'ın davetine icabet etti. Allah'a ulaşmayı diledi. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mıdır? Onu bir açıklayalım inşallah. Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enibu ila rabbike ve eslimu lehu min qabli en yetiyekum el azabe summa la tunsarun. Allah'a dönün, Allah'a yönelin. Üzerinize azap gelmeden evvel Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Buyuruyor Allah Teala. Demek ki üzerimize azap gelmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah Teala Allah'a yönelin diyor. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve tequhu ve aqimus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Namaz kıl ve müşriklerden olma buyuruyor Yüce Rabbimiz. Bir tane daha söyleyelim. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَتَّبِي سَبِيلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ. Kim bana ulaşmışsa senden onun yoluna tabi olarak bana ulaş buyuruyor Yüce Rabbimiz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir ve üzerimize farz kılınmıştır. Sahabe dilemiş mi? Bütün sahabe dilemiş muhterem izleyiciler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Yüce Rabbimiz وَلَلَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ عِبَادِ. Onlar kendini tağuta kul olmaktan kurtardılar, kaçındırdılar, iştinab ettiler. اَنْ يَعْبُدُوهَا bana abd oldular Allah-u Teala. Nasıl? وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Allah'a ulaşmayı dilemekle. لَهُمُ الْبُشْرَ فَبَشْرِ عِبَادِ onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Birinci safayı bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. İslam'ın ikinci safhası mürşide tabiyettir. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuş. Hamdolsun ki bu konuda bir ihtilaf söz konusu değil. Günümüzdeki din adamları da gerçekten tabi olduğunu kabul ediyorlar. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde فَاَنَّمَا يُبَايُعُونَ كَاَنَّمَا يُبَايُعُونَ اللّٰهِ يَدِ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْدِهِمْ diyor. Habibim onlar sana biat ettiklerinde, akabede sana biat edenler var ya, onlar gerçekte Allah'a biat etmişler. Allah'ın eli onların eli üzerindedir.
Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün vücuduna tecelli etmesi suretiyle o eli o anda kendi eli olarak kabul ediyor. Bütün sahabe kainatının büyük mürşidine tabi olmuş. Peki üçüncü sefa bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediğini Yüce Rabbimiz ifade ediyor. Hidayete erdiğini, hidayet nedir? Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır muhterem izleyiciler. Ali İmran suresinin 73. ayet-i kerimesinde innel huda hudallah innel muhakkak ki el huda hidayet hudallah Allah'a vasıl olmaktır, Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran Bakara 120'de inne hudallahi huvel huda Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَ اُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْاُولَى الْبَابِ diyor Yüce Rabbimiz. Onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hepsi hidayete erdiler Yüce Rabbimiz. Peki bütün sahabe fizik bedenlerini de Allah'a teslim etmişler mi? Biraz önce saydığımız Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde ben ve bana tabi olanlar diyor Yüce Rabbimiz. Ali İmran 20'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tekrar ayeti okuyalım inşallah. فَاَنْ حَجُّكَ فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمِنَ اتَّبَعَنِي Eğer seninle tartışırlarsa de ki ben ve bana tabi olanlar biz vecihimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakayım o kitap sahiplerine ve ümmilere onlar da vecihlerini Allah'a teslim etmişler mi? Görülüyor net bir şekilde sahabe kendi veşini, fizik bedenini Allah'a teslim etmiş. İslam'ın 4. safhası. 5. safhası daimi zikre ulaşıp nefsini Allah'a teslim etmek. Bütün sahabe yani ulu'l-elbab olmak. Ulu'l-elbab daimi zikrin sahibidir. Daimi zikir farz mı? Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde ulu'l-elbabın kim olduğunu söylüyor. لِعُلُ الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ O ulu elbaptır ki onlar ayaktayken de otururken veya üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler. Daimi zikirde bildiğiniz gibi Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince üzerimize farz kılınmıştır. Orada da buyuruyor Yüce Rabbimiz فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ فَاسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Onlar namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken de otururken de veya üstü yatarken de daima Allah'ı zikrederler. İşte sahabe hepsi ulu elbab olmuş. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinin ayetinin sonunda ve ulaike humul ulu elbab diyor. Onları hidayet erdikten sonra diyor onlar ulu elbab da oldular. Demek ki sahabe hepsi daimi zikrin sahibi olmuş ve bu sebeple nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sahabe muhlis olmuş, yaşada da ulaşmış muhterem izleyiciler. Allah Teala Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde قُلْ هُوَ قُلْ اَتَّحَجُّونَنَا وَهُوَ رَبُّنَا رَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِسُونَ Onlar sizinle tartışırlarsa de ki o sizin Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Bizim amellerimiz size, sizin amelleriniz size. Ama biz ona muhlis kul olanlarız. Biz muhlis olanlardanız Yüce Rabbimiz buyuruyor. Bütün sahabe muhlis olmuş. Yani nefsindeki bütün afetler yok olmakla beraber kalbi 14 kat müzeyyen olmuştur. Ulu'l-elbab'da 7 kat müzeyyen olan kalpleri burada da 7 kat, 14 kat müzeyyen olmuş. Bütün sahabe son teslim iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve bir hakkın takva sahibi olmuşlar muhterem izleyiciler. Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyuhellezine amenu takullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey Allah'a ulaşmayı dileyen ey amen olanlar öyle bir takva sahibi olun ki bu hakka tukatihi takva olsun. Bu bir hakkın takva olsun. Takvanların en üstünü olsun. İşte bütün sahabe bu takvanın sahibi olmuş, iradelerini Allah'a teslim etmiş. Yetmez.
irşada memur ve mezun kılınmış. Bütün sahabe irşat makamına gelmiş, bütün sahabe mürşit olmuş muhterem izleyiciler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bir mazbatadır elimizde. Bir tapudur, bir senettir. Bazı insanlar der ki sahabeden 10 kişi bile cennette müjdelenmemiştir. Ama Kur'an'dan haberi olmayan insanlar Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine iftira ettiklerini bilmiyorlar mı? Tövbe 100'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَل۪ينَ O evvelki sabikunlar var ya, مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ Bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardan. وَالَّذ۪ينَ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ Ve onlara ihsanla tabi olanlardan diğer kısmı. رَدِّيَ ve وَرَادُ عَنْ Allah da onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ Allah onları altlarında ırmaklar akan cennete koyacaktır. Ayet-i Kerime'nin sonunda ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Onlar en büyük ücretin, en büyük fevzin, en büyük kurtuluşun sahibidirler. İşte bütün sahabe irşat makamına bile hepsi gelmişler muhterem izleyiciler. Ne demek istedik? İslam 7 safa ve bu 7 safanın içerdiği 4 teslimden müteşekkildir. Bunlar farzlardır. Hedef emirlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşidimize ulaşmak farzdır. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek farzdır. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmek farzdır. Daime zikre ulaşıp nefsimizi Allah'a teslim etmek farzdır. İrşada ulaşıp tövbe-i nasuhla tövbe etmek farzdır. Ve irademizi de Allah'a teslim etmek farzdır muhterem izleyiciler. Ama ne yazık ki günümüz İslam'ın 5 şartından müteşekkil olan günümüz geleneksel İslam tatbikatının içerisinde bu farzlardan hiçbir tanesini ne yazık ki göremiyoruz. Konumuz neydi? Konumuz sahabenin yaşadığı asr-ı saadet. Dersin ki sen sahabeden ve asr-ı saadetten bahsettin ama bugüne şu ana kadar saadet göremedik. Nerede saadet? Bunun neresinde? Şimdi muhterem izleyiciler, biraz önce ben sahabenin cahiliye dönemini size anlattım. Daha sonra bu cahiliye döneminden sahabenin 7 safa 4 teslimi gerçekleştirerek nasıl mutluluğun doruklarına ulaştığını şimdi sizlere birlikte Kur'an-ı Kerim'le birlikte irdeleyeceğiz inşallah. Allah Teala Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sahabeye sesleniyor. وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَلَى الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَوْ كَانَ آمَنَا Allah-u Teala buyuruyor ki, içinizden hayra çağıran ve marufla emreden, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun diyor. Bütün sahabe bu hedefi Allah-u Teala'nın bu emri üzerine bu hedefi gerçekleştirmiş. İspat mı? Aynı sürenin 6 ayet kelimesi sonrası, 110. ayet kelimesi. Ali İmran 110'da "Kuntum hayra ummeten uhricet lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi ve tenhauna alel-munkeri ve tu'minuna billahi. Velau amana ehli'l-kitabi lekana hayran lahum minhumul mu'minun ve ekserumul fasikun" diyor Allah Teala. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki siz insanlar içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmet oldunuz. Marufla emreder, münkerden sakındıran ve Allah'a en üst seviyede iman eden bir topluluk oldunuz. Eğer ehli kitap da sizin gibi bu şekilde iman etmiş olsaydı onlar için daha hayırlı olurdu. Onların içerisinde, o ehli kitabın içerisinde mümin olanlar da var ama ekserisi fasıklardır diyor Yüce Rabbimiz. Görüyoruz sahabe Allah Teala'nın en üst noktadaki emrini de emri bil maruf ve nehi anil münker farzını da yerine getirmiş ve hepsi irşat makamına tayin olmuş ve insanları
emri bil maruf ve nehi anil münkerle Allah Teala'nın emirlerini ve yasaklarını insanlara aktarmışlar. Muhterem izleyiciler, sahabe öyle bir topluluk haline geldi ki Haşr suresinin 9. ayet-i kerimesinde Mekke'den Medine'ye hicret edenler, biliyorsunuz onlar bütün varlıklarını bıraktılar ve Resulullah sallallahu aleyhi ve efendimizle Medine'ye gittiler. İşte bunları o ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Diyor ki Medine'de daha önce imanın sahipleri olanlar Medine'de yerleşmiş ve iman sahibi Resulullah'ın gelmesiyle iman sahibi olanlar. O muhacirinden ganimet paylaşımı sırasında hiçbir haset duymazlar diyor. Onları asla kıskanmazlar. Yetmez. Kendileri bile ihtiyaç içerisinde olsa onları kendi nefslerinden daha iyi tercih ederler. Yani yemekleri akşama kadar akşam yiyeceğini hazırlamış ama muhacirinin aç olduğunu görünce kendi yemeğini muhacirine yediriyor, kendisi aç yatıyor muhterem izleyiciler. Ne demek? Onu kendi canından daha aziz biliyor. Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda "Men yuqa şuha nefsihi feulâike mül muflihûn." Kim nefsinin cimrilik afetinden korunursa işte o felaha erenlerdir Yüce Rabbimiz. Bu yedi safayı sahabe kainatın en büyük ibadeti olan zikrullah ile gerçekleştirmiştir. Diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmayı dilemek amelden bir parça değildir, bir amel değildir. O niyettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur ki niyet amelden bir cüz değildir. Ama niyet amelden daha hayırlıdır. Niyet amelin imamıdır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir niyeti yoksa amelleri kesinlikle ona fayda vermez. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bir amel yapmamıştır. Amel işte ondan sonra gelen başta zikir, namaz, oruç, hac, kelime-i şehadet ve yaptığımız iyilik ve sadakalar ve en önemli bunların sultanı ki bütün mutluluğumuzun son doruna kadar ulaştıracak bizi olan yegane ibadet olan zikrullah'tır. Allah isminin tekrarıdır. Neden? Bu çok önemlidir. Çünkü adım adım nefsimizi temizleyecek, o afetlerden kurtaracak yegane faktör, amel-i salihat, Allah'ın zikriyle gerçekleşen bir olgudur. İşte birazdan bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun döneminde ona tabi olan sahabenin zikre ne kadar değer verdiğini inşallah bazı hadislerle dile getireceğim. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o çok önemli olan zikri sahabesine bakın neden bunları tekrarlama gereğini duyuyorum. Çünkü günümüzde İslam'ın tatbikatında zikir yok muhterem izleyiciler. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Zikirle mutluluk birbiriyle mutlak surette ilişkilidir ve oranlıdır. Zikrimiz ne kadarsa mutluluğumuz da o kadardır. Daimi zikirde mutluluğumuz kesintisiz oluyor. 2 saat mi zikrediyoruz? Mutluluğumuz 24'te 2 oranındadır. 4 saat mi zikrediyoruz? Mutluluğumuz 24'te 4 oranındadır. Yani 24 saatin 4 saati kadar mutluyuz. Geri kalan mutsuzuz. Ne kadar zikir yaparsak nefsimizin kalbine o kadar rahmetle faz, rahmetle salavat yerleşecektir. Zikir, kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah Teala mutlak surette onu mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaştırdığı zaman, mürşidine tabi olduğu zaman bu kişi ne yapacak?
Allah-u Teala kalbine imanı yazacaktır. Devrin imamın ruhu başının üzerine gelecektir. Kalbine iman yazılacaktır ve bu sebeple günahları sevaba çevrilecektir. Bu kişi bu saatten sonra, yani mürşide tabi olduktan sonra, ihsanla tabi Allah'a ulaşmayı dileyerek zikir yapıyor. Zikir Allah katında iki tane çifterli nur indiriyor. Rahmetle fazl, rahmetle salavat. Rahmetle fazıl, fazılları kalbimize boşaltıyor ve iman kelimesinin etrafına kümeleniyor. Salavat da o karanlığı çıkarıyor. İşte kalbimiz %7 nur oranında, %7 oranında aydınlandığı zaman biz bir nefs kademesi tezkiye oluyoruz. Nefsimiz bir kademe tezkiye olduğu zaman Allah'ın katından bir gök kanatları alıyor. 7 kademede müteşekkil olan nefsimiz, 7 kademede kalbimiz aydınlanacaktır. Bu ettik 49. Rahman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala Rahman esmasıyla üzerimize tecelli edecek. %2 de o, %51. Kalbimiz o zaman %51 aydınlanıyor. Kişi velayet makamlarında Bekka'da %10, Zühd'de %10, fizik vücudun tesliminde %10, %81 ediyor. Daimi zikirde kalbi %100 nurlanıyor. O zaman mutluluğu kesintisiz oluyor. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan herkes için nefsin afetleri tamamen yok olmuştur. Afetler yoksa iblisin diş geçirebileceği bir melce yoktur. İblis hiçbir şekilde, iblisin kapısı, fücur kapısı %100 kapalı, artık bir daha açılmamak üzere iblisin ilkaları nereden giriyordu kalbimize? Fücur kapısından. Fücur kapısı kapandığına göre artık iblis üzerimize bir tasallutu söz konusu değildir. O zaman ruhumuz da aynı şeyi söyler. Allah'ın bütün emirlerinin yapılmasını, yasakların işlenmemesini, nefsimiz de aynı şeyi söyler. İkisi arasında kesintisiz bir sulh ve sükun sağlanmıştır. Bu üç dünyamızda mutluluğun tesis edildiği anlamındadır. Diş ilişkilerimizde de, yani diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de başkasına haksızlık etmemiz mümkün değildir. Bir başkası bize haksızlık edemez mi? Eder. Ama biz karşılık vermeyeceğimize göre oradan da derecat almışızdır. İntikam, öfke afetimiz olmadığı sebepten karşılık vermemiz mümkün değildir. İnsanlarla olan ilişkilerimizde kesinlikle mutluluk ve sulh sükun temin edilmiştir. Ama Allah ile olan ilişkilerimiz, bu da aynı cephede, aynı mimar üzere Allah'ın bütün emirlerini yapıyoruz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimize göre bu da kesintisiz bir mutluluğu beraberinde getirir. İşte sahabe bu doruklara ulaşmışlardı. Neyle? Allah'a ulaşmayı dileyerek ve kainatın en büyük ibadeti olan zikrullah'la. Neden Kur'an-ı Kerim'de zikir farz? Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. وَذْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Çok zikir farz. Ahzab 43, 41. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَس۪يرًا. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'ı çok zikredin. Yani çok, günün yarısından fazla demek. Allah'ı zikredin. Bir de daimi zikir farzdır muhterem izleyiciler. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi biraz önce dile getirdim. Ayaktayken de, otururken de ve yan üstü yatarken de ya insan bir ayaktadır, ya otururdur, ya yan üstü yatar haldedir. Dördüncü bir hali söz konusu değil. Çalışırken ayaktadır, istirahat ederken oturur haldedir, uyurken de yatar haldedir. Her üç halin halinde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. O zaman daimi zikir de üzerimize farz. Ve sahabe de biraz önce gördük ki kainatın göz bebekleri sahabe, hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde buna dokunmuş mu? Sahabe de tabiine aynı tavsiyede bulunmuş mu? Bunu inşallah ben birkaç cümleyle size ifade etmek istiyorum, okumak istiyorum. Hazreti Peygamber bir gün hiçbir insan kendisini azaptan kurtarmak hususunda Allah'ı zikretmekten daha büyük bir amel işlememiştir buyuruyor. Buyurdular. Biri, ey Allah'ın Resulü, bu amel Allah yolundaki cihattan mı üstündür denildiğinde, evet, Allah yolundaki cihattan da, Allah yolundaki cihat da bunun derecesine ulaşmaz cevabını verdiler. Adamın biri, bir başka hadis, adamın biri Hazreti Peygamber'e gelerek ecir bakımından Allah yolunda yapılan cihatların hangisi daha üstündür diye sordu. Hazreti Peygamber, Allah-u Teala'yı çok zikreden kimselerdir. Karşılığını verdiler. Adam aynı soruyu namaz, zekat, hac, sadaka içinde sordu. Hazreti Peygamber bunların hepsine
Allah'ı çok zikredendir. Cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir ayağa kalkarak Hazreti Ömer'e "Ey Ebu Hafs, bütün hayırları Allah'ı çok zikredenler kazanmışlardır." dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Evet öyledir." cevabını verdi. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Diliniz Allah'ı zikretmekten dolayı daima yaş olsun." buyurmuşlar. Bir gün adamın biri Hazreti Peygamber'e "Ey Allah'ın Resulü, İslam'ın hükümleri fazladır. Bunların içerisinde hangisini yapmamı tavsiye edersiniz?" dedi. Hazreti Peygamber "Dilin Allah'ı zikretmekten dolayı daima yaş olsun." buyurdular. Muaz bin Cebel Hazretleri son konuşmamızda Hazreti Peygamber "Ey Allah'ın Resulü, Allah Teala katında amellerin en sevimlisi hangisidir?" diye sordum. "Dilin Allah'ı zikretmekten dolayı yaş olduğu halde ölmendir." Hazreti Peygamber'in "Allah'ın en üstün kulları en çok Allah'ı zikredenlerdir." Ebu Sa'd el-Hudri radıyallahu anh kıyamet gününde Allah katında derece bakımından insanların en üstünü kimdir diye soruldu. "Allah'ı en çok zikredendir." cevabını verdiler. Bunun üzerine ben

Allah'ı çok zikret. Bir seferinde Muaz bin Cebel Hazretleri Resulullah ile beraberken sabikun nerede? Buyurur ki bir kısmı önden bir kısmı arkadan geliyor ya Resulullah. Allah'ı zikreden sabikun nerede yine buyurdu. Çünkü Allah'ı çok zikreden cennetten otlanmaya benzer buyuruyor Resulullah. Muhterem izleyiciler, peki Resulullah böyle buyurdu. Resulullah'ın yetiştirdiği kainatın en mutlu insanları da böyle buyurdular mı? Onlar da buyurmuşlar. Hazreti Ömer, sakın kendinizden halka bahsetmeyin. Allah'ı zikretmekten asla geri kalmayın çünkü Allah'ı zikretmek şifadır. Hazreti Osman şöyle buyuruyor. Eğer kalpleriniz tertemiz kalmış olsaydı Allah'ın zikrinden asla usanmazdı. Muaz bin Cebel bir mecliste insanoğlu Allah'ın zikri kadar kendisini onun azabından kurtaracak bir amel işlememiştir. Ve yüzlerce hadis muhterem izleyiciler. Hazreti öyle bir topluluk haline geldiler ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Allah'ın Resulü savaş üzerimize farz kılındı. Hadi bakalım ne fedakarlıkta bulunacaksınız diye sorunca Hazreti Ömer malının yarısını verirken Hazreti Ebubekir radıyallahu anh evin anahtarını da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanına atıyor. Ey Allah'ın Resulü bundan sonra benim evim de Allah'a aittir, ben kira vereceğim. Ya Ebu Bekir sen Allah ve çocuklarına ne bıraktın deyince Allah ve Resulünün sevgisi. Kainatın Mekke'nin en zengin adamlarından biri olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sadakat makamının en üstündedir. Neden? Çünkü o Resulullah hayatı tasadduktur. Bütün varlığını Allah yolunda sadaka etmiştir. Bir. İkincisi olarak Resulullah'ın her söylediğini en önde tasdik edendir. İki. Üçüncüsü olarak o sadıkların en başındadır. Muhterem izleyiciler, Hazreti Ali radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler gelip onun canına kastetmek istiyorlar. Biri diyor bu yatağa yatacak. Ama Resulullah da başkalarıyla birlikte gece yarısı çıkacaklar. Kim bu yatağa yatacak? Ne demek o yatağa yatmak biliyor musunuz? İşte Allah Teala Hazreti Ali radıyallahu anh ben bu yatağa yatarım diyor. Allah Teala ayet indiriyor. Bakara suresinin 207. ayet-i kerimesinde. Men yeşri nefsehu ibtiga merdatillahi vallahu raufun bil ibad. Onlar Allah için kendi nefislerini adeta harcarlar. Bozuk para gibi harcarlar. İşte Hazreti Ali ve bütün sahabe kendilerini Allah yolunda harcadılar adeta. Muhterem izleyiciler, o kız çocuğunu diri diri toprağa gömen Hazreti Ömer işte böyle bir hale geldi. O onun için daima der ki iki tane olay var aklıma gelince birisinden ağlar birisinde gülerim. Biri helvadan put yapıyorduk acıkınca yiyorduk onları ben buna gülerim. Bir de ben kız çocuğumu gömecektim. O toprak sakallarıma düşen toprakları alıyordu, temizliyordu. Ben onu yarım saat sonra gömdüm. O anıyı asla unutamam diyor. Hep buna da ben ağlarım diyor. İşte şartları öyleydi. Allah Teala'nın davetine icabet ettiler ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Bu hale geldiler muhterem izleyiciler. O döneme ne deniliyor? Asr-ı Saadet dönemi. Bütün sahabe mutluluğu doya doya yaşadılar. Onlar bir Allah dostu şöyle buyuruyor. Severek yaşadılar ve severek öldüler. İslam'ı iliklerine kadar yaşayarak öldüler ve o mutluluğun tamamını teneffüs ettiler. Bütün güzellikleri yaşadılar sahabe. Onlar için başkaları kendi canlarından daha azizdi. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde onların vasıflarını Allah Teala şöyle buyuruyor. Ha entum ha hubbunakum ve tu'minu bil kitabi kullihi. Ey sahabe,
onlar sizi sevmediği halde, sizin canınıza kastetmek istediği halde

da siz yine onlara muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edenlersiniz. Çünkü siz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmışsınız. Sahabenin vasıflarını Allah Teala Fetih Suresi'nin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. O sahabe Allah'ın Resulü, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve onunla beraber olanlar, onlar kafirlerine karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler. Onları ruku ederken, secde ederken, Allah'tan lütuf ve rıza dilerken görürsün. Onların yüzlerinde secde izleri vardır. Bu Tevrat'taki vasıflarıdır. Ya İncil'de? İncil'de vasıfları tomurcuklarını çıkarmış, giderek kuvvetlenerek gövdesi üzerinde kalınlaşmış, ekincinin hoşuna giden ekin gibidirler. Allah Teala bu benzetmeyi kafirler daha çok buğz etsinler diye yapıyor. Muhterem izleyiciler, öyle bir topluluk 2000 yıl önce inmiş Tevrat'ta vasıfları vardır. Öyle bir topluluk 600 yıl önce inmiş İncil'de vasıfları vardır. Öyle bir topluluk Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada 7 safhada Allah Teala onların hayatlarını projekte etmiş bize. Emrini veriyor. Bu farzımdır. Yaparsanız mükafatınız bu, cezanız bu ve bütün sahabenin de istisnasız olarak yerine getirdiğini, Kur'an-ı Kerim'i doyasıya yaşadığını bize Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ifade ediyor. İşte onları değil 45 dakika muhterem izleyiciler, yüz binlerce saate sığdırmak mümkün değildir. O kainatın göz bebekleridir. Onlar insanların en hayırlarıdır. O toplum için Allah Teala "En kuntum ezvacen selase" diyor. Siz üç grup oldunuz. Ashabul meymene ma ashabul meymene ashabul meymene ve ashabul meşemeti ma ashabul meşeme ve sabiqun sabiqun ulaikel mukarrabun fi cennetin naim sulatun min el evvelin ve qalilun min el ahirin. Onlar için evvelki sabiqunlar, onlar çok duyucu, Rabbimiz buyuruyor. Allah hepsilerinden razı olsun. Muhterem izleyiciler, sohbetimiz bitmez ama burada tamamlamak mecburiyetindeyiz inşallah. Hepinizin sahabe gibi 7 safa 4 teslimi ve bütün mutluluğu bütün iliklerinize kadar hissederek yaşamanızı Yüce Rabbimizden diliyor. Sohbetimizin sözlerini inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun muhterem izleyiciler.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki işte bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini yapmak üzere gene bir aradayız. Allah Teala bizleri bir araya getirdi Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Konumuz bilenler ve bilmeyenler. Allah Teala hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Birçok ayette ve onlar bilirler diye bir ifade kullanıyor Allah Teala. Mesela diyor ki Allah'ın zatına şahitlik edenler diyor. Sonra da ve onlar bilirler diyor. Kimdir bilenler? Allah'ın öğretisini öğrenenler. Bilenler ikiye ayrılır. Bir, Allah'ın öğrettikleri. İki, Allah'ın öğrettiği kişilerin öğrettikleri, Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Onlar da bilenler. Öyleyse öğrenme müessesesi bilmeyi sağlayan temel faktör. Öğrenmenin mekanizmasında birinci safhada Allah var. Allah'ın öğretisi. Allah'ın direkt öğretisine muhatap olanlar. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Bütün kavimlerdeki resuller de aynı standartlardadır. Ve bu resullerden nebilerin olmadığı devrelerde huzur namazının imamlığına tayin edilenler, onlar da Allah'ın öğretisinin en üst seviye sahipleridir. Öyleyse kim bilir? Her şeyden evvel en üst seviyede bilen Allah'ın öğrettiği huzur namazının imamıdır.

0: What do you say? Allah Teala'nın bilir dediği kişilere dikkatle bakın. Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Kimmiş bu Allah'ın zatına şahit olanlar? Hidayete erdirmeye ehil olanlar. İnsanların hidayete ermelerinde görev alanlar. Bu bilenler iki gruba ayrılıyor. Bir, hidayete erdirenler. Allah hidayete erdirir. O tabii bütün fakültelere öğretendir. Öyleyse Allah'ın en çok öğrettiği kişi devrin imamıdır. O da bütün kavimlerdeki resullerden biridir. Peygamberlerin, nebilerin bulunmadığı devrede vekaleten huzur namazının imamlığına tayin edilir. O hidayete erdirendir. Onun dışında kalan bütün kavimlerdeki resullerde Allah'ın irşat makamına iradelerini de teslim et, alarak getirdiği, bütün Allah'ın tayin ettiği mürşitlerde, irşada memur ve mezun kılının cümlesiyle Allah'ın irşada tayin ettiği, irşat makamına tayin ettiği, bir hakkın takvanın sahipleri, iradelerini de Allah'a teslim edenler, onlar da bilirler. Ama hidayete erdirmeye vesile olurlar. Bütün kavimlerdeki resuller hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Öyleyse bilenlerden Allah'ın zatına şahit olanlar, onlar bilirler diyor Allah Teala. Öyleyse bir hakkın takvaya ulaşmış olan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği herkes bilenler arasındadır. Bütün kavimlerin resulleri bilenler arasındadır. Birincilerden daha üst seviyededirler. İki grupta hidayete vesile olanlardır. Tasarruf rızasına sahip olan, tasarruf takvasının sahibi olan, tasarruf hidayetinin sahibi olan devrin imamı ise hidayete erdirendir. Öyleyse hangi standartlarda hidayete erdirendir? Hidayete ermeyi dileyenlerin hidayetini gerçekleştirendir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi'ydi. Nebilerin sonuncusuydu. Yani peygamberdi. Ve tabiatıyla peygamber olduğu cihetle asaleten huzur namazının imamıydı. Ve hidayete erdirendi. Peki Allah-u Teala ona sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin demedi mi? Dedi. Ama bu onun hidayete erdiremeyeceğini ifade etmiyor. O kişi hidayete ermeyi dilemedikçe sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin diyor Allah Teala. Bir başka ayetinde hiç kimse kendi kendine hidayete eremez. Ancak Allah hidayete erdirir. Hiç kimse kendi nefsini kendisi tezkiye edemez. Ancak Allah tezkiye eder. Nefs tezkiyesi ruhun Allah'a ulaşmasına sebebiyet vereceği için nefs tezkiyesi de nefsin hidayetidir. Bu tezkiyeye paralel standartlarda ruhun Allah'a ulaşması da gene hidayete ermektir. Birisi ruhun hidayete ermesi, birisi nefsin hidayete ermesidir. Hidayete ermenin gerçek muhtevasına baktığımız zaman bunun teslim olduğunu görüyoruz.
1: Ruh,
0: Allah'a teslim olduğu zaman hidayete erer. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ruh hidayete ermiştir. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulduğu, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği noktada hidayete ermiştir. Allah'a teslim olmuştur. Yani hidayete ermiştir. Nefs, daimi zikre ulaşıp da yedi kat gökleri gördüğü zaman kişi nefsinin kalbiyle, nefs o zaman hidayete erer. Allah'a teslim olur. İrade, Allah'ın iradesine bağlandığı zaman hidayete erer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. O ilişkiler her şeyin en güzel olduğu bir noktaya sizleri ulaştırmak için vardır. İşte bu hidayet babında Allah-u Teala'nın bilenlerin en üst seviyesine oturttuğu kişi, o Allah'ın zatına mutlaka şahit olanlardandır. Çünkü huzur namazının imamıdır. Peki, aynı zamanda hidayete erdirendir. Eğer o ruh olmasa, yani devrin imamının ruhu olmasa, kişinin başının üzerine gelip yerleşmese, hiç kimse hidayete eremez. Ne demek istiyoruz? Yani Allah-u Teala sadece bir kişinin ruhunu bütün insanların başının üzerinde bir nimet olarak değerlendiriyor. Âl-i İmrân 164'te müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere diyor. Biz Resul bahsederiz. Müminlerin üzerine, başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Öyleyse o nimetin varlığıdır ki kişiyi hidayete erdiriyor. Allah'ın bir nimeti. Bu nimet geliyor kişinin başının üzerine ve Allah Teala şöyle söylüyor. Onların üzerlerine, başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Yani devrin imamının ruhu ve onların o zaman onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine ruh gönderilir. O ruhla yed edilir diyor. Desteklenir diyor o kişi. O ruh onun başının üzerine durduğu sürece o kişi o ruhla yed edilir. Ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor Allah-u Teala? Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine getiriyor. Bu ayet-i kerime gereğince ve böyle bir dizaynda o kişinin başının üzerine gelen o ruhla o kişi destekleniyor. Kalbinin içine iman yazılıyor. Ne ifade eder bu? İman yazılması nefs tezkiyesinin olmazsa olmaz şartıdır. Eğer iman kelimesi yoksa nefs tezkiyesi olmaz. Neden olmaz? Çünkü nefs tezkiyesi demek iman kelimesinin çekim gücüne kapılan faziletlerin nefsin kalbinde yerleşmeye başlaması demek. Her %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde nurlar giderek artacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda nefsin kalbine iman yazılmasıydı, kişi nefs tezkiyesine başlayamayacaktı. Öyleyse nefs tezkiyesine başlamasının sebebi başının üzerindeki devrin imamının ruhu onun başının üzerinde konuyor ve kişinin nefsinin kalbinin içine Allah imanı yazıyor. Peki ruhun hidayeti, ruhun hidayeti de devrin imamının ruhu olmasa gerçekleşemez. Çünkü ruhun hidayete ermesi için evvela vücuttan ayrılması lazım. Bunun için vücuttan ayrılamayan ruhun bir belli noktada vücuttan ayrılması söz konusu olacak. Vücuttan ayrılabilmesi. Neye bağlı? Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince tabiiyetle o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesinden bahsediyor Allah Teala. Arşın sahibi olan Allah deyince arşı tutan meleklerle onların beraberinde olan devrin imamının da bu ayetle ilişkili olduğunu ifade etmiş oluyor. Ve devam ediyor Allah Teala. Kullarından Allah Teala'nın dilediğinin yani layık olanların üzerine, başının üzerine Allah diyor katından ruh gönderir. Onlara yevmit talakın Allah'a milaki olma gününün geldiğini haber vermek için, ihtar etmek için, onları inzar etmek için, uyarmak için. Kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhu diyor ki o ruha, Allah Teala diyor emrimizden ruh göndeririz diyor. O Allah'ın emrinden olan ruh, emri tebliğ etmek için orada. Diyor ki senin, ey ruh diyor, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Yevmit talakın geldi. Bu Allah'a ulaşma emrini sana Allah'tan aldığım yetkiyle veriyorum. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesine göre Allah Teala'nın emriyle hidayete erdirmek konusunda vazifeliyim. Allah Teala beni hidayete erdirmekle vazifeli kıldı. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesini hatırlayalım. Ne diyordu Allah Teala? Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. İşte Allah'ın emrini tebliğ ediyor. Allah'tan aldığım emir üzere buradayım. Senin Allah'a ulaşma günün geldi ve emri tebliğ ediyorum. Ki sen bu vücuttan ayrılacaksın. Allah'a doğru yola çıkacaksın. Buna yetkili kılındın. Zaten ruhun özlediği, beklediği şey Allah'a ulaşmak. Çünkü Allah'tan geldi ve üzerinde emir var Allah'a tekrar geri dönüşü. Allah'tan gelerek herhangi bir görev yapar ve görevi bittikten sonra tekrar Allah'a dönecek olan her şey emirdir. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin emir olduğu bir ortam söz konusu. Ruh da Allah'ın zatından geliyor, bize üfürülüyor ve Allah Teala 12 defa farz kılıyor üzerine Allah'ın zatına geri dönüşünü. Ve bu arada ruha bir de yetki veriyor. Nefse tesir etme yetkisi. Biz ne zaman bir hata yaparsak, günah işlersek Allah fizik vücudu azaplandırır. Vicdan azabı deriz adına. Ama aynı zamanda ruh da nefsi azaplandırır. Neden ruha Allah Teala bu yetkiyi vermiş? Çünkü ruhu kendisine geri istiyor. Ruhun Allah'a dönebilmesi ise nefsin kademe kademe tezkiye olmasına bağlı. Nefs %7 tezkiye olmadıkça, yani nefsin kalbinde %7 nur, fazilet birikimi olmadıkça iman kelimesinin etrafında ruh birinci gök katına çıkamaz. İkinci bir %7 nur birikimi olmadıkça ikinci kata çıkamaz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri olmasın nefsin kalbinde, ruh hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Öyleyse ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsin tezkiyesine, temizlenmesine bağlı. O ise nefsin kalbine iman kelimesinin yazılmasına bağlı. Yazılabilmesi için mutlaka devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kişinin başının üzerinde olması lazım. Kişinin ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için nefs tezkiyesi yapması lazım. Nefs tezkiyesi yapabilmesi gene devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelip yerleşmesine bağlı. Çünkü ancak o zaman o kişinin kalbine iman yazılabilir. Ve nefs tezkiyesi ruhun vücuttan ayrılıp vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefs tezkiyesine bağlı. Öyleyse nefsin tezkiyeye başlayabilmesi nefsin kalbinde iman kelimesinin olmasına bağlı. Görülüyor ki devrin imamı nefs tezkiyesinin gerçekleştirmesinin olmazsa olmaz şartı. O kişinin başının üzerinde devrin imamı olmasa kalbine iman yazılmayacak. Kalbinin mührü açılmayacak her şeyden evvel. Kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı atılmayacak. Kalbinin içine iman yazılmayacak. Yazılmazsa o kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değil. Öyleyse bilen kimdir? Bilen bu hedefin gerçekleşmesinin sahibi olan kişidir. O kişi huzur namazının imamıdır. Peki ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması tamam, devrin imamının kişinin başının üzerinde yerleşmesine bağlı. Nefs tezkiyesine başlamak gene ona bağlı. Olmazsa olmaz. E peki bir de fizik vücudumuzun şeytanın kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması var. O neye bağlı? O da aynı şeye bağlı. Çünkü nefs tezkiye olmadıkça şeytanın telkinlerine, ivasına %100 açıktır. Öyleyse şeytanın ivasına %100 açık olan böyle bir durumda o kişinin fizik vücudunun Allah'a kul olması nasıl olacak? Şeytana kul olmaktan kurtulması. Bütün insanları Allah Teala şeytana kul olanlar olarak değerlendiriyor. Doğumlarından itibaren neden? Çünkü nefsleri %100 afetle dolu ve bu afetlerin %100'üne şeytan tesir edebilecek olan bir imkanı donatılmış. Tabii kişi tesiri alırsa. Öyleyse kişinin şeytana kul olmaktan kesin olarak kurtulabilmesi neyle mümkün? Nefsinin afetlerinin yok olması ile mümkün. Nefsinin afetlerinin yok olması ise devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine yerleşmesi ile mümkün. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, demek ki nefs tezkiyesine başlamakta, ruhun Allah'a ulaşması için yola çıkması da, fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması da, üçü de devrin imamının o kişinin başının üzerinde bulunmasına bağlı. Ama Allah-u Teala kişilerin hidayete ermesi için Maide 35'te diyor ki وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَبْتَقُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ Ey amene olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştırmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Neden Allah-u Teala devrin imamını isteyin demiyor? Çünkü devrin imamı bir tane ama vesile binlerce. Dünyanın her yerinde Allah'a ulaşmayı mümkün kılacak olan vesileler var, mürşitler var. Herkesin ulaşabileceği bir yerde mutlaka bir mürşit vardır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Bilenlerin vasıfları Allah ile beraber olmak, Allah'a şahit olmak, Allah'ın zatına şahit olmak. Bilenlerin en başındaki kişi arşı tutan meleklerle birlikte, onların etrafındaki kişi Allah'ın zatına her gün şahitlik ediyor. Her an şahitlik ediyor. Çünkü namazdan sonra da tahtında gene Allah'ın zatına şahitlik ediyor. Bütün Resuller de Allah'ın zatına şahitlik eder. Bütün Allah-u Teala'nın iradesini kendi iradesine bağlayarak irşada memur ve mezun kıldığı herkes de Allah'ın zatına şahitlik eder. Huzur namazının imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi konusunda da söz sahibidir. Allah-u Teala Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi Allah'tan bazı insanlar hakkında mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki ya Rabbi senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır.

Sonra kim tabi olur da mümin olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Kim tövbe ederse, mümin olursa, nefsi ıslah edici ameller işlerse, sen onları, senin yoluna girerse, yani ruhu vücudundan ayrılır da Allah'a doğru yola çıkarsa, sen onları cehennem azabından koru. Sen onlara mağfiret eyle. Onların bütün günahlarını sevaba çevir diyor. İşte böyle bir durum söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilenler dediğimiz kimlerdir? Derece derece bilmeyenlere üstün olanlar. Asgari standartlarda bilenle bilmeyenin ayrıldığı nokta neresidir? Faydasız ilimle bilinmesi lazım gelen ilmin farklı noktalarının tespitiyle ortaya çıkacak. İki ilimden bir tanesi faydasız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydasız ilmin sahiplerini Allah-u Teala bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Öyleyse bilenlerle bilmeyenlerin ayrıldığı bir nokta olması lazım. Bilenlerin en üst makamından başladık. En üst makamı, üç makamı sizlere ifade ettik. Bilenlerin en üst üç grubu. Peki bilmeyenler nereden başlıyor? Hadi gelin Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeinnu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimun nar ve ma kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Sonra ne diyor Allah Teala? Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve arkasından da diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte bilmeyenler onlardır. Faydasız bir ilimle ilim sahibi olsalar da Allah Teala onları bilmeyenler safında mütalaa ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. اَلَّذِينَ هُمْ an ayatina gafilun. Diyor Allah Teala onlar ayetlerimizden Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Kim onlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı 28 basamağın birincisini ve ikincisini işgal edenler, üçüncü basamağa ulaşamayanlar, onların hepsinin gideceği yer cehennem. 28 basamaktan bu iki basamağı işgal edenler her zaman dünyada ve bütün kainatta insanların %90'ından daima daha fazla olmuş. Yani bilmeyenler.
Öyleyse bu insanların durumu ne? Bu insanlar bilmiyorlar. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Peki Allah Teala ne diyor? Araf 146-147. Diyor ki se'asrifu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkın. Onlar diyor ayetlerimizin gerçek hüviyetini öğrenmekten çevrilir diyor. Onları bu hüviyeti öğrenmekten çeviririz. Onlar diyor Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. Ve en yerev külli ayetin la yu'mini biha. O ayetlere, bütün ayetleri görseler inanmazlar. Ve in yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila. Eğer onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. İşte Allah'ın irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, ilmin sahibi olmadıkları halde kendilerini ilim sahibi zannedenler, bilmedikleri halde bildiklerini zannedenler, üstelik de kibirle dolaşanlar yeryüzünde, onlar Allah'ın irşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmeyenler, mürşide tabi olmayanlar. Başka kimler? Ve in yerev sebiler gayyı yettehuzuhu sebila. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu, kendilerini cehenneme götürecek olan yolu kendilerine yol edinenler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafiller diyor Allah-u Teala. Öyle mi? Zalike biyennehüm kezevu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi diyor Allah-u Teala, onların Allah'ın ayetlerimizi yalanlaması ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. İşte Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar bilmeyenler safında mütalaa ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bilmeyenler kimlermiş? İrşat makamının yolunu, irşat yolunu yol olarak kabul etmeyenler. Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar. Gay yolunu yol kabul edenler. Bu gay yolunu yol kabul edenlerin de dizaynına baktığımız zaman kendileri Allah'ın yolunda olmayanlar yetmez. Başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelleyenler. Öyleyse sonucuna bakıyoruz. Araf 147'ye bakıyoruz. Vellezine onlar ki diyor Allah Teala kezebu bi ayatina ayetlerimizi tekzip edenler, yalanlarlar ve likail ahireti ruhlarını Allah'a ulaştırmayı da yalanlarlar. Habitat amalühüm, onların amelleri
boşa gitmiştir diyor Allah'ın ayetlerinden gafil insanlar. Öyleyse muhteva bu standartlar içinde. Kimler bilmeyenler günahları, sevaplarından çok olanlar, hüsranda olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bilme muhtevası nerede başlıyor? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Bilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bunların ilimleri her geçen gün artıyor. Allah onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Neden? İşitsinler, irşat makamının irşat makamı olduğunu görsünler. İlmi kabul etsinler, akıl etsinler Allah'ın söylediklerini, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerine indirsinler ve idrak etsinler diye. Bilenlerden olsunlar diye kalplerine ihbat koyuyor Allah Teala. Ve böylece bilmeleri için kendilerine ilim verilenler oluyor insanlar. Hac 53'te Allah Teala diyor ki o kendilerine ilim verilenler bilsinler diye İrşad makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu bilsinler, öğrensinler diye diyor Allah Teala. Onların kalplerine ihbat konulur. Ve Allah Teala onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Ne oldu? Kişi Allah'ın ayetlerinden gafilken kendilerine ilim verilenlerden birisi oldu. Öyleyse ilim verilen kişi alimdir, bilendir.

Öyleyse bu bapta ilerledikçe kişinin kalbine hidayet konulur. Kişinin göğsünden kalbine nur yolu açılır. Kalbin nur kapısı yukarıya Allah'a çevrildikten sonra o kişi huşu sahibi olur, kalbi Allah'a döndürülür. Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar. Her biri kişinin ilim sahibi olması için bir adımdır. Sonra kişi zikir yapmaya başlar. Kalbine Allah'ın nurları, rahmet ve fazl girer. Aslında kalbe rahmet sızar. Fazl ne girebilir ne de sızabilir. İşte ne zaman kişinin kalbine rahmet partikülleri, nurları sızarsa o kişi daha üst seviyede bilinçli birisi olacaktır. Öğrenmenin, bilenlerden olmanın genel şartına riayet edecektir. Burası tabi olma müessesidir. Bilmeyenler bilenlerden öğreneceklerdir. Öyleyse kişinin irşat makamına ulaşması bilmeye başlamış olan, kendilerine ilim verilen kişilerin hidayete adım atmalarını ifade ediyor. İrşat makamına ulaşıyor, bilene ulaşıyor. Ve tabiyetini gerçekleştiriyor. 10 tane nimet. Bu nimetleri dizayn ettiğimiz zaman kişinin daha çok öğrenmesi için gerekli şartların hepsinin hazır olduğunu görüyoruz. Çünkü tabiyetten sonra kişi müdavim olacaktır. Öğretiye katılmaya başlayacaktır, devam etmeye başlayacaktır. Manevi bilgileri öğrenecektir, öğrenecektir, öğrenecektir. Bunun için ne yaptı Allah Teala onu? Kulaklarındaki vakrayı aldı. Kişi duyuyordu kulağı ama işitemiyordu, manasına varamıyordu. Kendisini ilim sahibi yapacak olan ilmin farkına varamıyordu, manasına varamıyordu. Kulağındaki vakra alındıktan sonra farkına vardı, manasına varmaya başladı. Onları kalbine indirdi, idrak etmeye başladı. Bu idrak seviyesi daha üst noktaya ulaştı ve kişinin irşat makamını sadece görmesi değil, işitmesi de sağlandı. Böylece kişi irşat makamının hakkı temsil ettiğini, haktan inen şeyleri söylediğini kişi öğrendi. İrşat makamına öğrenmek için ulaşılır. Ve bilen ilmi öğrenmek isteyene adım adım ulaşır. Öyleyse tabiiyet müessesesi kendisine ilim verilenlerin oturduğu bir zemini gösterir. Kişi ilim sahibi olmamıştır. Kendisine ilim verilen birisidir. Öyleyse ulul ilm, ilim sahipleri kimlerdir? Bu noktadan itibaren kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Nefsinin kalbi adım adım %7, %7, %7 nurlarla dolmaya başlayacaktır. Her %7 nurda
üç hidayetin, dört hidayetin dördü de gerçekleşecektir. Ruh Allah'a doğru yolculuğunu devam ettirecektir. Yedinci defa %7 nur birikiminde Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücut her %7 nur birikiminde şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın hakimiyet alanı o kadar küçülecektir. Bu kişinin devamlı ilminin artması demektir. Şeytanın hakimiyeti azaldıkça faydasız ilimden, şeytanın vesvesesinden, tesirinden, safsatasından kişi kendini adım adım kurtaracaktır. Karşılığında Allah'ın ilmini irşat makamından almaya devam edecektir. Kimdir bilmenin başlangıç seviyesinde olanlar? Ölüyken dirilenlerdir. Gözlerindeki hicab-ı mestür alınmış, kulaklarındaki vakra alınmış, kalbindeki ikinet alınmış olanlardır. Bu, bilmemekten bilmeye geçiştir. Cahiliyetten bilmeye geçiştir. Ama ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu istikamette bir hayli yol almış oluyorsunuz. Nefsinizin kalbi %51 karanlıklardan kurtuluyor. Şeytanın hakimiyeti %51 azalıyor. Ruhunuz Allah'a ulaşmış ve Allah'ın zatında yok olmuş. Yani Allah'a teslim olmuş. Öyleyse adım adım bu noktadan itibaren artık kişi ilmin sahibi olmaya başlamıştır. Fena makamında ilmin sahibi olur. Ona kitap öğretilir. Ayetlerin tilaveti boyunca kişi ilim mensubu değildi. İlim verilen olmak üzere kendisine ayetler öğretiliyordu. Nefs tezkiyesi boyunca bu ayetlerin okunması devam etti. Kişi irşat makamına ulaştıktan sonra ilmin sahibi olmaya başladı. Neden? Çünkü

Öyleyse kendilerine ilim verilenlerin ötesine geçti kişi. Kitabı öğrenmeye başladı. Yani Kur'an'ın birinci ruhunu öğrenmeye başladı. Fena makamında. Beka makamında ikinci ruhunu öğrenmeye başladı. Zühd makamında üçüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Muhsinler makamında dördüncü ruhunu öğrenmeye başladı. Öyleyse kendisine kitap verilenler, kitabın dört ruhunu öğrenenlerdir. Kitabın yedi ruhu vardır. Yedinci ruh da yedi safhada oluşur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her açıdan dikkatle bakın Allah'ın öğretisine. Her şeyi en güzel standartlarda Allah-u Teala nasip kılmış. Ve ne zaman hikmet sahibi olursanız, o zaman ilmin gerçek anlamda sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olan kişi artık Allah'tan ilmi almaya başlayacaktır. Allah'ın öğretisine muhatap olacaktır. O ilmin sahibidir. Hayrın sahibidir. Hikmetin sahibidir. Allah ile tezekkür sahibidir. Daimi zikrin sahibidir. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın hakimiyeti üzerinde sıfırlanmıştır. Öyleyse ilme mani olabilecek olan iblis de devreden çıktı. O kişi faydasız ilmin değil, faydalı ilmin sahibidir. Hikmet sahibi olan kişi gerçek anlamda ilim sahibidir. Kur'an'ın beşinci ruhuna girmiştir. Hikmet öğrenmiştir. Ulu'l-Elbab makamında ve İhlas makamında hikmet öğretilir. Kişi bilenlerin daha üstündeki noktaya doğru yaklaşır ve salah makamında bu kişi dört mertebe daha müzeyyen olur kalbi. Kalbin müzeyyen olması o kişinin ilim konusundaki bilgisini daha üst seviyelere çıkartacaktır. Ve kişi irşada ulaşır. İrşada ulaşmak son seviye için hazır olmak demektir. İradeyi Allah'a teslim etmek demektir. Kişinin ilmini arttıran, onu ilim sahibi yapan asıl faktör nedir? Allah'ın o kişinin kalp gözünü açıp ona sırlarını göstermesidir. Bütün gök katlarını göstermesidir. Her gök katını gördükçe ihlas makamında o kişinin ilmi artacak, artacak, artacaktır. İlmin nihai noktası ise Allah'ın zatını görmektir. Son sırrın açılması. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ilim sahibi olmayanlar, kendilerine ilim verilenler, ilim sahibi olanlar ve ilim sahibi olanların en üstünde olanlar, Allah'ın zatını görenler, onlar da üçe ayrılıyor. Mürşitler, Allah'ın irşat makamını tayin ettikleri, bütün kavimlerdeki Resuller ve en üst noktada devrin imamı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bizleri en güzele ulaştırmış ve

muhteşem bir dizayn içerisinde bu müesseseyi tamamlamışız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha bir araya getirdi, güzellikleri yaşadık. Sonsuz dualarımızla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir zikir sohbeti yapmak üzere birlikteyiz. Tezekkür konumuz cennet, cennetin kademeleri. Allah Teala için insanlar açısından iki tür müessese söz konusudur. Birisi mükafatlandırma, diğeri cezalandırma. Hepiniz biliyorsunuz ki Allah'ın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji bir gün bütün kainatta birden sona erecek. O zaman geçmişten geleceğe doğru yürüyen zaman duracak ve geriye dönecek. Başa sıfır noktasına kadar geriye dönecek ve bir noktadan ayrılan ve bu süreçte kainatı oluşturan bu muhteşem dizayn tekrar ait olduğu yere, sıfır noktasına geri dönecek. Bu geri dönüşte zamanın geriye dönüşü oluyor. İşte zamanın bittiği nokta, geri dönmek için zamanın bittiği nokta, kıyametin koptuğu nokta. Çünkü Allah-u Teala'nın bütün gezegenlere verdiği kinetik enerji sebebiyle kainatın büyümesi, itiş enerjisinin bitmesi söz konusu olduğu için duracak. Durursa ne olacak? Durursa hünnes ve künnes kanunları bozulacak. Bozulursa ne olacak? Hünnes biliyorsunuz merkezi çekim gücü. Künnes de onun etrafında cevelan eden gezegen. Bizim güneşimiz bir hünnestir ve çevresinde cevelan eden dünyamız ve diğer gezegenler, onlar da künnestir. Ve büyük kitleler küçükleri çekeceği için, büyük kitleler küçük kitleleri çekeceği için dönme olayları bitecek ve bütün gezegenler güneşe yapışacak. Önce gezegenlerin etrafındaki kendi gezegenleri o gezegene yapışacak. Güneş, dünyamızın etrafında ay, bizim uydumuz, ay dünyaya yapışacak. Sonra ay ile dünya birlikte güneşe yapışacak. Öylece bütün gezegenler tek bir güneş etrafında toplanacak. Sonra güneşlerin birbirine toplanması ve sıfır noktasına doğru geri dönüş söz konusu. İşte konumuz o kıyamet günü vücut bulan cennet ve cehennem ayrımında. Herkes indi ilahide toplandıktan sonra sura üfürülüyor ve bu birinci üfürülüşte kinetik enerjinin bittiği nokta vardır. Zaman duruyor ve gravitasyon başladığı için geriye dönüyor. Birinci sura üfürülüş zaman geriye sıfır noktasına gidinceye kadar devam ediyor ki bu çok kısa bir zaman süresinde oluyor orada ve bütün zaman parçalarında yaşayan insanlar o sırada zaman hayatta oldukları noktaya geri döndüğünde canlı olacakları için hepsi oradan yükselerek mahşer meydanına ulaşıyorlar. Mahşer meydanında herkes toplandığı zaman sura ikinci defa üfürülüyor ve kıyamet sebebiyle ölen kişiler, onlara verilmiş olan kişiler hepsi canlanmıştı.
birinci sure-i Fülüş'te ve mahşer meydanında toplanmıştı. İkinci defa sure-i Fülüş'te herkes ölüyor. Üçüncü defa sure-i Fülüş'te herkes aynı yaşta yeniden canlanıyor ve berzah alemi yok oluyor. Berzah alemindeki nefsler de geliyor ve onlar da fizik vücutların içine giriyorlar. Bu noktada bütün fizik vücutlar kendi hesap filmlerine çekiliyor. Ne demek istiyoruz hesap filmi? Allah Teala kitaben merkumen diyor. Merkumen rakamlı demek. Rakamlı kitap. Biz buna bugünkü ilim seviyesinde hologram hüviyetiyle hayatımızı görüntüleyen bir perdeye veya bir ekrana ihtiyaç göstermeden boşlukta oynayan kendi hayat filmimiz. Elektronik sistemler herkesi otomatik olarak kendi hayat filmine çekiyor. Hayat filmleri o hayat filminin başına ulaştığınız andan itibaren oynamaya başlıyor. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen hayatınızı iki film olarak seyrediyorsunuz. Birisi davranışlarınızın filmi, ikincisi düşüncelerinizin filmi. Özellikle Allah Teala'nın dizaynı size düşüncelerinizi gösteriyor ki bu düşüncelere göre ne yaptınız, aksiyonunuz ne oldu? Bir, size yapılan bir davranışa reaksiyonunuz ne oldu? Nasıl karşılık verdiniz? Düşüncenizde neyi tasarladınız ama vücuda getirirken neyi yaptınız? Bunların hepsi iki hayat filminizde net olarak görünecek. Düşüncelerinizden hesaba çekilmeyeceksiniz. Ama yaptıklarınızda düşüncelerinizin ne ölçüde pay sahibi olduğu, yani her başkasına zarar verdiğiniz olayda taammüt miktarı, kasıtla yaptığınız olaylar net olarak ortaya çıkacak. Ve bunların neticesinde bir hayatınızın her saniyesinde derecat kazanmak veya derecat kaybetmek diye bir olayla karşı karşıya olacaksınız. Sorumluluğunuzun oluştuğu 15 yaşın ötesinde hayat filminiz devamlı rakamlar yazacak. Eğer zikre başlamamışsanız devamlı derecat kaybeten bir hüviyetiniz olacak. Hayatınız boyunca vücuda getirdiğiniz bütün filmler, bütün fiiller, tüm davranış biçimleri, kazandığınız bütün dereceler, kaybettiğiniz bütün dereceler hayat filminizde zaman dizaynına göre şekillenecek. Ve kazandığınız derecelerin toplamı, kaybettiğiniz derecelerin toplamı iki ayrı tarafta oluşacak. Sol tarafınızda kırmızı rakamlarla kaybettiğiniz dereceler kümülatif olarak son rakam olarak belli olacak. Sağ tarafınızda da kazandığınız dereceler yeşil rakamlarla gene kümülatif olarak belli olacak. Ve hangi taraf fazlaysa ona göre değerlendirilecek. Eğer kazandığınız dereceler fazlaysa cehenneme girdikten sonra, görmek üzere girdikten sonra oradan çıkıp o gün kıyamet günü cennete ulaşacaksınız. Ama kaybettiğiniz dereceler fazlaysa o zaman cehenneme girecek ve ebediyen orada kalacak olanlar olacak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayat filmleriniz hepiniz için bir kitaptır. Oradaki neticeler de size teslim edilecek.
Allah Teala'nın gene o elektronik sistemleriyle ya sağ taraftaki derecelendirmeye göre kazanacaksınız. Gideceğiniz, kalacağınız yer cennet olacak. Bu size kitapları sağdan verilenler vasfını kazandırır. Kazandığınız dereceler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka kaybettiğiniz dereceden fazla olacak. Neden? Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre Allah Teala diyor ki ey inananlar Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Allah bize furkanlar verecek ve günahlarımızı örtecek o zaman. Bu noktadan itibaren o kişi sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Peki kişi sevapları günahlarından fazla ama Allah'laşmayı dilememiş. Dilemeden de ölmüş. O zaman bu kişinin amelleri bir değer ifade etmiyor. Bu kişinin amelleri siliniyor. Amelleri heba oluyor, boşa gidiyor. Değer ifade etmiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah için yapılan bir dizayn var. Allah'ın şaşmaz ölçüleri var. Hayatınız boyunca iki tane kiramen katibin meleği, ki bunlara Resul diyor Allah Teala, devamlı olarak sizlerle meşgul olacak. Hayatınız boyunca hep bu iki kiramen katibin meleği yaptığınız bütün davranış biçimlerini devamlı bu üç boyutlu filme alacaklar ve mizan devamlı olarak o fiilden taammüt miktarına göre ne kadar derece kazandıysanız veya kaybettiyseniz onların hepsini hiçbir haksızlığa meydan vermeden otomatik olarak kaydedecek. Ve de hiçbir haksızlık vücut bulmadan o gün kıyamet günü size mizanınız teslim edilecek. O elinizdeki mizanla yapmış olduğunuz fiillerin karşılığında hangi dereceler almanız lazım geldiğine bakacaksınız. Hiçbir noktada bir yanlışlık göremeyeceksiniz. Size kıl kadar zulmedilmediğini fark edeceksiniz. Bu konunun sonucu kitabınızın ya sağdan verilmesidir. Bu sizin cennete gideceğinizi gösterir. Bu rakamlı kitap size hayat filminiz teslim ediliyor. Kazandığınız ve kaybettiğiniz bütün dereceler ve hayat filmleriniz orada. Eğer kitabı soldan verilen birisi söz konusuysa onun da kalacağı yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala buyuruyor ki arzları yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor. Anlaşılıyor ki yerler boyunca, gökler boyunca cennetler var. Her katta ayrı bir cennet oluşturmuş Allah Teala ve cennetlerin Kur'an-ı Kerim'de çeşitli adları geçiyor. Cennetün Aliye, Cennetül Firdevs, Cennetül Huld, Cennetül Gurafan, Cennetül Meva, Cennetün Naim ve Cennetül Adn. 7 kat cennet. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için
hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremeyecektir. Neden? Çünkü mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Neden? O kişinin sevapları pekala günahlarından fazla olabilir. Çok sevap işler kişi ama Allah'a ulaşmayı da dilemez. Diyor ki Allah Teala, onların amelleri boşa gider diyor. Allah'a ulaşmayı inkar edenlerin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin durumu, onların amellerinin boşa gitmesidir. Yüce Rabbimiz Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde diyor ki size, amellerini hasara uğratanların durumunu söyleyeyim mi? Üstelik de onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. İşte onlar ki, onlar Allah'a münaki olmayı inkar ederler ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler. Onların amelleri heba olmuştur diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Amelleri heba olmuştur. Kim bu insanlar? Amelleri heba olanlar? Allah'a münaki olmayı, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar edenler. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı inkar ederse onun gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı inkar ettiği için veya Allah'a ulaşmayı yalanladığı için o kişi Allah'ın cennetine giremez. Onun amelleri üstelik de boşa gider. Kim diyor Allah Teala Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olma günü olan yevmil ahiri yalanlarsa onların amelleri boşa gider diyor Araf suresi 147. ayet-i kerimede. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. Bunun manası o kişinin kaybettiği dereceler mutlak olarak kazandığı derecelerden fazladır. Ve gideceği yer cehennemdir. Böyle mi söylüyor Allah Teala? Böyle söylüyor. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne lâ yercûne likâina ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki muhakkak surette bize mülâki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse 7 kat cennetin 7'si de Allah'a ulaşmayı dileyenlere aittir. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların amellerinin skalasına baktığımız zaman İslam'ın 28 basamağından 2 basamağın negatif olduğunu, insanları cehenneme götüreceğini görürüz. 3. basamak önemli. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi 3. basamaktadır. Ve derhal onun amelleri örtülür. Yani kaybettiği dereceler, amelleri sebebiyle kaybettiği dereceler, yanlış amelleri veya amelsizlikleri. O kişinin
yanlış amelleri ve amelsizlikleri zaten yeteri kadar negatif derecat yazmıştır ona. Ama o kişinin kazandığı derecelerin hepsi yok farz edilir. Eğer o kişi ölene kadar Allah'laşmayı dilememişse, o zaman o kişi öldüğünde amel defterindeki amelleri sebebiyle kazandığı dereceler yok olur. Kaybettiği dereceler fazla olduğu için bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ayet-i kerimede söylendiği gibi. Allah'laşmayı dilemeyen herkesin kazandığı dereceleri mutlaka negatiftir ve o kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir. İşte konumuz Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyor. Cennetin kademelerinin birincisi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gideceği yerdir. Bu olayları Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın rahmet ve mağfiret tecellisi, bize furkanlar vererek günahlarımızı örtmesi, sonra kalbimize ulaşması, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize nur yolu açması, kalbimize Allah'ın rahmetinin %2 olarak girmesi, bunun %2 olması haline huşu sahibi oluşumuz, sonra mürşidi talep etmemiz ve Allah'ın göstermesi ve mürşidimize ulaştığımız noktaya kadar. Bu mürşide ulaşmadan evvelki ana kadar o kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Allah Teala kıyamet günkü olayı anlatıyor ve kıyamet günü diyor onlara kitapları ya sağlarından verilir ya sollarından verilir diyor. Kitapları sağlarından verilenler buna sevinirler diyor. Ve bunların gidecekleri yer bir cennettir. Tabi cehenneme göre yüksek bir cennet. Cehennemden mutlaka yüksek bir cennet. Cennetün aliyeh diyor Allah Teala. Onlar yüksek bir cennette olacaklardır diyor. Bu cennet konunun başlangıç noktasını içeriyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz üçüncü basamaktan itibaren 13. basamakta dahil kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Orada onların cennete kavuşacakları ifade ediliyor. Kitapları sağlarından verilenler mutlaka bu birinci kata, birinci kat cennete gireceklerdir. Ama kitapları sağlarından verilenlerden başka özellik taşıyanlar, daha üst seviyeye gidenler ayrı ayrı cennetlere yerleştirileceklerdir. Kıyamet günü ister insanlar cennete girecek olsunlar, cennette ebediyen kalacak olsunlar, ister insanlar cehennemde ebediyen kalacak olsunlar, gidecekleri yer önce mutlaka cehennemdir. Cehenneme girmeyecek olan hiç kimse olmayacaktır. Ve cehenneme insanlar iki türlü girerler. Cehenneme girip de cennete ulaşacak olanlar cehennemin yüksek şeffaf kapılarından ya da bir nevi duvar diyelim buna, oradan şeffaf ve cennete girebilecek olanları geçirgen. Onlar uçarak geliyorlar. Yaklaşık 12 metre yüksekliğinde, 10 metreden daha yüksek, 30-40 metre belki 100 metre genişliği olan kapılar. Kapı yerine duvar demek daha doğru, fakat içerisi görünüyor. Daha cehennemin duvarları daha ötede. Yani içeri giriş duvarları. Buradan cehennemin avlusuna giriliyor. Ve
cennete girecek olanlar oradaki elektronik sistemler sebebiyle derhal tanınıyor. Onlar uçarak cehenneme girerken sistemde bir işaret gelmiyor. Otomatik olarak kapılar onları geçiriyor. Ya da o cam duvarlar, ama geçirgen cam duvarlar. Fakat eğer günahları sevaplarından fazla olan birisi de onlar gibi uçmak üzere gelip oraya ulaşıp da zıplayıp duvara ulaşınca duvara kafasını vurup yere düşüyor. Oradan geçmesinin mümkün olmadığını görüyor. O zaman bizim buradaki normal kapılardan daha büyük, ağır bir kapıya ulaşmak mecburiyetinde. O kapı şeffaf değil. Ve arkasında bekleyen cehennem zebanileri kapıyı onların başlarının sığabileceği kadar kaldırıyorlar. Ve onlar burunları yere sürtünerek cehenneme giriyorlar. Onlar orada dizüstü kalıyorlar. Oysaki diğerleri cehenneme, cennete girmek üzere girenler cehennemin bütün katlarını görüp, bütün özelliklerini görüp Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek çıkıyorlar cehennemden ve o şeffaf kapılardan uçarak çıkıyorlar ve cennetlerine, hangi kat cennete gireceklerse giriyorlar. Söylediğimiz standartlarda olan Allah'a ulaşmayı denedikten sonra fakat mürşidine ulaşamadan evvel ölenler, onların hepsinin gidecekleri yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu cennetin adı Cennetin Aliye'dir. Ve kalbin içine giren bu dört nurdan, rahmet, faz, rahmet, salavat, sadece bir tanesi fazıllar, iman kelimesinin teşkil ettiği kutupla ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesine ulaştıkları zaman onun etrafına yapışıp orada toplanmaya başlarlar. Bu toplanma nefs tezkiyesi adı verilen olayın başlangıcıdır. Kişinin kalbindeki afetler, ki o noktaya kadar kişinin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu yüzden Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik etmektedir. Emirleri yerine getirmemektedir. Yasak ettiği bütün fiilleri ise işlemektedir kişi. Ama bu noktadan itibaren nefsin kalbine giren ve orada yerleşen fazıllar afetlerin yerini alırlar. Fazıllarda afetlerin tam aksine Allah'ın bütün emirlerini yerine mutlaka getirmek isteyen, yasak ettiklerini ise asla işlemeyen bir hüviyet taşırlar. Ve nefsin kalbindeki fazıllar başlangıçtaki %2 rahmet birikiminden sonra %7'ye ulaşınca vücuttan ayrılan ruhun, mürşidin ile birinci vücuttan ruh ayrılır. Ana dergaha ulaşmasıyla paralel olarak nefsin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman bu kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levham edir, kişi nefsini kınamaktadır. Ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimedir, kişi ilham almaya başlar. Ruh üçüncü gök katındadır. Dördüncü defa %7 nur birikimi o kişi mutmainne kademesine gelir. Allah'ın verdiği her şey onun için uygun görünmeye başlar gözüne. Kişi doyuma ulaşır. Sonra ruh bir gök katı daha yükselir. Kişi Allah'tan razı olur. Bir gök katı daha yükselir. Burası radiyedir. Bir gök katı daha yükselir. Allah da ondan razı olur. Burası mardiye kademesidir. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimiyle ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında soldan sağa doğru 7 tane
alem geçer, setilin mintaya ulaşır en son. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Bu 7. defa %7 nur birikimidir. %49 fazıl birikimi, %2 de rahmet birikimiyle nefsin kalbindeki nurlar %50'yi aşar. Şeytan hakimiyeti %100'den %49'a düşer. Burası ruhun Allah'a ulaştığı noktadır. İşte nefs tezkiyesinin başlangıç noktası mürşide tabi olunduğu noktadır. Tabiyetten sonra nefsin kalbinde nur birikimi başlamıştır. Ve bu tabiyetten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç içerisinde kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Bu yolun hangi noktasında o kişi rahmetli olursa olsun ikinci kat cenneti hak etmiştir. İkinci kat cennet Cennetül Firdevs'tir. Kehf suresinin 107. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuya temas ediyor. Amel olanlar, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, yani nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir diyor Allah Teala. Demek ki mürşide ulaştıktan 14. basamaktan 21. basamağa kadar yolda ölen herkesin gideceği yer ikinci kat cennettir. Firdevs cennetleridir. Alameti farikası diğer cennetlerden onu ayıran şey kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra nefs tezkiyesi yapmaya başlamıştır kişi. Bu nokta ikinci kat cennettir. Mutlaka 14. basamakta mürşide ulaştıktan sonra mümkündür. Daha evvel kişinin nefs tezkiyesi yapması mümkün değildir. Üçüncü cennet Cennetül Hult'tür. Kimin ruhu Allah'ın zatına ulaşırsa Allah'ın zatında o ruh yok olur. Böyle insanlara Allah Teala evvab diyor Kur'an-ı Kerim'inde ve Allah'ın zatının da me'ab olduğunu görüyoruz. Sığınak manasına geliyor. İşte Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilerse işte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve men şa'ittehaze ila rabbihi me'aba. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa bu standartlarda Allah o kişinin ruhuna me'ab olur diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın kişinin ruhuna me'ab olması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir muhteva içerisinde Allah Teala'nın dizaynına beraberce baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmış. Allah'ın zatına ulaşmış. Allah'ın zatı o kişiye me'ab olmuş. İşte buradaki cennet artık üçüncü kat cennettir. Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayit. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evvâbin hafîz. Diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet budur.
Yani buyurun cennetinize girin. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olanlar, başların üzerinde mahfuz taşıyanlar, mürşitlerine tabi olanlardı. Bir evvelki kat cennete girerler. Ama evvap olanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıp da ruhlarını Allah'ın zatının kabul ettiği kişiler, ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, onlar evvaptırlar. Sığınağa, mehaba sığınmışlardır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Vallahu indehu üstün me'ab" diyen Allah Teala Nebe 39'da, Nebe 39'da Allah'ın zatına ulaşmayı Allah'a sığınmak, sığınağa sığınmak olarak değerlendiren Allah Teala Âl-i İmrân 14'te diyor ki: "Vallahu indehu üstün me'ab" ve Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır. Allah'ın zatındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor Allah Teala. Görüyoruz ki bu cennet evvap olanlar için geçerli. Ruhlarını Allah Teala'ya ulaştırmış olanlar için geçerli. Bu cennet Cennetül Huldi adını alıyor. Furkan 15'te Allah Teala diyor ki: "Kul ezalike hayrun em Cennetül Huldi lati uidel muttakin kanet lehum cezaen masira." De ki bu mu daha hayırlıdır? Yoksa muttakilere, takva sahiplerine vaat edilen, onlar için bir ceza yani mükafat ve dönüş yeri olan ebedi cennet mi? İşte burada Allah'ın zatına ulaşan kişiye Allah'ın hediye ettiği yeni bir cennet söz konusu sevgili kardeşlerim. Sonra ne oluyor? Ruhu Allah'a ulaşan kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Burası fena fillah makamıdır, velayetin birinci makamı. Sonra beka makamına geliyoruz. O kişinin ruhuna Allah'ın katında bir taht nimet olarak veriliyor. Ve kişi bu tahtla la mekana kavm oluyor. Bu tahtın sahibi olan kişi oranın ahalisinden oluyor. İndi ilahinin Allah'ın huzurunda artık taht üzerinde muhkim bir kişi oluyor. Burası bekabillah makamıdır. Allah ile Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda devamlı kalan bir ruhun sahibi kişi. Kişinin kendi ruhu Allah'ta yok olmuştur. Allah onun üzerine bu kişi beka makamına geldiğinde onun yeni bir ruhunu vücuda getirerek onu kendi katında bir tahtın sahibi kılmıştır. Sonra mı? Sonra zühd makamı geliyor. Kişi günün yarısından daha fazla zikrediyor. Sonra da muhsinler makamı geliyor. Kişi muhsin oluyor. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş kişi. Allah Teala bu noktaya gelmiş olan, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş olan kişiye yeni bir taht, yeni bir cennet vaat ediyor. Bu cennet Cennetül Gurafan'dır. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesiyle gerçekleşir. Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesi. Ne zaman sevgili kardeşlerim bir insanın nefsinin kalbinde biriken nurlar %80'i aşarsa, bu noktadan itibaren fizik vücut geri kalan %81 olsa
geri kalan %19 nefsin afetine hiç değer vermez, onu kale almaz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri de işlemez. İşte bu fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktadır. Ve burası 4. kat cennettir. Allah-u Teala diyor ki, Ankebut suresinin 58. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا وَاَمِنُوا السَّالِحَاتِ وَنُبَوِّ اَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ حَالِدِينَ ف۪يهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِينَ. Ve amin olanları, Allah'a ulaşmayı diyenleri ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefse ıslah edici, amel işleyenlerin ecri ne güzel. Buradaki salih ameller biri belki cennetten, cennetin huldiden daha ötede bir muhteva taşıyor. Çünkü bunlar Allah'a ruhun ulaşmasından sonraki muhtevaya ait. Ruh Allah'a ulaştıktan sonraki devre. Burası 4. kat cennet, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerin cenneti. Fizik vücudun Allah'a tesliminden sonra kişinin daimi zikre ulaşması söz konusu. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab oluyor. Lüplerin sahipleri oluyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmıyor daimi zikrin sahibi olduğu için. Ve bu kişinin Allah-u Teala kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor. Sonra o kişi Allah'la manevi konuları tezekkür etmeye başlıyor. O kişi daimi zikrin sahibi olduğu için devamlı hayır kazanan, devamlı derecat kazanan birisi oluyor ve de hikmet sahibi oluyor. Hikmet sahibi oluyor. Yani Kur'an'daki ayetlere baktığı zaman o ayet eğer Kur'an'daki 28 basamaktan birine aitse onu derhal görebiliyor, sezebiliyor. Ve Allah ile devamlı irtibatta olduğu için hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman kararlarını hep Allah'tan sorarak gerçekleştireceği için hep adaletle, kıst ile hüküm veriyor. İşte bu hüviyetteki bir kişi ulul elbab olmuştur. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmıştı. Bu hedefe ulaşan kişiler, yani daimi zikrin sahipleri, onlar 5. kat cennetin sahipleri oluyor. Bu cennetin adı Cennetül Meva. Naziat suresinin 41. ayet-i kerimesinde geçiyor. Ve innel cennete hiyel meva. Meva. Artık şüphesiz cennet onun için bir barınma yeridir. Meva'dır. Bu kişi fizik vücudundan sonra nefsini de Allah'a teslim ettiği için daha üst kat bir cennetin sahibi oluyor. Bu noktadan sonraki cennet İhlas'a ulaşan kişinin cennetidir. Kim muhlis olursa, yani yerlerin melekutunu, yedi kat yerleri, cehennemleri Allah ona gösterdikten sonra
göklerin melekûtuna başlamışsa, kişi göklerin melekûtunu görmeye başlamışsa, o zaman bu kişi ihlas makamının sahibi olmuştur. Gök katlarını birer birer gösterecektir Allah. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını, birinci kattaki açıkta secdeyi, ikinci kattaki su arılma havuzunu, havuzlarını, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, dördüncü kattaki Beytül Makdes'in aslında secdeyi, beşinci kattaki Beytül Haram'ın aslında secdeyi, altıncı katta Sıbkatullah olma mahallini, yedinci katın girişten itibaren kader yüceleri, Ümmü Kitap, Kudret Denizi, Makam-ı Mahmud, Divan-ı Salihin, Zikir yüceleri ve İndi İlahi, bunların hepsini kişi görmeden önce ne zaman Sitrikli Müntahayı gösterirse Allah Teala, burası yolun sonudur. Sitrikli Müntahayı ile beraber Naim Cenneti söz konusudur. Bu kişi Sitrikli Müntahayı gördüğü zaman Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Bu onun salah makamına geçtiğini işaret eder. İhlas makamının tamamlandığını işaret eder. Bu noktaya kadar kişi ihlas makamındadır. Nefsini Allah'a teslim ettikten sonra 26. basamaktan bu noktaya gelinceye kadar, 7 kat gökler gösterilinceye kadar kişi 6. kat cennetin sahibidir. Bu cennet Naim cennetidir. Maide 65'te Allah Teala diyor ki: "Velev enne ehlel kitabe amenu ettekav ve le kefferne anhum seyyatihim ve le etalnahum cennatin naim." Eğer kitap ehli amen olup Allah'a ulaşmayı dileyip takva sahibi olsalardı, elbette günahlarını örterdik ve onları mutlaka neticede naim cennetlerine koyardık diyor Allah Teala. Burada onlar için bir yeni bir cennet söz konusu. Başka ayetlerde de Naim Cenneti yer alıyor. Bu ayetlerden de çıkarılan sonuç odur ki o insanlar ihlas makamına ulaşmışlar. Nefslerinin kalbi halis olmuş. Yani 14 mertebe müzeyyen olmuş Allah'ın nurlarıyla. İman kelimesiyle kalpleri 14 mertebe müzeyyen olmuş olan insanlar, onlar Naim cennetlerine gidiyorlar. Ve de bundan sonra o kişinin Tövbe-i Nasuh'a daveti var, salah makamının içinde. Sonra günahların örtülmesi var. Sonra o kişinin başının üzerine salahın nurunun verilmesi var. Sonra da günahlarının sevaba çevrilmesi var. Bunlar tamamlanınca Allah o kişinin iradesini de teslim alıyor. Kimin iradesini teslim alırsa o kişiyi irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle Allah irşat makamının sahibi kılıyor. İşte burası cennetlerin en üstünü olan Adn cennetlerini ifade ediyor. Kim İrşad makamına tayin edilmişse Allah-u Teala'dan, hakka tukati takvanın sahibi olmuşsa, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad makamının sahibi kılınmışsa, o kişi Kur'an-ı Kerim'de Fevzül Azim'in sahibidir, Hazül Azim'in sahibidir, Ecül Azim'in sahibidir ve Fazlul Azim'in sahibidir. Bu azim dizaynlar salah makamının dördüncü kademesini, affedersiniz beşinci kademesini, irşada memur ve mezun kılınmayı ifade eder ve hepsinin
bu beşinci makama ulaşabilen herkesin gideceği yer Adın cennetidir. Adın cennetleri Kur'an'da en çok yer tutan cennettir. Rad 22'de Allah Teala diyor ki 22 ve 23'te وَالَّذ۪ينَ سَابَرْ اِبْتِقَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَيَكُمُ السَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Onlar sabırla Rablerinin veçini, zatını görmeyi isteyenler ve namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli veya açıkça infak edenler ve seyyiate hasenat ile savan kimselerdir. İşte seyyiate hasenatla mukabele eden kimseler. Bütün sahibi o noktaya ulaşmışlardı. Allah Teala onların hepsinin o noktaya ulaşmış olduklarını söylüyor. Onlar seyyiate hasenatla mukabele edenlerdir diyor sahabe için. İşte onlar için bu dünyanın güzel bir akıbeti sonucu vardır diyor. Rad 22. Rad 23'te ise bu güzel sonucun ne olduğu ifade buyuruluyor Allah Teala tarafından. Cennetu adnin yedhulunha ve men salaha min avahim ve ezvacihim ve zürriyetihim vel melaketu yedhulune aleyhim min kulli bab. Diyor ki Allah Teala adın cennetleri vardır. Onların babalarından ve eşlerinden ve zürriyetlerinden salaha ulaşan kimseler ona adın cennetine girerler. Ve her kapıdan melekler onların yanlarına girerler. Keyf 30. İnnellezine aminu ve amilu salatı inna la nudiyu ecre men ahsene amela. Muhakkak ki amel olanlar ve salih amel yapanlar, biz kesinlikle en güzel amel işleyen kimselerin ecrini zayi etmeyiz. Buradaki ahsen amel, en güzel amel, en üstün seviyede amel yapanları ifade ediyor Allah Teala. Ve bir sonraki ayet-i kerime Keyf 31. Ülâike lehum cennâtu adnin. Onlar için adın cennetleri vardır diyor Allah Teala. Taha 75. Ve men yetihi müminen kat amine salati fe ülâike lehumul derecatü ula. Taha 75. Taha 76. Cennetu adnin. Ve kim salih ameller nefse eskisi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. Buradaki mümin olmak, yedinci kademedeki mümin olmak. Yani hakkı tukat-i takva.

buyuruyor. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel konaklara yerleştirir. İşte Fevzül Azim budur. Fevzül Azim kelimesini burada kullanmış Allah Teala. Mümin 8, Rabbena ve edhilhim cennati adnin illeti vaattekum ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim inneke entel azizül hakim. Rabbimiz onlara vaat ettiğin ant cennetlerine onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salah makamına ulaşanları dahil et. Muhakkak ki sen azizsin, hakimsin. Onların zürriyetlerinden, anne babalarından kim ad cennetlerine ulaşmışsa, salah makamına ulaştıkları zaman ad cennetine sahip olmasalar da onları oraya ulaştır diyorlar. Mümin 9, Allah Teala diyor ki onları kötülüklerden koru. Ve sen kimi izin günü kötülüklerden korursan o zaman ona rahmet etmiş olursun. Ve işte o Fevzül Azim'dir. Buradaki kötülüklerden korumanın Fevzül Azim olduğu kademe onların sevaplı günahlarının sevaba çevrildiği nokta, salah makamının 4. kademesi. Sa'd suresinin 50. ayet-i kerimesi, Cennet-i Adn'in müfettehaten lehumul evvab, kapıları onlara açılmış olan adın cennetleri vardır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman insanlar için 7 kat cennet olduğunu görüyoruz. 1. kat cennet, Cennetül Aliye. 2. Cennetül Firdevs. 3. Cennetül Huldi. 4. Cennetül Gurafan. 5. Cennetül Meva. 6. Cennetül Naim. 7. Cennetül Adn. Her kademe için ayrı bir kat cennet. Bu Allah-u Teala'nın lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi adın cennetlerine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepimizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemeden geçemiyoruz. Hicri yılbaşınız mübarek olsun. Allah Teala hepinizi en güzel standartlarda hedeflere götürsün. Cennetiniz adın cennetleri olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel

bir çocuk olarak yaratan hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gâirel mağdûbi aleyhim ve lezzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Bu akşamki konumuz hikmet. Hikmeti anlatmak istiyoruz sizlere. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Öyleyse hikmet Allah Teala ve Tekaddüs'ün indinde neyi ifade eder? Hikmet 26. basamakta elde edilen bir sonuçtur. Mutlaka daimi zikirle oluşur. Ve 7 tane şartın sahibi olmayı gerektirir. Hikmet müessesesi bütün insanlar için Allah-u Teala'nın eğer yollarında sebat ederlerse onları mutlaka ulaştıracağı bir muhteşem sonuçtur. Hikmetin sahibi kimdir? Özellikleri nedir? Bir, daimi zikrin sahibidir. İki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Üç, kalp gözü açılmıştır. Dört, kalp kulağı açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç tane de vasıf şartı oluşturur. O kişi hayrın sahibi olmuştur. O kişi tezekkürün sahibi olmuştur. O kişi hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman bir muhteşem dizaynı içeriyor konu. Bir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, ruhunun hasletlerine paralel faziletlerin o kişinin nefsinin kalbini %100 doldurduğunu anlamamız lazım. Hikmetin sahibi mutlaka Allah-u Teala'nın sabikun dediği kişilerin vasfına sahip olmak demektir. Kimdir sabikun? Müsabıklar, yarış edenler, nerede yarış edenler, hayırlarda yarış edenler, özellikleri daimi zikrin sahibi olmak, bu 7 tane özelliğin mutlaka sahibi olmak. Öyleyse geriye doğru baktığımızda hikmetin velayet mertebelerinin beşincisinde oluştuğunu görüyoruz. Ulu'l-Elbab makamında oluştuğunu görüyoruz. Altıncı makam İhlas makamı, yedinci makam da Salah makamı. Velayetin bu son üç makamının üçü de hikmet sahibidir. Ulu'l-Elbab makamı da hikmet sahibidir. İhlas makamı da hikmet sahibidir. Salah makamı da hikmet sahibidir. Öyleyse bir insan nasıl hikmet sahibi olabilir? Daha evvelki basamakları geçerek hikmet noktasına ulaşarak. Öyleyse bir insan hangi şartlarda hikmetin sahibi olabilir? Hangi şartlarda olamaz? Başlangıç ayırımı o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir.
Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hikmet sahibi olabilirler. Onun dışında hiç kimse hikmetin sahibi olamaz. Böyle bir şey mümkün değil. Öyleyse biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaktan oluşur. Gene biliyorsunuz ki bu 4 tane 7 basamak oluşturur. Ve gene biliyorsunuz ki İslam 7 safhadan ibarettir. Öyleyse safhalar açısından hikmetin yerine bakalım. Nerede hikmet? Birinci safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedinci basamağa kadar. İkinci safha, mürşide ulaşmak. 14. basamağa kadar. Üçüncü safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 21. basamağa kadar sürer. 22. basamakta teslim söz konusu olur. Dördüncü safha, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Bunların dördü de hikmetin dışındadır. Hikmet bundan sonra başlar. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Hikmetin dışındasınız. Ne zamanki daimi zikrin sahibi olursunuz, 26. basamakta hikmetin sahibi olursunuz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. 5. safha, ilk 4 safhayı söylemiştik. 3. safhada ruhunuzu Allah'a teslim ediyordunuz. 4. safhada bir başka hedefe ulaşıyordunuz. 4. safhada vardığınız yer fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Ve hikmet bundan sonra başlıyor. Daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulu'l-Elbab makamındasınız. 26. basamak. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamak, İhlas makamı. Tövbe-i Nasuh'la Salah makamına geçiyorsunuz. Es-Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. İslam'ın 6. safhası. 5. kademesinde ise iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz ve irşat makamına tayin ediliyorsunuz. Ne oluşuyor? Hikmetin sonuna gelmiş oluyorsunuz. Öyleyse bu 26, 27 ve 28. basamaklar hikmeti içeriyor. Nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi 3 safha alıyor içine bu kesim. Hikmet demek ki basamaklar itibariyle 26. basamakta başlıyor. 26, 27. ve 28. basamaklar hikmetin basamakları. Allah-u Teala bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de 3 tane yakin müessesesi sıralamış. İlmel yakin 1, aynel yakin 2, hakkul yakin 3. 3 tane yakinin sahibi olmak söz konusu. Birinci yakin 3. basamakta başlar. 25. basamağı da kaplayarak 25. basamağa kadar gelir. 25. basamakta ilmel yakinin hudutları içindedir. Aslında daha doğru bir ifadeyle 22. basamakta ilmel yakin biter. Ama aynel yakin başlamaz. Aynel yakin 26. basamakta başlar. Öyleyse
23, 24, 25. basamaklar. ...22, 23, 24 ve 25. basamaklar. 4 basamak. Burası ilmel yakinle aynel yakinin hikmetin arasındaki bir, iki tarafa da ait olmayan bir boşluktur. Bunun sonunda kişi daimi zikre ulaştığı zaman aynel yakinin sahibi olur ve hikmet sahibi olur. Bu aynel yakin müessesesi ...26, 27, 28. basamakları kapsar. 26 ile 27. basamağı tamamen, 28. basamağın ise 4 mertebesini kapsar. 4 kademesini kapsar. 5. kademe ise Hakkül Yakin'i ifade eder. Artık 5. 6. ve 7. kademelerde bulunanlar, Allah'ın irşat makamına tayin ettikleri iradelerini teslim alarak bütün kavimlerdeki Resuller ve nihayet devrin imamı, hepsi aynı standartların sahibidir. Yani hepsi Hakkül Yakin'in sahibidir. Öyleyse basamaklar açısından bakıyoruz. 1. ve 2. basamaklarda insanlar olayları yaşıyorlar. Olayları değerlendiriyorlar. Değerlendirilenlerden Allah'ın seçtikleri seçiliyorlar. Önemli olan 3. basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Hikmetin var olabilmesi için, bir kişinin hikmete ulaşabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Eğer dilemiyorsa o kişi hiçbir zaman hikmete ulaşamaz. Zaten cennete de ulaşamaz. 3. basamak, kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah derhal işitiyor, biliyor, görüyor ve Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. 4. basamak. Bu tecelli o kişinin gözlerinde bulunan Hicab-ı Mestur isimli bir gizli perdeyi almasına sebebiyet veriyor Allah'ın rahmetinin. Rahmet o kişinin kulaklarında bulunan vakrayı alıyor. Rahmet o kişinin kalbinde bulunan ekinneti alıyor. Ve rahmet o kişinin kalbine ihbat koyuyor. Allah'ın rahmeti kişinin üzerinde olduğu zaman Allah'ın bütün kapalı kapıları gördüğünüz gibi açılıyor. Kişinin gözleri kör, açıyor Allah Teala. Kulakları sağır, işitmesini sağlıyor. Kalbi idraksiz, idrak etmesini sağlıyor. Sonra Allah kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Daha sonra o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor Allah Teala. Kişinin 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilemesinden sonra 4., 5., 6., 7. basamaklara ulaşması Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi için birkaç dakika içinde gerçekleşen bir vakadır. Ve 7. basamaktan sonra 8. basamaktaki Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, hidayet etmesi, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 8. 9. basamaklar, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunun Allah Teala tarafından açılması, 10. basamak, bunlar da o 3-4 dakikanın içinde tamamlanır. Böylece kişi mümin olmak için gerekli kalp şartlarının sahibi olmuştur. Bundan sonra kişi biraz zikir yaptığında Allah'ın katından gelen nurlar göğsünden şifreli yolu aşarak kalbine ulaşır. Ama
kişinin kalbi mühürlüdür. Bu sebeple kalbin içine ne rahmet girebilir ne de fazla girebilir. Ama rahmet sızabilir. Bu sızıntı 13. basamakta başlar. Sızıntı %2'yi bulduğu zaman nefsin kalbindeki rahmet nurlarının nefsin kalbine yerleşmesi, yapışması %2'yi bulduğu zaman kişi huşuya ulaşır. 12. basamak ve 13. basamakta da kişinin talebi üzerine Allah o kişiye mürşidini gösterir. Öyleyse kişinin hikmete ulaşma standartlarının başında burası gelir. Çünkü burada mürşidine ulaşıp tabi olan kimse her şeyden evvel mümin olur. Kalbinin içindeki küfür kelimesi alınır, kalbin içine iman yazılır. Devrin imamın ruhu başın üzerine gelip yerleşir. Bütün günahları sevaba çevrilir. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkarak hidayet içinde olur. Nefsi, nefs tezkiyesine başlayarak hidayet içinde olur. Yani nefsinin kalbinde fazıl birikimi başladığı için hidayet sahibi olur. Bu fazıl birikimi nefsin kalbindeki afetlerin yok edilmesiyle gerçekleştiği için nefsin kalbindeki afetlerin yok olduğu ölçüde fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olur. Çünkü şeytan sadece nefsinizin kalbinde afetlere tesir edilir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde vardığınız yer bir yeni hidayeti daha gerektirir, vücuda getirir. İradenizin de hidayeti söz konusudur. İradenizin de Allah'a teslim olması, Allah'ın iradesine bağlanması, o da bu noktadan itibaren hidayet içinde olmuştur. Ve Allah Teala bir nimet daha verecektir size bu 9 nimete ilaveten. O güne kadar Allah Teala her sevabınıza 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlar. Ve bu 100 kat nefsinizin tezkiyesi ilerledikçe 200, 300, 400, 500, 600, 700 katlara ulaşır. İşte böyle bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ulaşır? Ne zaman nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşirse, burası nefse emmaredir, ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Hikmet ehli oldunuz mu? Hayır. İkinci defa %7 nur birikimi, ikinci kat. Üçüncü defa %7 nur birikimi, üçüncü kat. Dördüncü defa %7 nur birikimi, dördüncü kat. Beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi, beşinci, altıncı, yedinci katlar ve ötesi. Yedinci gök katını ruhunuz 7 tane soldan sağa alem geçerek tamamlar. Sonra da Sittetin Müntaha'dan Allah'a doğru yükselerek Allah'a ulaşır. 14. basamakta başlayan yolculuğunuz 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamağa kadar devam eder. 21. basamak 7. gök katını ifade eder. Ruhunuz Allah'a ulaşır. 21. basamak ve Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Vuslat tamamlanmıştır. Allah'ın üzerinize 12 defa farz kıldığı ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma işleminiz tamamlanmıştır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuştur. Hikmet sahibi oldunuz mu? Hayır, olmadınız. Bundan sonra ne olur?
Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi olmuştur. 7 kademede %7 nur birikimi, huşuda kazandığınız %2 nur birikimi, bunların %49'u fazıldır, %2'si ise rahmettir. Rahmet ve fazl toplamı %51 ediyor. Nefsinizin kalbinin çoğu aydınlanmıştır. Karanlık olan az bir kesim kalmıştır. %49. Yani artık kalbinizdeki nurlar karanlıkları yenmiştir. Yani fizik vücudunuz %50'den daha fazla Allah'ın emirlerini yerine getirmektedir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulduğu, Allah'ın kulu olmanın ağırlık kazandığı bir noktaya gelmiştir. Burası fena makamıdır. Allah'ın zatında ifna olduğunuz noktadır. Ruhunuz Allah'ın zatında kaybolur. 22. basamaktasınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e ulaşır. Orada Allah Teala size Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince indi ilahide bir teslim yurdu olan bir altın taht verecektir. Yeni bir ruhunuz oluşacak ve ona Allah Teala altın bir taht verecektir. Sonra %71'e varacaktır nefsinizin kalbindeki nurlar. Ve bu standart içinde Allah'ın evliyası oldunuz. Beka makamında ikinci kademesindesiniz. Allah'ın velayetinde ikinci makamdasınız. Beka makamı. Allah'ın indi ilahisinde artık ruhunuz baki oldu. Oradaki bir altın tahtın üzerinde. Sonra üçüncü kademeye geleceksiniz. Zühd makamının sahibi olacaksınız. Zikriniz günün yarısını aşacak. Beka makamı 23. basamak. Zühd makamı 24. basamak. Zahit oluyorsunuz. Günün yarısından daha fazla zikrettiğiniz için zikirsizliğe değer vermediğinizi, ona karşı zahit olduğunuzu ispat ediyorsunuz her gün Allah-u Teala'ya. Bir sonraki basamak, fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 25. basamak. Hikmete ulaştınız mı? Hayır. Velayetin 4. makamı, 25. basamak. Allah'a hikmete ulaşmadınız. İlmel yakini aşıp da aynen yakine ulaşamadınız. Ve 26. basamak hikmet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse hikmetin oluştuğu bir noktadasınız. Özelliğiniz daimi zikrin sahibi olmak. İsminiz Ulul Elbab. Lüplerin sahiplerinden birisiniz. Hikmetin de sahibisiniz. Ali İmran Suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7. ayet-i kerimesinde affedersiniz. Allah Teala buyuruyor ki sana kitabı indiren o Allah'tır. Onda hem müteşabih ayetler hem de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince bunların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Ama kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri diledikleri istikamette yoruma tabi tutarak
insanların arasına fitne sokmak isterler. Bu böyle söyledikten sonra Allah Teala diyor ki ilimde kökleşmiş olan rasihuna gelince rüsuh sahipleri derler ki ya Rabbi biz inanıyoruz ki müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde senin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler diyor. Yani ne rasihun ne de kalplerinde zevk olanlar bu müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. İşte hikmetin sahipleri tezekkür yetkisinin sahibi olan ulul elbab'tır. Ne zaman kişi ulul elbab olur? 25. basamaktaki fizik vücudunu Allah'a teslim işlemi tamamlandıktan sonra konu devam eder. Kişi aynel yakinin sahibi olur. Hikmet sahibi olur. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki senden evvel de biz ricalen erkekler olarak resuller gönderdik. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik vazifeli olarak. Ve sonra da buyuruyor ki Allah Teala فَاسْأَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline, tezekkür ehline sorun. İşte bu ehli tezekkür, söz konusu olan hedeflere yürüyecek olanlardır. Hikmet sahibi olunur, 26. basamakta, 27. basamakta nefs teslim edilir. 28. basamağın 5. mertebesinde de irade Allah'a teslim edilir. Hepsi hikmet sahiplerinin muhtevasını taşır. O zaman hikmet sahibi kimdir? Hikmet sahibi daimi zikrin sahibidir. Hikmet sahibi kimdir? Aynel yakinin sahibidir. Artık kalp gözüyle görecektir. Ona Allah-u Teala'nın gösterdiği her şeyi görecektir. Ayn gözler, kalp gözleri görecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'a çıktığı zaman Kur'an-ı Kerim şöyle yazıyordu. Kalbi gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı. Yani Allah'ı ruhu fizik vücuduna örtü olarak gördü. Ruhunun gözleriyle gördü. Baş gözleriyle gördü. Ama nefsinin kalp gözüyle daha evvel görmüştü Allah'ı. Öyleyse Allah'ı görmek hikmet sahipleri için mümkün müdür? Allah'ı görmek hikmet sahipleri için mümkündür. Ama 26. basamakta, 27. basamakta değil, 28. basamağın 5. kademesinde mümkün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ifadesine dikkatle bakın. Allah hikmet sahibi kıldığı kulları için diyor ki, Allah hikmeti dilediğine verir, bunun manası hikmeti layık olduğuna verir demektir. Layık olanlara verir demektir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hikmet daimi hayır demektir. Hikmet sahibi kişi daimi zikrin sahibidir. Ulu'l-Elbab'tır. Allah-u Teala diyor ki Ulu'l-Elbab için li Ulu'l-Elbab yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ulu'l-Elbab için diyor Allah-u Teala, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı hep zikretmek söz konusudur diyor. Öyleyse her an Allah'ı zikreden bir muhteva içerisinde Allah'ın dostları evliya aldıktan sonra Allah'ın dostluğu sıfatı alınmıştır. Bu noktada ondan çok ötede bir yerdedir kişi. Hikmet ehli olmuştur. Öyleyse hikmet ehlinin özelliklerine şimdi beraber bakalım. Birinci özellik, hikmet ehli daimi zikrin sahibidir. Ehli tezekkürdür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki Allah-u Teala, sadece hayranlık duyabilirsiniz. Hikmet muhtevası kişinin ikinci defa, üçüncü defa hayata getirilmesidir. Bir insan annesinden doğar. Bu ilk hayata gelmektir. Artık o kişi hayattadır. Ama gözlerinde hicab-ı mestire vardır. Akil ve buluğa ermesine rağmen, akil bali olmasına rağmen, irşat makamının söylediği sözlerin manasını kulaklarıyla duyamadığı için, kulaklarında da bakra var çünkü, onlara irşat makamı olarak değil, alelade insanlar olarak bakarlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irşat makamına alelade insanlar olarak bakmak söz konusu. Böyle olan insanlara ölüler diyor Allah-u Teala. Kulaklarında vakra var kişinin ve irşat makamının sözlerini kulaklar duyuyor ama kişi işitmiyor, manasına varamıyor söylenilenlerin. Özellikle hidayete müteallik hususların manasına varamıyor. Ruhun hidayeti nedir? Fizik vücudun hidayeti nedir? Nefsin hidayeti nedir? İradenin hidayeti nedir? Hidayet nedir? Dalalet nedir? Bu kavramlar hakkında kişinin insanların el yazması kitaplarında yazdıkları yanlışlara tabi olması söz konusu. Asırlardan beri kitaplar yazılır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,
Bu yazılan kitaplar asırlardan beri yazılmıştır ve insanlara hidayeti unutturmuştur. Dini unutturmuştur. Dinin yedi tane safhasını unutturmuştur. Şimdi kişinin kulaklarındaki vakıa alınıyor, kalbindeki ekinde talınıyor, idraki önleyen müessese ilahi kompütür alınıyor, yerine ihbat konuyor, idraki sağlayan bir müessese. Kişi gözleriyle, kalbiyle, kulaklarıyla her şeyle diriliyor, Allah'ın söylediklerini anlamaya başlıyor. İrşat makamı vasıtasıyla Allah'ın söylediklerini anlamaya başlıyor. İşte bu ölümden ikinci diriliştir. Çünkü birincisi kişinin dünya hayatına doğmasıdır. Yokken artık vardır. Hayatta bir insan vardır. Allah onu hayata getirmiştir birinci defa. Hayat vermiştir ona. Ama Allah'ın ilmi açısından o bir ölüdür. Ne zaman ki gözlerindeki cam mesire, kulaklarındaki vakra, kalplerindeki eknet alınır, yerine ihbat konulur. O zaman kişi dirilir. Kaçıncı basamakta? Beşinci, altıncı ve yedinci basamaklarda. Sonra bu kişi mürşidine ulaşır, tabi olur, yedi tane, on tane ihsanla. Sonra ruhunu Allah'a teslim eder. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Ondan sonra daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşana kadar da bu adam bir ölüdür, bu kişi bir ölüdür. Gayb alemine ait olan, gayba ait olan bilgilerin sahibi olmadığı için, gaybi bilgileri bilmediği için, kalp gözü ve kalp kulağı bu alemin ötesine bakacak, görecek, bu alemin ötesini dinleyecek ve idrak edecek vasfa kişi sahip değildir. Onun için diğer alemlere ait olan görme ve işitme duygusundan ve kalpteki fuatten, idrakten, o seviyedeki bir idrakten yoksun olduğu için gene ölüdür kişi ve hikmet makamında üçüncü defa hayata gelir kişi. Ölüdür, yoktur, doğduğu zaman hayata gelmiştir kişi. Birinci defa hayata giriş. Ama bu kişi kördür, sağırdır, dinsizdir. Kalbi de idrakten yoksundur. Bunlar oluştuğu zaman ikinci defa hayata gelir. Bu hayata giriş beşinci, altıncı, yedinci basamakları tahakkuk eder. Ama gene bir ölüdür. Bu sefer fizik dünyanın ötesi için ölüdür. Allah'ın ilmi ledunu için ölüdür. Ve Allah Teala ona ilmi ledunu öğretmek için onun kalp gözünü açacaktır, kalp kulağını açacaktır. Allah'ın söylediklerini duyacaktır. Ve Allah'ın gösterdiklerini kalp gözüyle görecektir. Üçüncü defa hayata gelmektir. Hikmet, bir insanın üçüncü defa hayata gelmesidir. Hikmet, bir insanın kalbindeki basar hassasının, görme hassasının görmeye başladığı, gaybı görmeye başladığı noktadır. Hikmet, bir kişinin kalbindeki sem'i hassasının gaybı işitmeye başladığı noktadır.
Kalp gözünün Allah'ın gösterdiklerini görmeye, kalp kulağının Allah'ın gösterdiklerini işitmeye başladığı noktadır. Hikmet noktası, o kişinin kalbindeki fıkıh adlı idrak hassasının fuade dönüşmesini ifade eder. Dönmesi halidir. Demek ki hikmet, insanın kalbindeki fıkıh idrak etme hassasının fuade dönmesi halidir. Allah Teala Araf 179'da diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. İnsanların ve cinlerin çoğu da tabii cehennem için yaratılmış oluyor böylece. Onların kalpleri vardır ama fıkıh etmezler diyor. Onların kulakları vardır, işitmezler, kulaklarında bakra vardır. Onların gözleri vardır, onunla göremezler diyor. Onların kalpleri vardır, kalpleri fıkıh etmez diyor, idrak etmez. İşte bu insanlar sadece doğdukları için, hayata getirildikleri için hayattadır. Ama Allah'a göre, Allah'ın ilmine göre kurtuluş açısından ölüdürler. Kurtuluşa eremezler. Birinci defa bile hayata gelmemişlerdir. Birinci defa hayata geldiklerinde zaman kalpleri fıkıh etmeye başlar, idrak etmeye başlar. Yani doğduktan sonraki ölümün hayata çevrilmesi, bu ölümün hayata çevrilmesini de ayrı bir ölüm olarak düşünün. Gayba açılan gözün, kulağın, kalbin olmaması sebebiyle bunların açıldığı yer ise hikmeti ifade eder. Öyleyse hikmet kalpteki fıkıh hassasının da fuade döndüğü noktadır. Yani gaybı algılamaya başladığı noktadır. Öyleyse bu algılamaya başlama noktasında hikmetin başlangıç kademesi ulü'l-elbab kademesidir. Sadece birinci katı görebilirsiniz. Gök katlarından hiçbirini göstermez Allah Teala size. Ama zemin kattaki, birinci kat dedim ama aslında zemin katı kastettim. Zemin kattaki devrin imamının dergahının sırlarını Allah Teala size gösterir. Hikmetin başlangıcı böyledir ama gayba gözleriniz artık açılmıştır. Allah Teala her gösterdiği şey hakkında mutlaka bilgi verir. Ayrıca o konuyu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle, o ayetleri vererek açıklar, manasını ifade eder. Böylece kişi artık Allah'tan eğitim almaya başlamış olan birisidir. Hikmet makamının özelliği Allah'ın eğitimine tabi olmaktır. Ehli tezekkür, ehli tefekkürle aynı değildir. Kişi Allah'ın evliyası olduğu andan itibaren tefekkür ehlinin bütün vasıflarına sahip olur ama ehli tezekkür değildir. Düşünür ama düşüncesi kendi bulgularıyla örtüşebildiği kadar devam eder, orada tıkanır. Ufku kara, ufku kapanmıştır ve açılmaz. Ama ehli tezekkür düşünmeye başladığı zaman nerede tıkanırsa Allah Teala hemen yardım eder, ufkunu yeniden açar. O ufuktan epeyce bir yol daha alır kişi. Ehli tezekkür için diyorum. Görerek, Allah'ın gösterdiklerini görerek, söylediklerini işiterek. Öyleyse ehli
tezekkür ehli hikmet 26. basamakta devreye girer. Ama daha öteki üst seviye bilgilerin verilmesi, gök katlarının birer birer gösterilmesi ihlas makamındadır. 27. basamak baştan aşağı gök katlarına ihata eder. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını kişi ihlas makamında görecektir. Ve kalbi böylece ulul-elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında 7 mertebe daha, 8 mertebe kalbi müzeyyen olacaktır kişinin. Hikmet ehlinin kalbi tezyin edilmektedir. Hikmet ehlinin bir özelliği kalbinin sadece aklanması değil, tezyin edilmesidir. Yani sadece düşmanlarını affetmekle kalmaz kişi, düşmanlarını da sevmeye başlar. İradesini de Allah'a teslim etmek için Allah Teala hikmet makamlarında kişiyi hazırlar. Öyleyse hikmetin üçüncü makamı, hikmeti de hikmetin ötesinde içerir. 28. basamak. 4. basamağa kadar hikmeti, 5. basamakta hikmetin ötesini içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konuları dikkatle yerli yerine oturtun. Allah'ın ilmini alabildiğine içinize sindirin. Sizler geleceğin meşalelerisiniz. Bütün dünyaya ışık salacak olan sizlersiniz. Hikmetin birinci mertebesinde kişinin daimi zikre ulaştığını söylemiştik. Ne olur daimi zikre ulaşırsa kişi? Manası şu, zulmani kapı kapalı olduğuna göre kalp bir daha asla kararamaz. Karanlıklar gelip kalbe yeniden giremez, imkansızdır. Kalp bütünüyle aydınlanmıştır, bir daha da kararması mümkün değildir. Öyleyse hikmet sahibi kişi kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla dolu olan kişidir. Kalp gözü açıktır, kalp kulağı açıktır. 4 tane temel faktör. Bunlar o kişiye ehli hayır olmayı sağlar, ehli tezekkür olmayı sağlar ve ehli hikmet olmayı sağlar. Ne demek ehli hayır? Kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanmaktadır. Hayır, derecat kazanmanın adıdır. Derecat kazandığımız bütün amellere hayır diyor Allah Teala. Derecat kaybettiğimiz bütün davranış biçimlerine de şer diyor. İşte bir başka adıyla derecat kazandığımız bütün olaylar salihattır. Derecat kaybettiğimiz bütün olaylar seyyiattır. Derecat kazandığımız bütün olaylar sevaptır. Derecat kaybettiğimiz bütün olaylar günahtır. Öyleyse kişi daimi derecat kazanıyor. Derecat kazanmakta hayır adını aldığı için Allah-u Teala onlara hayır sahipleri diyor. Kişi yaşadığı sürece mutlaka ömür boyunca bu derecatı kesintisiz bir şekilde kazanacaktır. Öyleyse hayır sahibidir. Peki neden ehli tezekkürdür? Çünkü her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Allah'tan sormak yetkisinin sahibidir. Ve Allah Teala ona her şeyi açıklar. Tabii Allah'ın dilediği her şeyi
açıklamayı dilediği her şey. Allah ile her zaman konuşan bu kişi için başkalarının suallerini de Allah-u Teala'ya ulaştırmak ve ondan cevap alıp onlara cevabı ulaştırmak söz konusudur her zaman. Allah'ın bütün kapıları her zaman açıktır. Ve bu kişi bu sebeple hem zikir ehli olduğu için ehli tezekkürdür, hem de Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibi olduğu için ehli tezekkürdür. Ulul elbab için, hikmet sahipleri için Allah-u Teala onlar ehli tezekkürdür diyor. Onlar tezekkür edemezler, sadece ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor. Peki hikmet sahibinin üçüncü faktörüne hikmetin sahibi olmak. Burada hikmetin hükmü hem o kişinin hakemlik etmesi halinde geçerlidir, hem o kişinin hakimlik etmesi halinde geçerlidir, hem de o kişinin Kur'an ayetlerine baktığında o Kur'an ayetinin 28 basamağın hangisine ait olduğunu kesin olarak tespit etmesiyle ilişkilidir. Öyleyse hikmet ehli Kur'an-ı Kerim ayetine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu, basamaklarla alakalı bir konuysa, mutlaka bilir. Odur hikmet sahibi. Hikmet sahibi kimdir? Bilmediği sualin cevabını Allah'tan sorup Allah'ın cevap verdiği kişidir.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cehaletten kurtulmanın yolu. Birinci soru, Allah'a göre cahil kimdir? Kur'an-ı Kerim'e göre bütün insanların filmini çekecek olursak, röntgenini çekecek olursak, üç grup insanla karşılaşıyoruz. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, zanlarına tabi olanlardır. İşte Nisa 157, Enam 116, Enam 148, Yunus 36, Yunus 66, Necm 23 ve Necm 28. Bu ayetlere baktığımız zaman insanlar Allah'ın ayetlerini bilmiyorlar ve zanlarına tabi oluyorlar. Onların melekler konusunda bilimi yoktur. Onlar sadece zanına tabi olurlar. Muhakkak ki zan haktan başka bir şey fayda sağlamaz. Necm 23'te Allah'ın onlara hiçbir sultan indirmedi. Onlar sadece zanna, nefslerinin arzuladığı şeye tabi oluyorlar. Yunus 66 ancak zanna tabi oluyorlar. Onlar sadece zanda, tahminde bulunurlar. Yunus 36 onların çoğu zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Enam 48 siz ancak zanna tabi olursunuz. Enam 116 onlar ancak zanna tabi oluyorlar ve onlar ancak yalan uydurarlar. Yüzey 157 onların onunla ilgili bir zanna olmaktan, tabi olmaktan başka bir ilimleri yok. İşte sevgili kardeşlerim, bir cahiller var, iki ilim verilenler var. Hemen bunun altına, bu kalsın, ilim zanna tabi olun cahiller var, bunun altına ilim verilenler var ve onun altına da ilim sahipleri. Yani maruf emreden, münkerden nehyedenler. İlim sahipleri, öğretenler. Şimdi dikkatle bakın, Kur'an bu üç grup insanı tarif ediyor. O zaman cahil kimdir? Cahil, Kur'an'ı bilmeyen, kendi zannına tabi olan, ayetlerden gafil olan kişidir. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala اِنَّا اَرَدْنَا اَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْ مَا وَاَشْرَقْنَا هِنَّا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اِنَّهُ كَانَ اُزَلِمْ مَجْهُولًا. İşte biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. İnsan yüklenir. Muhakkak ki insan çok zalimdir, çok cahildir. Hem zalimdir, hem de çok cahildir. Yaratılışa bakacak olursak, fizik vücudumuz, nefsimiz, ruhumuz ve nefse %100 tesir eden şeytan, böyle bir dizayn içerisinde olaya baktığımız zaman herkes cahildir. 19 negatif özelliğin sahibi cehalet içerisinde. Bir defa bütün cahiller cehaletlerinin geri olarak Allah yolundan değillerdir. Cahillerin temel vasfı Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, Allah'ın ayetlerini bilmemektir. İnsanın %90'dan fazlasının cehenneme gitmesinin arkasında sadece bu cehalet var. Cehalet ilimsizlik demektir. Yani Kur'an'ı bilmemektir. Nerede cahillik başlar, nerede alimlik başlar? Bunun ölçüleri insanlara göre değişir. Birinci grup cahiller gerçekten hiçbir

0: ilmin sahibi olmayanlardır. Cahillerin ikinci grubu, bilim sahibi olan ama ilimleri ne kendilerine ne de başkalarına fayda sağlamayanlardır. İşte birinci grup cahiller, ulaşmayı dilemeyen, ikinci grup cahiller, dilemeyip başkasının dilemesine mani olan faydasız ilmin sahipleri. İkisinin önüne gideceği yer cehennem. Ama bir de ilim verilenler var. Yedi grup insan. Onlar ilim verilenler ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte yedi ayet-i kerimede öğrenenler, ilim verilenler, cahiller, öğrenenler ve öğretenler. Nahl 27, öğrenenler ilim verilenlerdir. Nahl 27, İsra 107, Haç 54, Kasas 80, Ankebut 49, Rum 56, Muhammed 16. Özellikle muhtevaya baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. İlim verilenler şöyle diyor, muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üzerinedir. İsra 107, de ki inansın ve inanmasın ondan önce kendilerine ilim verilen kimseler, onlara Kur'an'ın sadece secde ayetleri okunduğu zaman vesaire. Haç 54'te kendilerine ilim verilenlerin onun söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri onların kalplerinin onu Allah'a idrak etmesi içindir. Muhakkak ki Allah amin olanları mutlaka sırat-ı müstakim oluşturur. Kasas 87. O zaman cahiller Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, cahiller Allah'ın ayetlerini bilmeyenlerdir. Allah razı olsun. Cehaletten kurtulmanın yolu. Sevgili kardeşlerim, bütün kutsal kitaplar Yunus 57'de Ya eyyühen nasu kad ca'akum ma'izetun min rabbikum ve şifan limâ fi sudûri. Size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Enam 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Zümer 9'da bilenlerin ulelbab olduğu zikrediliyor. Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir eline sorun. Ali İmran 7'de müteşabih ayetleri Allah'tan öğrenmek sadece ulelbaba aittir. Öyleyse Allah Teala'nın bizlere açıkladığı Kur'an-ı Kerim cehaletten kurtaran en büyük faktördür. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kim zikir ehline sorarsa, zikir ehli ona mutlaka bir kurtuluş yolunu sağlık verecektir. En basitinden başlayalım. Bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın cennetinden girileceğini bilmeyen kişi cahildir, bilmeyendir. Kişi en azından zikir ehlinden hacet namazını öğrenecektir ve Allah'a ulaşmayı dilemesini öğrenecektir. Dilediği an kişi zaten kurtulmuştur. Allah razı olsun. Üçüncü sual, günümüz insanların bir cehalet dumanının kapladığı söylenebilir mi? Evet. Allah razı olsun. 14 asıl evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz başı öne eğilip masum bir şekilde durduğu zaman sahabe bir şeylerin ters gittiğini biliyor. Diyor ki ne oldu ya Resulullah? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah gelip Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Allah Resulü de şöyle buyurur. Şu anda Yahudilerin Hristiyan'ın elinde Tevrat ve İncil yok muydu? Var. Bunların ne işine yarıyor? Öyleyse Kur'an'ın var olması, Tevrat'ın, İncil'in var olması bizi hedefe ulaştırmıyor. Mutlaka mürşidin devreye girmesi lazım. ilmin insanlardan andığı zamandır Allah evliyanın ruhunu kabzetmek suretiyle ilmi alır. Geride cahiller kalır. O cahillere insanlar sual soruyorlar. Onlar da hem kendilerini hem de başkalarını saptırıyorlar. O zaman şu rahatlıkla söylenebilir. Günümüzde cehalet dumanının kapladığı söylenebilir mi? Evet. Duhan fitnesi bir cehalet dumanı. Allah Teala'nın Duhan suresinde buyurduğu duhan, yani bütün dünyayı kaplayan duman, işte bu cehalet dumanıdır. Din adına hüküm sahibi olan insanlar Allah'ın hakikatlerinden, bütün dinlerden haberdar değiller. Ve sadece bilmemeleri sebebiyle, cehaletleri sebebiyle gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alıyorlar. Buna mani olmaya çalışmak hepimizin üzerine borçtur. Hadis-i şerifte Allah ilmi insanlardan söküp almak suretiyle kaldırmaz. Bilakis alimlerin canlarını almak, kabzetmek suretiyle ilmi kaldırır. Aralarında hiçbir alim kalmaz da insanlar cahilleri önder edinirler, onlara sorular sorarlar, onlar da bilgisizce fetva verirler ve böylece hem kendilerini saptırırlar hem de başkalarını saptırırlar. Ne demiştik? İki grup cahil var. Bir, ayetleri bilmeyenler. İki, bilmeyip de başkalarının yoldan saptıranlar. İşte çağımız hidayet çağı ve bu hidayet çağında duhan fitnesi insanların büyük bir kısmını sarmıştır. Bu duhan fitnesi ilimsizliktir, cehalettir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadis-i şerifinde. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök ben altında yaşayan insanların şeyleri, fitne onlardan çıkmış. Duhan fitnesi bu cahillerin bilmemelerine rağmen insanlara cehaletle saptırmaları onlar için en büyük fitne duhan fitnesidir. Yani duhan fitnesi cehaletin her tarafı sarması sebebiyledir. Bu cahillere soru soranlar aldıkları cevaplarla sapıyorlar ve böylece onları da saptırıyorlar. İşte Mehdi Aleyhisselam'la insanlar bu cehalet fitnesinden kurtulacaktır. Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle bu dini nasıl başlattıysa onunla sona erdirecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Bu fitne cehalet fitnesi. İnşallah. Allah razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zancılardan önce ilim öğrenen. Kimdir zancılar? Cahiller. Cahiller zanlarına tabi olanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir aklımıza sualler yönelttik, bir videomuza birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cehaletten kurtulup manevi olgunluk basamaklarında ilerleyebilmemiz için evvela Allah'a ulaşma dilememizi farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah kalplerdedir. Gönüldedir, başka yerde değil. Sen onu anarsan, Allah dersen o da buyur kulum dermiş. Kalpten, gönülden Allah'a yönelirsen mutlaka Allah'a ulaşırsın.
3: İstediğimiz zaman ulaşabiliriz zaten. Her an kalbimizdedir çünkü. Her an yakınımızdadır. Her an duamızdadır yani.
4: Kim Rabbinin kitabını anlayan veya yaşamak için okursa o Rabbinin sevgisini kazanır. Dolayısıyla da onunla bir dostluk bağı, ünsiyet kurmuş olur.
1: Peki neler yaparak ulaşabiliriz?
3: Dua ederiz, zikrederiz, secde ederiz. Her şekilde ulaşırız.
2: Kurban oldum Rabbimin işte görevleri yerine getirdikten sonra niye ulaşmayalım?
1: Peki siz bütün Allah dostları gibi yaşarken Allah'a ulaşmak, ona dost olmak, onun yakınında olmak gibi dualarda bulunuyor musunuz?
3: Tabii ki en ferah, en rahatladığım, en çaresizliğimin yeri Hacı Bayram Veli mesela, oralar benim mekanımdır. Giderim, ağlarım, sızlarım, otururum, secde ederim, her şekilde zikrederim, rahatlar çıkar gelirim.
4: Allah'ı hem amellerimizle hem de dualarımızla takdir etmek zorundayız.
1: Peki siz yaşarken Allah'a ulaşmayı istiyor musunuz?
2: İsterim. Ay en güzel soru. Kim istemez bunu? Ey yüce Allah'ım.
3: Seni çok seviyorum.
2: Ben de dostların gibi.
3: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de sana ulaştın.
3: Sevdalıyım ben, aşığım.
1: Ne hissediyorsunuz?
3: Ne demek, gönlüm çok hoş.
0: Misafirimiz Allah kalplerdedir, başka yerde değildir. Kalpten Allah'a yönelirsen Allah'a ulaşırsın dedi. Allah Teala için sadece insanların kalbinde olduğunu söylemek doğru mudur? Adil suresinin 4. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halaka semâvâte vel ardâ fî sittâti eyyâm sümme istavâ ilel arş ya'lemu mâ yurcû fil ardi ve mâ yurcû minhâ ve mâ yunzilu mines semâi ve mâ yurcû fîhâ ve huve ma'akum eynemâ kuntum." Siz neredeyseniz o sizinle beraberdir. Evet. Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini Kur'an-ı Kerim'de 12 kere üzerimize farz kılıyor. Allah Teala ilmi ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. Bize şah damarımızdan daha yakındır. Ama unutmayın ki bizim içimizde Allah'ın varlığıdır. Sizin içinizdeki Allah'ın rahmeti ve ilmiyle olan varlığıdır. Öz varlığı, ezeli varlığı indinaydedir. Yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel nasıl yokluktaysa şimdi yokluktadır. Allah'ın zatının dışında bir varlık ise biz insanların iç dünyasını oluşturur. Evet. Allah'ın zatının dışında bir varlık ise biz insanların iç dünyasını oluşturur. Muhtevasında Allah'a ait, Allah'ın zatından gelen, tekrar zatına dönecek olan bir ruh vardır. O ruh, biz şu dünya hayatını yaşarken, Allah'a göndermemiz ve ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıp yok olması farzdır. Allah Teala bunu hepimizin üzerine farz kılmış. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede ruhun dünyasına Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah Teala farz kılıyor. Ve sahabenin bunları yerine getirdiğini Kur'an-ı Kerim bize açıklıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre cehaletten kurtulmanın yolu Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere danışmaktan, onlara tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bazı hacı hocalar sahte çıkıyor. Ben Allah'la konuşuyorum. Ben bir eğer bir sıkıntım olduğu zaman Rabbimle konuşuyorum ve ondan istiyorum. Araya ben hiç kimseyi sokmuyorum.
3: Allah dostlar benim için huzur bulduğum tek yerdeyim. Keşke o zaman da yaşayaydım da onlarla bir iki sohbet edeydim derim yani.
4: Allah'ın yoluna davet eden kullar için kullanılan bir kavram.
1: Peki biz hakiki Allah'ın dostlarına bize tayin edilen o mürşitleri nasıl bulabiliriz sizce?
3: Duayla, zikrederekten, kalbinizi tamamen Rabbimize vererekten.
4: Allah dostu diye özel insan aranıyor. Aslında böyle değil. Kur'an'da Allah dostu diye özel bir varlık yok. Yani peygamberler var, Allah var.
2: Tabii ki çok şey kazandırır. Gerçektense tabii ki çok şey. Şekle Rabbimize yönelmemize yardımcı olur.
4: Allah kurtuluşun reçetesini 4 ilkeye bağlıyor. Asır suresinde iman etmek bir, salih amel iki, ondan sonra hakkı tavsiye ve sabrı tavsiye. Dolayısıyla bu dört sacaya insan hayatının bütününe hükmederse o insan zaten yol gösterici de aynı zamanda olmuş olur.
0: Bir misafirimiz Allah dostu diye bir özel insan yaranıyor. Aslında Kur'an'da Allah'ın dostu diye bir özel bir varlık yok. Peygamberler var, Allah var dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberler dışında Allah'a dost olan özel insanlar yok mudur? Tabii ki vardır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları açıklıyor. Ameli Kur'an olanlar, onlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostu, onlara düşman olan Allah'ın düşmanı. Bunlar Allah'ın velileri. Yunus 62-63-64'te اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خُبُّنْ عَلِيمُ وَلَا مِ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا كَانُوا يَتَّقُونَ Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahsup olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler var. İşte kim bilek bir dilekle yedi kademede nefs tezkiyesini Allah-u Teala yapmış, ruhunu kendisine ulaştırmışsa o vermiş evliyadır. Ve onun için üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı var. Nebiler arasında fetret dönemi var. Ama nebilerin olmadığı dönemde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın kavimlere gönderdiği Resuller arasında bir tanesini Allah seçiyor ve secde 24'e göre devrin imamı olarak tayin ediyor. Kur'an-ı Kerim'e göre peygamberler dışında Allah'a dost olan özel insanlar yok mudur? Evet. Onların başında devrin imamı geliyor secde 24'e göre. Daha sonra Maide 35'e göre vesile olan onun dışındakiler geliyor. Allah-u Teala bir insanın Allah'ın dostu olmak konusundaki dizaynını açık bir şekilde şöyle anlatıyor. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, müminlerin dostudur. Velayet dostu ait olan makamı ifade eder. Yedi safhada yedi tane dostluk kademesi vardır. Allah'ın dostu olduğunu söyleyen çok değişik gruplar var. En doğrusu Allah'tan sormak. Bunu yaparsanız kimin Allah'ın dostu, kimin Allah'ın dostu olmadığını Allah Teala size mutlaka söyler. İşte yedi tane velayet makamı, Kur'an'ın yedi ruhu, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, velvar, ihlas ve selah, bunlar hepsi Allah'ın dostluğunu gerçekleştirmiş olanlardır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir sorum vardı inşallah Kur'an hocam, arz edebilir miyim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim cemaatten ayrılırsa o kişi cahiliye ölümüyle ölür buyuruyor. Cehalette kalmamak için nasıl bir cemaat içinde olmalıyız inşallah? Sizi çok ama çok seviyoruz Efendimizin hürmetiyle. Mübarek ellerinizden hasretle hürmetle öpüyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim cemaatten ayrılırsa o kişi cahiliye ölümüyle ölür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şerifi size ruhbenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartıyla ölür. Başka bir hadiste Mehdi Aleyhisselam çıkılığında karın üzerinde emekleyerek dolayısıyla ona ulaşın biat edin. Kim biat etmezse o cahiliye ölümüyle ölür. Öyleyse kimdir cahiliye ölümüyle ölenler? Mürşitlerine tabi olmayanlar. 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. Ve delalette olanların 7 grup ayet gelince gideceği yer cehennem. Allah Resulü cehalette kalmamak için nasıl bir yol cemaat için olmalıyız? Kişi arkadaşının dini üzeredir. anda kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin. Nebihat Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Her alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran alimle oturunuz. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte ulaşan alimlerle birlikte olun. Gerçekten de başka bir hadisinde size dinlemeyi emrediyorum, size itaati emrediyorum, size cihadı emrediyorum, size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Kuşkusuz ki kim cemaatten bir karış ayrılırsa andolsun ki İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Ancak cemaate tekrar dönerse bu müstesna. Öyleyse itaat, cihat, hicret ve cemaat olayı çok önemli bir dört unsuru ifade ediyor. Cemaatten ayrılan, fıska düşen kişidir. İslam bağını boynundan çıkartmıştır ama cemaate tekrar dönerse. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kim cihadı terk ederse o cemaatten ayrılmıştır. Tekrar tövbe etmeyinceye kadar o Allah'ın yolunda cihadı terk ederseniz Allah'ın üzerinize zillem damgası vurur. Eski halinize dönersiniz. Allah'a tövbe etmedikçe bu zillet üzerinizden kaldırmaz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala cehaletin yerine faydalı ilmin alabilmesi için en önemli ibadetin zikir ibadeti olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Çok şey değişir. Yani biz Sübhanallah, Elhamdülillah, Hasbinallah ve ni'mel vekil, hep Allah'ın ismini anarak bir şef, bir huzur duyuyorsun.
3: Her şeyin hayatın düzene girer. Her şeyin. İnsanlığın o kötülük bile içinden çıkıp gidiyor ama şuraya tutacaksın.
4: Toplumda bu yanlış anlaşılıyor. Allah'ın ismini mesela La ilahe illallah, La ilahe illallah veya Elhamdülillah, Elhamdülillah veya Subhanallah, Subhanallah demek insana kalbi bir ferahlık kazandırır. Evet, zihni de kalbi de o yönde yönlendirir ama insan bu kelimenin ne olduğunu bilmezse kazancı sıfırdır.
1: Rabbimiz diyor ki Vele zikrullahu ekber, en büyük ibadet Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye anmaktır. Siz Allah'ın ismini andığınızda neler hissediyorsunuz?
3: Huzur doluyorum, huzur, huzur.
2: Allah'ın ismi anınca ne olur? Tüylerim diken diken oluyor. Allah'ı anıyorsun.
4: Tasavvufta anlaşılan zikir insanları sadece orada bir kelimeye veya bir manaya motive etmek, kalbi oraya meylettirmek ama o alandan çıktıktan sonra hayata yön vermeyen bir anlayıştır. Bu anlayış aslında doğru bir anlayış değildir. Doğru anlayış o zikirlerin hayata yön vermesidir.
0: Bir misafirin tasavvuftan anlaşılan zikir, insanları bir kelimeye, bir manaya motive etmek, kalbi oraya meylettirmektir. Ama o anlaştıktan sonra hayata yön vermeyen bir anlayış dedi. Zikir yapmanın günlük hayatımıza bir etkisi yok mudur? Tabii ki zikir ibadetlerin sultanı ve bizi %100 mutlu eden yegane vasıta. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utlu mahviye ileyke minel kitabi ve aklimu selâ enne selâte tenâvnâ fâhşâye mülke ve nezikrullâhu lekber." Kitaptan sana vahyeden şeyi oku, namazı kıl, namaz fuhşiyattan münkerden men eder ama Allah'ı zikretmek en büyüktür. Birisi Kur'an'ın tilaveti söz konusu, namaz kılmak ama zikir bu bunların hepsinde en büyüğüdür. Az zikir, Müzemmil 8, çok zikir, Azap 41 ve daimi zikir Nisa 103. Üç cephede kesintisiz su ve sükunu vücuda getiren yegane vasıta. Zikir hayatımızın hedeflerine ulaştırabilecek olan en önemli vasıtadır. Namaz da ibadettir. En büyük ibadetlerden biridir ama insanın ruhunu Allah'a ulaştıran fizik vücudunun nefsini, iradesini de Allah'a teslim eden faaliyetin adı zikirdir. Evet, fizik vücudun ruhu Allah'a ulaştıran fizik vücudunun nefsini, iradesini Allah'a teslim eden faaliyetin adı en büyük zikirdir. Allah kelimesinde en çok özel hüviyet ve o kişinin kalbini Allah-u Teala'nın ıslah etmesini sağlamaktadır. Nefsimiz ıslah oldukça Allah'ın emirlerini daha çok yapan, yasak ettiği fiillere az işleyen bir hal alırız. Başkalarıyla olan ilişkilerinde de daha doğru davranışlar sergiliyoruz. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru, mutluluğu yaşarız. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Reşiyatı ve Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle, küp köklerlerden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, bir sualim olacak inşallah. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan insanların onun irşadıyla aynı anda alim, cömert ve cesur olacağı doğru mudur inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Reşiyatı.
0: Ramkılay ve Rekatü, biz hepinizi çok seviyoruz. Sual bir kere daha tekrar edecek olsun. Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan insanların onun şahidiyle aynı anda alim, cömert ve cesur olacağı doğru mudur? Bir insan elbette tabi olduğu anda alim, cömert ve cesur olmaz. Ama tabi olduğu anda bunların başlangıç seviyesindeki bütün alt yapısı onlarda oluşmuştur. Kalplerinin 7 şartı tamamlanmış, 7 açıdan onlar inançlarını tamamlamışlardır. Mürşitlerine ulaştıkları anda 3 ayrı cepheden hidayet başlamıştır. Bütün bunlar onların cimri, cahil, korkak olan birisi olmaktan cömert, alim ve cesur kişiler olma noktasına mutlaka ulaştıracağıdır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikler hepimizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahzerama. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi bu vesileyle çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz bizim için çok değerlisiniz sevgili kardeşlerim. Allah için yaşıyorsunuz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İşte bizler ne kadar başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursak, Allah Teala da bize o kadar mutluluk veriyor. Öyleyse hedefimiz ne? Hedefimiz başkalarını mutlu etmek suretiyle mutlu olmak. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da üç ayrı nebiye ait. Hazreti Musa bir nebiydi. Yani peygamberdi. Hazreti İsa bir nebiydi, peygamberdi ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o da nebiydi, yani peygamberdi. Birincisine Tevrat, ikincisine İncil, üçüncüsüne de Kur'an-ı Kerim Allah Teala tarafından indirildi. Muhtevaya baktığımız zaman bunun değişmediğini görüyoruz. 7 safa ve 4 tane teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek, 7 tane safa. Bu 7 safada ruhun, veçin, nefsin ve iradenin olmak üzere dört tane teslim söz konusu. Dinimizin adı İslam dini. Bir başka söylemle aslında aynı şeyi tekrar etmiş oluyoruz. İslam dini, teslim dini. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizim en üst kat cennetlere girmemizi ister. Ama bütün insanlar için hak etmek söz konusudur. Bu sebeple Kiramen Katibin melekleri bütün hayatımızı filme alırlar. Üç boyutlu olan bu filmde her saniye derecat kazanmak veya kaybetmek söz konusudur. Ve bu muhteva içinde her saniye hayatımız üç boyutlu olarak filme alınır, rakamsal standartlarda. ve sonuca bakılır. Netice nedir? Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Yoksa başka bir muhteva, kaybettiğimiz derecelerin fazlalığı bizi cehenneme götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor diye baktığımızda bizim mutlu olmamızı istiyor. Çünkü her pozitif olay bize mutluluk verir. Her mutluluk veren olaysa bize derecat kazandırır. Ne zaman Allah'ın bize emrettiği görevleri yapmazsak o zaman derecat kaybederiz. Farz olan görevler Allah Teala'nın emridir. Gerçekleşmesi şarttır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar tatbikatı ifade eder. Ama İslam dini teslim dinidir. İkisi de, İslam kelimesi de, teslim kelimesi de silim kökünden gelir. Teslim olmak istikametinde kullanılır. Ve Tevrat'a baktığınız zaman da, İncil'e baktığınız zaman da, Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman da hep aynı şeyleri görürsünüz. Ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Safalarsa Allah'a ulaşmayı denemekten başlar ve 7 safa oluşur. Neden? Allah Teala 7 kat cennet öngörmüştür. 7 kat cehennem vücuda getirmiştir. Öyleyse bütün insanların hayat filmleri dereceleriyle birlikte her an kazanılan veya kaybedilen derecelerle birlikte bizim gideceğimiz yeri tayin eder. İnsanlardan kim Allah'a ulaşmayı diler de ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölmüştür. Böyle bir insan yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşacaktı, tabi olacaktı. Mürşidine ulaşıp da tabi olan bir kişi ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Bu tabiyet onun ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkmasını temin edecek olan bir davranış biçimini, muhtevasını alır. O zaman ne olur? Kişi ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştıracaktır. Başka bir ifade kullanalım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Niçin böyle söylüyoruz? Allah-u Teala'nın sözü son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştıracaktır. Bu ne ifade eder? O kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Allah Teala sevgili kardeşlerim bunu garanti ediyor. Bir dilek bu hedefin gerçekleşmesi için yeterli. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'deki ifade? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Demek ki biz insanlar için bir dilek Allah'a göre yeterli. Yeter ki biz dileyelim. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de onlardan, ermiş evliyalardan birisi olayım. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar böyle dileselerdi ne olur?
1: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı.
0: Ki nasıl oluyor bu? Bir dilek yeterli olabilir mi? Evet. Kim diyor, bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cenneti. Bu hedefi gerçekleştirmek üzere Allah'tan mürşidini sorarak hacet namazı kılmak suretiyle Allah'tan mürşidini sorarak Allah'ın gösterdiği o mürşide ulaşan kişi tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibi olur. Peki bu ona ne sağlar? Bu ona ruhunun vücudundan ayrılmasını ve Allah'a doğru yola çıkan kabileye katılmasını sağlar. Ne olur? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçecektir. Sonra oradan dikey bir yolculukta Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, ne olur Allah'a ulaşırsa ruh, o ruh Allah'a ermiş olur. Böyle olan insanlara Türkçe'de ermiş deniyor. Ermiş. Ermiş demek, evliya demek. Evliya demek, aslında biz evliya kelimesi çoğul olmasına rağmen onu tekil gibi kullanırız. Aa falanca mı o evliyadır deriz. Aslında o velidir dememiz lazım. Ama dilimize böyle girmiş, evliya kelimesi girmiş. Biz de hep öyle deriz, falanca mı o evliyadır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, dost demek veli kelimesi, evliyanın çoğulu dostlar demek. Ama söylediğim gibi evliya kelimesi tekil olarak kullanılıyor. Ne oluyor? Güzel bir şey oluyor sevgili kardeşlerim. Onlar Allah'a ruhlarını ulaştırabilmek için bir mürşide mutlaka ulaşmak mecburiyetindirler. Ta Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan itibaren Allah'ın cereyanının geçmesi temel esastır. Bu sebeple bir kişinin ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Böyle bir talep yoksa o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemediyse o zaman sevgili kardeşlerim o kişinin ruhunun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkması mümkün değildir. Bu sebebe dayalı olarak herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan iradenin teslimiyle neticelenen böyle bir tatbikat Tevrat'ta farz kılındığı gibi İncil'de de farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de de farz kılınmıştır. Şu anda dünya üzerindeki üç kitaplı tatbikat ayrı ayrı peygamberler zamanında insanlara Allah Teala'nın o peygambere indirdiği kitapla gerçekleşir. Şu anda sırasıyla Musevilik, Hristiyanlık ve İslam olmak üzere üç peygamberin üç kitaplı dini söz konusudur. Hazreti Musa, Tevrat'ın, Hazreti İsa, İncil'in, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirildiği, kendilerine indirildiği peygamberlerdir. Sevgili kardeşlerim, bütün peygamberler aynı zamanda Resul'dür. Ama bütün Resuller peygamber değildir. Her devirde, bütün kavimlerde mutlaka bir Resul Allah-u Teala tarafından o kavme tayin edilir. Ona Allah-u Teala açık bir şekilde emreder, vazifesini alır, o kavimde görev yapar hayatta olduğu sürece. Bunlar ya Nebi Resul'dür, Peygamber Resul'dür yani. Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunlardandır. Ya da Veli Resul'dür. Nebi Resullerin bittiği noktadan itibaren artık Nebi Resuller bulunamayacağı için Veli Resuller devrin imamlığında üzerlerine almak mecburiyetindedirler. Bununla vazifeli kılınmışlardır. O zaman bütün kavimlerde Allah Teala Resullerini vazifeli kılar. Nebiler Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sona erdiği cihetle kıyamete kadar Nebi gelmeyecektir. Öyleyse Veli Resuller onların görevinde üstlenmek mecburiyetindirler. İşte her devirde Allah Teala mutlaka bu Resullerden birini devrin imamı olarak vazifelendirir. Nebi gelmeyeceği cihetle bir veli Resul'ün bu görevi üzerine alması gerektiği için Allah Teala bu tarzda bir dizaynı gerçekleştiriyor. Veli Resul devrin imamı oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ne istiyor? İstediği şey son derece basit. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslim yer alıyor. O zaman ritüeller, yani merasimler, geçen zaman parçaları içinde ne kadar değişiklik gösterirse göstersin, ortada bir sağlam iskele var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, birbirinin arkasından gelen iki tane olaydır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah-u Teala ona mutlaka mürşid sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kılmak gereğini çok büyük bir ihtiyaç olarak hisseder, mutlaka kılar. Kıldığı zaman da Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. O mürşit nerede olursa olsun, mürit, yani murad eden, Allah'a teslim olmayı murad eden kişi mürit adını alır. O mürşide ulaşmak mecburiyetindedir. Ve böyle bir olayın tahakkuku neticesinde de tabi olduğu anda ruhu mutlaka vücudunu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın istediği şey bu kadar kolay. Bir dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır. İşte böyle bir dilek, o kişinin Allah tarafından ruhunun Allah'a ulaştırılmasını mutlaka sağlayacaktır, kalpten bir dilekse. Allah Teala ifadeyi son derece açık olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım, buyuruyor. Demek ki biz insanlara düşen şey bir dilek. Böyle bir dileğin varlığı Allah Teala'yı mutlaka harekete geçiriyor ve ruhun mürşidine tabiyet anında vücuttan ayrılmasını Allah Teala temin ediyor ve Allah'a doğru yola çıkan bir kafileye o ruh da dahil oluyor. Böylece 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gökkatına çıkıyor ruh. 7. gökkatına soldan sağa doğru bir yolculukta Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukta Sitret-i Münteha'ya ulaşıyor. Ve sonra da Allah'ın zatında yok oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey bu teslimdir.

Neden mutlaka diyoruz? Çünkü o kişiye Allah verecektir zikir zevkini, Allah verecektir namaz zevkini, Allah verecektir vazifelerini yaptıkça onun mutlu olmasını sağlayıcı bir sevinci Allah ona verecektir, yaşatacaktır. Mutlulukla dolu bir 7-8 ay, 7 tane gökyüzünü aşan, 7. gökyüzünde 7 tane alemden geçen ruh, 7. alemden itibaren dikey bir yolculukla Allah'a doğru yükselecek, Sittetül Müntaha'ya ulaşacak. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatında ifna olacaktır. Fani olacaktır. Yok olacaktır. Ne olmuştur? Kişi ermiş evliya olmuştur. Biliyorsunuz ki veli kelimesi dost demek, evliya kelimesi ise dostlar demek. Ama Türkçemizde evliya kelimesi tekil olarak her tarafta kullanılmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği şey her şeyden önce sevmektir. Nefret etmemektir. İnsanlarla olan münasebetlerinde herkes başka insanları sevmesini diğerlerine sağlık vermelidir. İnsanlar birbirlerini severlerse birbirlerini korurlar. Birbirlerini severlerse Allah'ın onlar üzerindeki sevgisi artar. Nerede nefret eden, başkalarına kötülük eden birileri varsa, biliniz ki sevgili kardeşlerim, o insanlar Allah'a ulaşmayı diledik de deseler, dilememişlerdir. Yani kalpten bir dilekle dilememişlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştıracaktı. Ve onlar dünya üzerinde yaşayan mutlu insanlardan birileri olacaktı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bizden istediği şey her zaman, her zaman bizim mutluluğumuzdur. Dünyada verilen bu gezegende yaşayan insanlar Allah'a ne kadar yakın olurlarsa o kadar mutlu olurlar. Nefsin afetleri, ruhunsa hasletleri söz konusudur. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi cehennemden kendisini kurtarmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, birinci kat cennete mutlaka girecekti. Öyle olmuş. Birinci kat cenneti hak etmiş. Ama başka birisi de mürşidine tabi olmayı gerçekleştirmiş, ruhu vücudundan ayrılmış. Bu noktada ölmüş olsa ikinci kat cennete mutlaka bu kişi girer. Ama yaşıyorsa Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kişi ermiş evliya olacaktır. Nereye ermiş? Allah'a ermiş.

İşte bir sonuçla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerimiz. Bu bir ermiştir. Ruhu Allah'a ermiştir. Allah Teala madem ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse üçüncü kat cennet Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve o kişi dünyanın öbür ucunda olsa mürşidine hiç sıkıntı çekmeden büyük bir zevkle, huzurla Allah Teala tarafından ulaştırılır. Ve tabiyet mutlaka gerçekleştirilir. Kişinin böyle bir talebi varsa, Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemişse kalbinde, bu dilek kesin olarak mevcutsa, mürşit nerede olursa olsun Allah Teala mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. Yardım kesintisizdir, hedefe ulaştırır mutlaka. Neye dayalı olarak söylüyoruz? İfade açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Açık ve kesin. İşte sevgili kardeşlerim, bunun sonu nedir? Bu noktada o kişi ruhunu Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmıştır. Ölümden sonra normal standartlarda vücuttan ayrılan ve Allah'a doğru yola çıkan ruh, o kişi ölmeden evvel onun vücudunu terk etmiştir. Ve Allah'a doğru yola çıkmıştır. Bu süreç 7-8 aylık bir süreçtir. Bu devrenin sonunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını birer birer aşmış olur. 7. katta da 7 tane alemden geçmiş olur ve ruh oradan Allah Teala'nın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Nereden gelmişti? Allah'ın ruhu Allah'tan gelmişti. O kişinin ruhu Allah'a, o kişinin gayretleriyle, Allah'ın da yardımıyla ulaştırılıyor ve o kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor, Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. İşte ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz kişiler bunlardır. Ama Allah Teala'nın yolu burada bitiyor mu? Hayır. Bu ruhun teslimidir. Daha sonra kişi bu talebin sahibi olarak aşkla, şevkle hareketini devam ettirirse Allah Teala mutlaka onun fizik vücudunu da kendisine teslim alacaktır. Bu teslimde fizik vücudun Allah'a ulaşması gerekmiyor. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Allah'a ulaşan, Allah'a ait olan Allah'ın ruhudur. Bütün insanlar yaşar. Eğer yaşarken bu kişi ruhunu Allah'a ulaştıramamışsa, o zaman ölüm bu olayı gerçekleştirir. Ölümle beraber vücuttan ayrılan ruh Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne olmuştur? Ruh
sahibi olan Allah'a geri dönmüştür. Bütün insanlar için olay budur. Ruh, o kişi doğduğu zaman Allah-u Teala tarafından o kişiye üfürülür ve hayatta kaldığı sürece ruh o kişiyle beraberdir. Ama istediği an vücuttan ayrılır, istediği zaman tekrar döner. Ne zamana kadar vücutta kalacaktır? Vücuda girmek imkanına sahip olacaktır. Ta ki Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden mutlu olmanızı istiyor. Hepinizin mutlu olması Allah'ın temel emridir. İstiyor ki herkes mutluluğu yaşasın. Herkes ermiş evliya olsun. Ruhunu dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel Allah'a ulaştırsın. Böylece en azından üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Ama yaşayan insanlar için ruhun tesliminden sonra fizik bedenin teslimi vardır. Ondan sonra nefsin teslimi vardır. Ondan sonra muhlis olmak vardır. Sonra da iradesini Allah'a teslim etmek vardır. Yedi kat göklerin paralelinde yedi tane safa. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir, mürşide tabiyet. İki, ruh vücuttan bu noktada ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. O ruhun Allah'a ulaşıp teslimi 3, fizik vücudun teslimi 4, nefsin teslimi 5, modis olmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 tane gök katı, 4 tane teslim ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve neticede bu kişinin en üst boyutta Allah'a yakın oluşu. Ruhun teslimi Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Allah-u Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi garanti edilmiyor. Allah Teala onlara yardım etmeyecek mi? Onlara da yardım edecek tabii. Ama kişinin gayretine paralel bir seyir takip eder bu. Kişi bir gayretin sahibi değilse Allah Teala ona o istikamette yardım etmeyecektir. Çünkü her şey, ulaşılan her merhale bir gayretin, Allah için yapılan bir çalışmanın semeresi olmak mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın istediği şey en azından ruhun Allah'a teslimidir. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, ölmüşse gene birinci kat cennete girecektir. Mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennete girecektir. Eğer bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırıp ölmüşse üçüncü kat cennete girecektir. Her biri için ayrı bir sonuç söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bu hedefler barizdir, açıktır. Bizim hepimiz için dileğimiz, ruhunuzu da, fizik bedeninizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizdir.
Ama daha siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ondan sonra ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi sizin gayretinizle paralel olarak arka arkaya gelişecektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, duasıyla Allah Teala'nın mutluluğuna ehil olmanızı diliyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte sizinle bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bize nasip kıldığı çok güzel bir husus. Sizleri çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Sizlerle sohbet etmek Allah'ın bize nasip kıldığı büyük bir zevk. Büyük zevki hep yaşamak isteriz. Her zaman birlikte olacağız bir ömür boyu. Her zaman Allah'ın güzelliklerini yaşayacağız. Biz sizlere mutluluğu öğretmek için, sizleri mutluluğa ulaştırmak için Allah'ın emrettiği standartları açıklamak için, ki bunların hepsi mutluluğa açılan birer penceredir. Buradayız sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizim dünyamızda sevgiden başka bir şey yoktur. Allah bize sevmeyi öğretti. Hepinizi seviyoruz. En azından en çok ulaşan bir sevgi ailesi hepinizi kucaklıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmak, işte yaşamaktan murat bu. Allah için olan kişi, Allah'ı seven kişidir. Allah'ı sevmeyen insan, mutlu olamaz. Allah'a karşı duyulan sevgiyle insanın mutluluğu paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'ı seviyorsunuz? Mutluluğunuza bakın, cevabı kendiniz verin. Hiç sevmeyenin mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Evvela mutlulukla zevki birbirine karıştırmamanız lazım. Bir sarhoş içkiye alışmıştır. Kafayı çektiği zaman mutlu olduğunu zanneder. En azından bir şeyleri unutmayı başarır. Kendisini rahatsız eden birçok şeyden sarhoş kafayla sarhoş olduğu süreç içinde belki birazcık kurtulduğu için kendini daha mutlu hissedebilir. Ama böyle bir mutluluk, mutluluk mudur? Geçici bir parça yakalamaktır. Ama o kişi ayıldığı zaman kendisini çok sıkıntılı, huzursuz hissedecektir. Allah Teala sebepsizlere bir şey yapmaz. Eğer biz insanlara Allah Teala alkolü yasak ettiyse,
Lan sevgili kardeşlerim, içkinin içilmemesi gerekir. Allah Teala baştan alkollüyken, içkiliyken namaza yaklaşmayınız diye ayet indirmiş. Sonra tahammül eden bütün içkiler size yasak edildi emri gelmiş. Ve Mekke'nin bütün sokakları haftalarca şarap kokmuş. Bütün sahabe sokaklara dökmüşler şarapları. Sevgili kardeşlerim, sizi mutluluğa ulaştıracak olan bir tek şey vardır. Sevgi. Allah'ı sevmeyen insan başkasını sevemez.

Allah bir insanın kalbine sevgiyi veren, onu geliştiren ve insanları sevgi dolu bir dünyada yaşamaya ulaştıran bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluğu, huzuru yaşamak üzere. Bunun için sohbet ediyoruz sizinle. Her sohbet sizi mutlu kılmak için bir vesiledir. Neden mutlu oluyoruz? Çünkü Allah'tan bahsediyoruz. Eğer söz konusu olan Allah ise biliyoruz ki Allah bizden sadece hepimizin mutlu olmasını ister. O Allah'tır. Hepimizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizi söz konusudur. En kötü insanın bile Allah Teala tarafından sevecek tarafları olabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak bütün insanlar için bir mazhariyettir. Kim Allah için yaşıyorsa, o kendisi için yaşamıyor demektir. Bunun manası ise o kişinin başkaları için yaşamaya başladığını ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah insanı niçin yaratmış? Bir saz halinden, hamîn ve mesnun olan bir saz halinden yaratmış. Niçin? Allah Teala cevabını veriyor, insan yeryüzünün halifesidir diyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor Allah Teala. Her şey insan için. Önemli mi? Çok önemli. İnsandan başka hiçbir mahluk için kainat yaratılmamıştır. Kainat insan için yaratılmıştır ve insandan başka yaratılan her şey onlar da insan için yaratılmıştır. İnsan sadece insan Allah için yaratılmıştır. İnsandan başka her şey cinler, hayvanlar, her şey insandan başka yaratılan her şey insan için yaratılmıştır. Öyleyse insan yaratılan mahluklar arasında en üstünüdür. Madem ki Allah Teala insanı kendisi için yaratmıştır ve yarattığı insandan başka her şeyi insan için yaratmıştır. Öyleyse insan bütün yaratıklarla Allah arasında çok özel bir yerin sahibidir. Bu özel yerin sahibi olmasının arkasında ne var? Arkasında Allah'ın insana, sadece insana üfürdüğü Allah'ın ruhu var. Bütün insanlar doğdukları zaman
Allah Teala onların hepsine ruhundan üfürür. Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinde olan mahlukatın içinde sadece bir tek mahluktur. O insandır. Bunun için insan üstündür. İnsan eşrefül mahlukattır. Mahlukatın, mahlukların en şereflisi. Ve Allah'a ulaşabilecek olan, Allah'a dönebilecek olan bir vücut, o insanda meknuzdur. Allah Teala ruhundan insana üfürmüştür ve ruhunu geri istiyor. İşte bu geri isteme dizaynına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın her şeyi en güzel şekilde dizayn ettiğini görüyoruz. İnsan Allah'ın kendisine üfürdüğü emaneti o emanetin gerçek sahibine teslim etmek mecburiyetinde. Allah Teala buyuruyor ki emanetleri o emanetlerin ehline, sahibine teslim ediniz.

emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline teslim ediniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz bir emanettir. Onu o emanetin sahibi olan üfüren Allah'a teslim edeceğiz. O zaman ruhumuz Allah'a teslim edilince fizik vücudumuz emanet olur. Onu da onu yaratan sahibi olan Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Bu teslimiyet ölerek gerçekleşmez. Bu teslimiyet insanın hayatta olması sürecinde gerçekleşir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %80'den daha fazla azalmadıkça o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edemez. Onun için fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kişi Allah'a ulaşmayı diler. Her şey buradan başlar. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen, hiç kimsenin ruhunu Allah kendisine ulaştırmaz. Öyleyse kim Allah'a mülaki olmayı dilerse sadece onların ruhu Allah'a ulaşır. Ama bu Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var Allah-u Teala'nın. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehdi ileyhi men yunib. Allahü yeştebi, Allah seçer. Ben kişiyi ileyhi ona, Allahü yeştebi ileyhi, Allah kendisine seçer. Allah seçer kendisine ona. Men kişiyi yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, %95'ten fazlasını Allah-u Teala seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışanlardır. Allah sadece onları seçmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Allah dilediğini kendisine seçer ifadesinin muhtevasını görüyoruz. Hemen hemen herkes seçilir. %95'inden fazlası seçilir insanların. Ama diyor onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım. Allah dilediğini kendisi seçer ve yehdi ileyhi men yunib. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine seçer. Her şey Allah ile ilişkilerin
başladığı noktaya başlangıç noktası olarak Allah-u Teala'nın indinde bir sonuç doğar. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı, mülaki kılmayı dilerse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Görülüyor ki, insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırıyor. Dilemeyenleri ulaştırmıyor sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi bu minber üzere değerlendireceksiniz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ruhlarını Allah'a ulaştırabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhlarını Allah kendisine ulaştırır. Rad 27'de de Allah Teala buyuruyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onlar dalalette kaldıkları sürece cehennemliklerdir. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Gene Allah ulaştırıyor kendisine, ama kulun bu konuda bir talebin sahibi olması lazım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan birisi olayım. Senin evliyaların çok. Sana ulaşmak isteyen herkese senin kendisine ulaştırdığını öğrendim. Öyleyse ben de ulaşmak istiyorum Yüce Allah'ım. Eğer kalbimdeki talep sahih değilse, gerçekten sana ulaşmayı dileyememişsem, bana yardım et Yüce Allah'ım. Sana ulaşmayı dileyenlerden birisi olayım. Ben şu anda sana ulaşmayı dilediğimi zannediyorum. Kalbimden bir talebim var ruhumu sana ulaştırmak. Ama bunun ne ölçüde sahih olduğunu sen bilirsin. Ne olur ya Rabbim, eğer bunu başaramamışsam, sana ulaşmayı dileyememişsem, bana sana ulaşmayı dilet. Sana ulaşmayı dilemeyi öğret. Sana ulaşmayı dileme noktasına ulaştır beni Yüce Allah'ım. Ki ondan sonra da yapacağım şey zaten ruhumu sana hayattayken ulaştırmak. Öldükten sonra değil Yüce Allah'ım, ben bu dünya hayatını yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur Yüce Allah'ım, onca ermiş evliyanın arasına ben de girmek istiyorum. Beni de onların arasına al. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Zor mu? Ne diyorsunuz? Kardeşlerimiz zaten Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kardeşlerimiz bundan sonraki safhayı gerçekleştirenlerdir. Bizim bir vekilimize, vekillerimizden birine tabi olanlardır. Tabiyetle beraber ruhları vücutlarından ayrılır, Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Ve
O ruh diğer ruhlarla beraber birinci gök katına, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer diğer ruhlarla beraber. Ve ne zaman zikir hücrelerinde zikrini tamamlayabilirse, o zaman oradan ayrılarak Sittet-i Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına, arşta olan Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala diyor ki Allah arşa istiva etti. Oraya ulaştı, oraya yerleşti. Allah arştadır, Allah'ın kürsüsü arştadır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizden ne istiyor? Bütün faktörleri devreye alın ve hepsini bir müşterek paydada toplayın. O fayda mutluluktur. Allah ile ilişkileriniz Allah'a ulaşmayı dilemek. Birinci safha. Mutluluğun başlama noktası. Artık mutlu bir insansınız. İkinci safha mürşide tabiyet. Tabiyetle beraber mutluluğunuz artar. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Ayrılan ruhu Allah Teala diğerleriyle beraber yolculuğunu tamamlatıp kendisine ulaştıracaktır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. Allah'tan hayatta olanları bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ilk hareket bizden gelecek. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilediğimiz zaman bize düşen görev tamamlanmıştır. Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak standartlar için hazır hale getirir. Biz o güne kadar namaz kılmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize mutlaka namazı sevdirir. Zikir yapmayı sevmiyor olabiliriz. Allah Teala bize zikri sevdirir. Oruç tuttuğumuz zaman açlıktan bayılacak gibi hissedebiliriz kendimizi. Ama Allah Teala bizi öyle bir noktaya getirir ki orucu tutarız, açlığı hiç hissettirmez. Zikir bir zevk haline dönüşür. Namaz bir zevk haline dönüşür. O namaz ki münkerden ve fuhuştan insanı men eder namaz. Çünkü kişi o sırada bir şeyle meşguldür, namaz kılmakla meşguldür. Ne münkerde bulunur, ne münker yapabilir, ne de fuhuş. Münker, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın dizaynı aynı hedefe yöneliktir. Allah ruhunuzu teslim almak ister. Size bir emanet vermiştir. Bu emaneti Allah'a teslim ettiğiniz zaman şu fizik vücudunuz emanet olur. O fizik vücudunuzu teslim etmek günün %80'inden fazlasını zikirle geçirmenize bağlıdır. 18 saati mutlaka zikrinizin açması gerekir. 24 saatte 18 saat. Ancak bu noktaya ulaşabilen bir kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Önemli olan ruhun teslimi değildir. O herkes için Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki ona karşılıksız vermiş. Siz diyor bana ulaşmayı dileyeceksiniz.
Ben ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet. Mürşidine 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennet. Ruhu vücuttan ayrılır. Allah o ruhu kendisine ulaştırır. 21. basamak. Üçüncü kat cennet. Peki ya dünya mutluluğu? Bu kişi bu noktaya gelene kadar nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanmıştır. Bu birikim onun %51 mutluluğu demektir. Bir insan daimi zikre ulaştıktan sonra daimi bir mutluluk ve huzur içinde yaşamaya başlar. O her zaman mutludur. Çünkü nefsinin kalbinde afetler yoktur. Artık onun için bir düşman olamaz. O kimseye düşman olamaz. Ona düşman olanlar olabilir. Ama o düşmanlarına da düşman olamaz. O herkesi sever. Nefsinin kalbindeki kin, nefret gibi afetlerin hepsi kökünden yok edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu standartlar içinde hepiniz için Allah Teala madem ki mutluluğu hazırlamış, bu en güzeli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünya mutluluğu ve ahiret mutluluğu. Ahiret mutluluğunu kazanmak, yani cehennemden kurtulmak bir tek dilekle mümkündür. Cennet mutluluğu bir tek dilekle, sadece o kişi, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte ne olur Allah'ım bu dileğimi katten bir dilek haline getir. Ben de sana ulaşmayı diliyorum. İşte bu dileği kalbinden yapabilmişse kişi bitti. Cehennemden kurtardı kendisini. O kadar mı? Hayır, orada bırakmıyor Allah-u Teala. Sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne yapıyor? O kişiye hacet namazını kıldırıyor Allah içinden. O hedefi tayin ediyor. O isteği duyuruyor kişiye. Kişi istekle hacet namazını kılıp mürşidini istiyor Allah Teala'dan. Ve de Allah o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Tabiiyetle beraber ikinci kat cennet. Kim tabi olduktan sonra ölürse o ikinci kat cennetin sahibi olur. Yaşıyor kişi, yaşıyorsa 7-8 aylık bir süreç içerisinde Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bu cennet saadeti faslı. Dördüncü kat cennet ne zaman elde edilir? Kişi fizik vücudunu teslim ettiği zaman. Beşinci kat cennet nefsini teslim ettiği zaman. Altıncı kat cennet kişi muhlis olduğu zaman. Tövbe-i nasuhla Allah'ın huzurunda tövbe ettiği zaman. Yedinci kat cennet iradesini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındığı zaman. Bu cennetler silsilesi. Gördük ki üçüncü kat cennete kadar cennetler Allah-u Teala tarafından hibe ediliyor. O kişiden Allah'ın istediği bir tek şey var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o kadar güzelliğin içinde o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah mutlaka onun nefsinin kalbine %49'u 7 defa %7 fazıl nuru olmak üzere %49 fazıl,
%2'de başlangıçta öncü kuvvet olarak kalbe giren rahmet nur olmak üzere o kişinin kalbinin %51'ini nurla doldurur. Kişi doldurmaz. Allah doldurur. Kişiyi zikretmez. Allah ona zikrini yaptırır, zikri sevdirir. Kişi için zikir bir zevk halini alır. Namaz bir zevk halini alır, doyulmaz bir zevk. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek o kişi için doyulmaz zevkleri oluşturur. Allah ona böyle hissettirir. O kişi Allah'ın yolunda yapılması lazım gelen işlevleri namazsa 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılmaya başlar kişi. 5 vakit namazı kıldıktan sonra sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünnetini, yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünnetini kılar. Bu iki namaz da kuşluk sünneti de teheccüd sünneti de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize yadigardır. Mihr vakfının mensupları 5 vakit namaz kılmazlar. Mihr vakfının mensupları 7 vakit namaz kılarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize o peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa siz de onları yapacaksınız emrini verdi. Öyleyse onlar 7 vakit namaz kılıyorlardı. Biz de 7 vakit kılarız. Onlar zikir yapıyorlardı. Biz de zikir yaparız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutluluğu arıyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere mutluluğu yakalamak istiyorlarsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi anlatmalısınız, öğretmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İstiyoruz ki sadece bu doyulmaz zevkleri kendiniz yaşamayın. Başkalarına da öğretin. Onlar da Allah'ın bu güzelliklerinden kâm alsınlar. Onlar da bu güzellikleri yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Allah da sizi severse sizi mutlu yapar. O ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7 aylık devre var ya, 7-8 aylık bir devre, o devreyi hayatınız boyunca unutamazsınız. Allah Teala şeytanla bütün ilişkilerinizi mutlak olarak kestiği için şeytan size hiçbir zaman huzursuzluk veremez. Dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz o 7-8 aylık süreç içerisinde. Allah Teala'nın size bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığı yaşattığı bu muhteşem 7-8 aylık devre. Nefsinizin kalbinin %51 nurlarla dolması, 7 defa 7, başlangıçtaki %2 ile beraber 49 artı 2 eder. %51 nur oluşur nefsinizin kalbinde. Ve bu nur sizi %51 mutluluğa mutlaka ulaştırır. Ne karşılığı sevgili kardeşlerim? Sadece bir dilek.
Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve dünyada ne kadar büyük zevklerin var olduğunu yaşayacaksınız. Ve Allah'a şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Ve de sizi kim o yola ulaştırmışsa Allah'a onun için de dua edeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah Teala'nın insanı en çok sevdiği mahluk olarak yetiştirmesinin arkasındaki bu müstesna güzellikler, herkese açık olan kapılar, nefsinizin kalbinin %51 nurlarla kaplanmasına kadar Allah'ın vücuda getirdiği, sizin sadece bir dileğinize ihtiyaç gösteren geri kalan her şeyi Allah'ın gerçekleştirdiği bir muhteşem güzellikler dizisini yaşamak herkese nasip olur. Yeter ki herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, sizlere sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Eğer şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya ulaşmışsanız hiç korkmayın. Allah ruhunuzu siz ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve ona ulaştırmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştıracak sizi, tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak, üçüncü kat cennetin sahibi kılacak. Hepsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaştığı için nurlar sadece mutluluğu temsil eder. Dünya üzerindeki yaşantınızda %51 mutlu bir hüviyete ulaşacak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim. Şeytan Recep'in ismi.

bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Kriset Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifa. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayet ve şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amen oluyor. Ondan sonra amen olanın içinde Allah-u Teala diyor ki, benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiğine zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı Sırat-ı Müstakim. Sırat-ı Müstakim barış yolu. Sırat-ı Müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı Müstakim hidayet yolu. Sırat-ı Müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi: Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki: Eğer sen dileseydin elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuk meselesine gelince onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanla değiştirmesini istedik. Ve duvar ise şehirde iki yetim erkek çocuklarıydı.

çocuğa aitti. Onun altında onlara ait bir define vardı ve onların babası salih bir kimseydi. Bu sebeple Rabbin o ikisinin gençlik çağına erişmesini ve Rabbinden bir rahmet olarak defineyi çıkarmalarını istedi. Ve ben onu kendi emrimle, kendi isteğimle yapmadım, Allah'ın emriyle yaptım. İşte bu, sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin, olayların yorumudur. Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu ve onun o pınarın yanında bir kavim topluluk buldu. Ona şöyle dedik, ''Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin.'' Zülkarneyn, ''Fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir.'' dedi. ''Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin. İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin, dedi. Onu ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin, onun üzerine dökeceğim, dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır, dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık. Ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir arz edişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler.
Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası işte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı Firdevs cennetleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan, benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi: Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir delil kıl, işaret ver dedi. Allahü Teala şöyle dedi: senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu: ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik.
ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi: "Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm," dedi. Hazreti Meryem dedi ki: "Bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben azgın, iffetsiz olmadım." Ruhul Kudüs işte böyle dedi: "Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız," buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. "Keşke ben bundan önce ölseydim, unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım," dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona "mahzun olma, üzülme" diye bir nida geldi. "Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle: muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım." Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki: "Ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi." Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki: "Beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz?" Bebek şöyle dedi: "Muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı mustakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki:
Ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu. Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim Aleyhisselam'ın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa Aleyhisselam'ı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun Aleyhisselam'ı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail Aleyhisselam'ı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris Aleyhisselam'ı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinden, neslinden ve Nuh Aleyhisselam'la beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim Aleyhisselam ve İsrail Aleyhisselam'ın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun, Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların
yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse ona kul ol. Onun kulluğunda sabırlı ol. Onun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız. Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır ve dönüş karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O gayba muttali mi oldu? O gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mı aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü
onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim, benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni
bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu. Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır.
sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi: artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın yoksa önce atan biz mi olalım, dediler. Musa aleyhisselam, hayır, siz atın, dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün, dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o, gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz, dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın, dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse, o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse, o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir,
ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik. Ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle, üzülerek, gadapla, öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen Ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zinetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samir'i de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samir'i ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti? Dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri, senin onlara hitabın neydi, onlara ne söyledin, dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü dedi. Musa aleyhisselam artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendine vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar, onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri, onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar.
O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu, dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hems'ten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin. İzin günü Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin, kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının, dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için
mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın. Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya genelinde bir günde 15 milyar sigara içiliyor. Yılda 6 milyon 300 bin kişi sigaranın sebep olduğu hastalıklardan ölüyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde: kendisi için zararlı bir nesneyi bırakan Allah katında sevap işliyor. Öyleyse bilimsel olarak yapılan araştırmalar sigaranın insan sağlığına kesin zararlı olduğu tespit edilmiş. Hatta hastalıktan dolayı hastaneye müracaat edenlerin hepsinin ön yazılım raporunda belirtilen sigara içiyor musunuz? Çünkü insan sağlığına zarar veren her türlü hastalığın sebeplerinden bir tanesi sigaranın içilmesinden dolayı vücutta kalan kalıcı hasarlar söz konusu. Sevgili kardeşlerim, İncil'in Mektuplar bölümü 6:19-20'de Allah şöyle buyuruyor: bedeninizin, yani fizik vücudunuzun Allah'tan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Gerçekten de fizik vücudumuz Allah'ın zatından üfrelen ruh için mekan ve berzah alemine atanan nefsimiz için mekan. İşte Allah Teala ayette bunu açıklıyor. Diyor ki, fizik vücudunuz Allah'tan aldığınız ve içinizdeki Allah'ın zatından üfrelen ruhun kutsal mekanı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Allah'ı bedeninizde, fizik vücudunuzda yüceltin. Yani Allah Teala'nın kutsal ruhun mekanı olan bedeni temiz tutun. Eğer temiz tutmak istiyorsak, ona zarar veren her ne varsa ondan kendimizi korumamız lazım. Örneğin nasıl sigara fiziki zararlar vücuda veriyorsa, fizik vücudun bir organı olan dilin de insan hayatında çok büyük zararlar oluşturduğunu biliyoruz. Dilini kötülükten, dudaklarını yalandan sakın, sakındır. Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın. Barış için çalışın, barışın ardından koşun. Yani Yunus'un ifadesiyle sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek. İşte bütün bunlar nasıl fiziki zararlar söz konusu olduğu zaman bize sonuçları negatif istikamette tezahür ediyorsa, manevi istikametteki zararlar da bize verilebiliyor ve Allah-u Teala ondan korunmamızı emrediyor. Tevrat'ta Tesniye 5:20-21'de

olursak, bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmaktan sonra zikretmek, çok zikretmek, çok zikretmekten geçer. Allah razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz, tefsir Kur'an'ın ruhunu anlatmaktır. Ruhunu içeren bir anlatım statüsüdür. Lafzın ötesidir. Bu sebeple vahiy bir anlam taşır. Kur'an'ın sırlarına Allah-u Teala tarafından vukuf sahibi edilemeyen bir kişi, insanların adına tefsir dediği açıklamaları hangi ölçüde yaparsa yapsın o bir tefsir olamaz. Tefsir, Allah'ın açıklamalarıyla gerçek hüviyetini gösterir. İşte Hidayet çağı ve bu çağda Kur'an'ın açıklamaları. Yani Kur'an'ın Allah'a göre tefsiri. Sad suresi 1. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Mukattaat harfi. Bu surede Sad kelimesi surenin içinde 19'un katları kadar oluşması lazım.

Bu bizim tarafımızdan sayılmadığı için bir şey şu anda söyleyemiyoruz. Bazı surelerde bu mukatat harfleri 19'un katı olarak gerçekten çıkıyor. Çıkmadığı ayetlerde, çıkmadığı surelerde var. Onun için tam bir güvenle mutlaka 19'un katıdır demek mümkün olmuyor. Zikrin sahibi olan Kur'an'a and olsun. Saat, saat demek ve and olsun el-Kur'an'ı Kur'an'a, el-Kur'an'ı Kur'an, zi sahip ez-zikri, zikir. Saat, saat, mukatta harfi, mukatta harfi, mukatta harfi, zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Bu konuda Allah Teala'nın Kur'an üzerine yemin ettiğini görüyoruz. Zikrin sahibi olan Kur'an'a, yani içerisi zikirle dolu olan, kendisi de zikirden ibaret olan Kur'an'a. Kur'an neyi zikreder?

Allah'ı zikreder. Zikrin en hası, en üst seviyesi Allah'ın, Rabbimizin ismiyle zikretmektir. Müzzemmil suresi 11. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebdila diyor Allah Teala. Rabbinin ismiyle zikret, yani Allah kelimesiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş buyuruyor Allah Teala. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaşabilmek ancak Allah'ı zikirle mümkündür. Zikir, Allah kelimesinin, Rabbimiz olan Allah'ın isminin tekrarıyla gerçekleşir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşır. Bu rahmet, fazlı ve salavattan fazıllar, nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Ve toplandıkça, iman kelimesine yapıştıkça, orada daha evvel bulunan karanlıkları, yani nefsimizin afetlerini, zulümatı adım adım dışarıya gönderir, kapı dışarı eder. İşte bunun adı nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesinin ise bir tek müsebbibi vardır, oluşturan faktörü vardır. O zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. İkinci ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Bellillezine keferu fi izzetin ve şikak. Bel, bilakis, hayır. Ellezine, o kimseler onlar. Keferu, inkar ettiler, küfrettiler. Fi, içinde de izzetin, gurur, kibir ve şikakin ve ayrılık. Hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Şikak, ayrılık. İlk ayet-i kerime bir zikirde başlıyor. Saat. Zikrin sahibi Kur'an'a and olsun. Ki, hayır, kafirler gurur ve ayrılık içindedirler. Kimdir kafir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkese Allah Teala kafir hüviyetinde bakıyor. Amin olanlarla kafirler birbirinin zıttıdır. Amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala tağutu inkar edip de Allah'ın irşat yoluna sapanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin neticesini veriyor. Diyor ki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ilen nuri ve lezine keferu evliyahümü tağute yuhricin nehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır. Kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdırlar. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse kafirler tağutun dostları, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Ama amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri, müminlerdir. Bir insan ya kafirdir, ya değildir. Eğer kafir değilse, mümindir. İkisinin arasında bir durak yok. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'a inansa da o kişi küfürdedir. İnanması onun mümin olmasını sağlamaz.
mümin olabilmek için mutlaka bir insan Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. Ve gurur da, kibir de, Allah'tan ayrılık da, Allah'tan ayrı kalış, Allah'a ulaşmayı dilememe, hepsi kafirlerin harcıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, mümin olmak şerefine, Allah'a ulaşmayı dilediği anda erer ve Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman görürüz ki insanlar için kurtuluş her zaman söz konusudur. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 3. Kem ehlekna min kablihim min karnin ve

Minden, karnın, kuşak, nesil. Ve böylece o zaman nida ettiler, seslendiler, feryat ettiler. Ve late ve değil. Yine bir süre zaman Menas'ın kaçış, kurtuluş. Onlardan önce nice nesilleri helak ettik. O zaman feryat ettiler. Fakat kurtuluş vakti geçmişti.

Ne oluyor Allah Teala? Gönderiyor Resullerini, ister melek Resul olsun, ister insan Resul olsun, Resullerini gönderiyor Allah Teala ve o Resullere insanların inanmasını ve ittiba etmesini istiyor. Ve insanlardan inanan da oluyor, tabi olan da oluyor. Ama bu helak edilen kavimlerde tabiyet olayı olmadığı gibi Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak fiillerin işlendiği bir toplum düzeni oluşuyor. Burada Allah Teala fakat kurtuluş vakti geçmişti dediği zaman onların kurtulması için gerekli olan şartları Allah Teala oluşturuyor. Kavme o Resul geliyor, diyor ki ben sizi hidayete davet ediyorum. Allah Teala hepinizin hidayete ermesini istiyor. Hidayet ehli olmasını istiyor her şeyden evvel. Ondan sonra da hidayete ermesini ve Resul'ün davetine Allah'a ulaşmayı dileyerek icabet edilir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa o zaman Allah Teala onlara cezalar veriyordu. Şimdi burada da böyle bir cezanın Allah'ın helak ettiği nesil, Allah'ın helak ettiği devrelerde insanların Allah'ın helak etmesi anında feryat ettiğini söylüyor. Ama kurtuluş vakti geçmişti diyor. Evvelce akılları başlarına gelecekti ve Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Eğer dileselerdi

zaman eğer dileselerdi bu duruma düşmezlerdi. Kurtuluş vaktinde dilemiş olacaklardı. Ama o vakit geçtikten sonra, üzerlerine Allah'ın cezası geldikten sonra onları Allah yok ederken akılları başlarına geliyor insanların. O zaman da Allah'a göre bu hiçbir şey ifade etmiyor, bir değer ifade etmiyor. Ve dördüncü ayet-i kerime. Ve acibu en ca'ehum munzirun minhum. Ve kâlel kâfirûne hâzâ sahirun kezzâbun. Ve acibu ve acayiplerine gitti. En cayühüm onlara gelmesi münzürün bir uyarıcı. Minhüm onlardan ve kâle ve dedi el kafirün kafirler haza bu sahirün büyücü sihirbaz kezzabün çok yalancı. Tekzip eden. Onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi acayiplerine gitti, şaşırdılar ve kafirler bu çok yalancı bir büyücü dediler. Allah-u Teala'nın genel dizaynı bütün kavimlere onların kendi işlerinden Resuller göndermesidir. Şu anda da dünya üzerinde bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. O kavmin içinden Resuller, o kavmin diliyle konuşan Resuller. Bu Resullerdense sadece bir tanesi devrin imamıdır. O hem kendi kavminin Resulüdür, hem de bütün kainatın Resulüdür. Huzur namazının da imamıdır. Bu Resul, Nebi Resul olabilir, Veli Resul de olabilir. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın söylediği şey açık ve kesin. Yusuf Suresi'nin 2. ayet-i kerimesinde de onlardan bir adama Allah'ın vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor. Bu da aynı hüviyette bir ayet-i kerime. Onlara kendilerinden bir uyarıcı gelmesi, o da bir uyarıcı. Allah'ın bütün Resulleri uyarıcıdır. Onlara Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesin diye, dilemeyenleri de uyarsın diye onlardan birine Allah'ın vahyetmesi onların acayibine mi gitti diyor Allah-u Teala. Bütün devirlerde Allah'ın bütün Resulleri toplumun büyük kısmı tarafından mutlaka yalanlanmıştır, inkar edilmiştir. Her devirde aynı olay tekerrür etmiştir. Mütegallibe, yani şehrin ileri gelenleri genel anlamda hep Allah'ın dizaynının dışında kendilerini akıllı sanan insanlardır. Başka insanları aldatmak, helal olmayan para kazanmak onlar için hiçbir zaman bir problem değildir. Başkalarını kullanmak suretiyle onları aldatırlar ve onlara hakim olurlar. Ve Allah-u Teala da onları böyle yaptıkları için, insanları aldattıkları için, insanların hidayetine mani oldukları için mutlaka ağır cezalarla cezalandırır. Beşinci ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Cealel
alihete ilahen vahida, yani vahiden. İnne haza le şeyun ucab. Ucabun. E mı? Sual iki. Ceale kıldı, yaptı. El alihete ilahlar. İlahen ilah. Vahiden bir tek, bir tek. İnne muhakkak haza bu. Le elbette gerçekten şeyün bir şey. Ucabun. Acayip, şaşılacak. İlahları bir tek ilah mı kılıyor? Muhakkak ki bu gerçekten acayip şaşılacak bir şey. O kişilerin Resulleri hakkında söylediği şey bu. Bir tek ilahtan mı bahsediyor? Tek bir ilaha. O muhakkak yalancı bir büyücü. Bütün Allah-u Teala'nın Resulleri Allah'ın tek bir ilah olduğunu, başka bir ilahın hiç mevcut olmadığını, putların geçersiz olduğunu her devirde insanlara söylemiştir. Sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala La ilahe illallah ifadesiyle Allah'tan başka ilah yoktur, sadece Allah vardır, tek bir ilah olarak Allah vardır demek. İlahün vahidün. O tek bir ilah. İlahen vahiden. İlah tek. Tek bir ilah. Biliyorsunuz din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hanif dininin üç özelliği var. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği, tek bir ilah. İkincisi tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk. Üçüncüsü de teslim, Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yedi safhada dört teslim. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinidir. Arapça adı da İslam'dır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Hazreti Nuh da, Hazreti İbrahim de, Hazreti İbrahim'den gelen üç peygamber de, Hazreti Musa da, Hazreti İsa da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, hepsi aynı dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşadılar ve hepsi haniftiler. Yani aynı dinin sahipleriydiler. Ama şimdi üç ayrı toplum oluşmuş durumda ve konunun en çok hazin yönü bu üç tane toplumun birbirine düşman olmasıdır. Ve gerçekten şeytan insanları nefsleri istikametinde çok acayip bir şekilde kullanıyor. Ve birbirine düşman ediyor. Onlar birbirini kırarken, yaralarken, öldürürken şeytan bundan büyük zevk alıyor. Saat suresi 6. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Venta lekal mele'u minhum. Enim şu vasbiru ala alihetikum inne haza le şeyun yurad yuradu ventaleka ve intaleka ve ayrıldı. El-Mele'u, ileri gelenler, minhum onlardan, en imşu, yürümeniz, yürüyün,
Vasbiru ve isbiru ve sabredin. Ala a karşı alihetikum ilahlarınız. İnne muhakkak haza bu. Le elbette gerçekten mutlaka şeyun bir şeydir. Yuradü murad edilen, istenen. Ve onlardan ileri gelenler yürüyün. İlahlarınıza karşı sabırlı, kararlı olun. Muhakkak sizden istenen mutlaka budur diyerek ayrıldılar.

İlahlarınıza karşı sabırlı olun, kararlı olun. Muhakkak ki sizin isminiz mutlaka budur diyerek ayrıldılar. İşte putlara tapanların birbirini altıdışı bu standartlarda söz konusu oluyor. Putlara tapmaları ileri gelenler tarafından emrediliyor. Ve onlar da putlara tapmaya devam ediyorlar. Ve bütün toplumlarda hangi Resul onlara ulaşmışsa ve onların Allah'ın yoluna girmesini istemişse, onlar demişlerdir ki, bizi sen babalarımızın yolundan ayırmak için mi buraya geldin? Babalarımızın yolu bu putlara tapmaktır. Biz buna alıştık. Biz böyle devam etmesini istiyoruz. Bütün Resullere bunlar söylenmiştir eski devirlerde. Şimdi de aynı şey söz konusu. Şeytan, bizatihi şeytan, iblis ve bütün insan şeytanları ve cin şeytanlar insanları Allah'ın yolundan ayırmaya çalışıyorlar zamanımızda da. Ve 7. ayet şöyle: Ma semina bi haza fil milletil ahireti. İn haza ilah tilak. İlah tilakun. Ma sebina, biz işitmedik. Bihaza, bunu fi de içinde, el milleti millet, toplum, din, el ahireti ahir diyar. İn haza, bu sadece, illa ancak sadece, ihtilakun, yalan, iftira, uydurma. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bu konuda bir şey, bütün ilahların tek bir ilah olduğunu işitmedik. Bu sadece bir iftiradır. Biz diğer dinler içinde bunun gibi bir şey işitmedik. Yani bütün ilahların mevcut olmadığını, aslında tek bir ilah olduğunu hiçbir din içinde işitmedik. Bu sadece bir iftiradır diyorlar. Çünkü her milletin ayrı bir putu var. Onlar o puta tapıyorlar. Ama başkalarının da putlara taptığını biliyorlar. Ve o putların çeşitli isimleri var. Lat, Uzza, Menat, bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrindeki puta tapanların putlarının isimleri. Öylesine insanlar putlara tapmaya alışmışlar ki, kim onlara putlara tapılmaz, Allah sizi yaratandır, tek bir Allah'tır, başka bir ilah yoktur dediği zaman ona inanmıyorlar. Ve 8. ayet-i kerimeye geliyoruz. Ünzile aleyhiz zikru min beynina bel hum fi şekkin min zikri bel lemma yezuku azabi. Ünzile, indirildi, ileyhi ona, ezzikru zikir, min dendan, beynina bizim aramızda, bel bilekis aksine hayır, hum onlar, fi içinde de, şekkin şüphe, min şüpheden, zikri zikrim, bel bilekis aksine hayır, lemma
izuku henüz tatmadılar azabi, azabım. Şöyle oluyor, zikir bizim aramızda ona mı indirildi? Hayır, onlar benim zikrimden şüphe içindedirler. Hayır, onlar azabımı henüz tatmadılar, buyuruyor Allah-u Teala. Zikir bizim aramızda ona mı indirildi?

İnsanlar Allah-u Teala'nın zikrinden indirdiği kitaptan şüphe içindeler. Allah-u Teala bütün nebilerine mutlaka bir şeriat kitabı indirmiştir. Hazreti Nuh'a da, Hazreti İbrahim'e de, Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de şeriat kitabı indirmiştir. Ve hepsinin de şeriatı tek bir şeriattır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu şeriatın tek bir şeriat olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyetmek suretiyle aynı şeriatın verildiği ifade buyruluyor. İki tane din hiç olmamış. Allah-u Teala'nın her devirde sadece bir tek dini oluşmuştur. Bu din Arapça adıyla İslam dinidir. Hazreti İbrahim'in lisanıyla Hanif dinidir. Es-Sad suresinin 9. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim em inde hum haza inu rahmeti rabbikel azizil vehhabi em yoksa yahut mu indühüm onların yanında hazainu hazineler rahmeti rahmet rabbike senin Rabbin el azizi aziz üstün ve güçlü el vehhabi çok bağışlayan lütufkar

Hediye veren. Ve şöyle bir mana çıkıyor ortaya. Yoksa aziz yani yüce ve vehhab. Çok bağışlayıcı ve lütufkar olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Burada vehhab hibe eden.

ise Rabbinin rahmet hazineleri. Rahmet hazineleri. Onların yanında mı? Nedir rahmet hazinelerinden Allah-u Teala'nın muradı? Rahmet, faz ve salavat nurları. Nedir Allah-u Teala'nın rahmet hazinelerinden muradı? İnsanlara verdiği furkanlar, 7 tane furkan. Nedir Allah'ın rahmet hazineleri? O rahim esmasıyla insanlara rahmet, fazla salavat nurlarıyla tecelli etmesi, onların göğüslerinden kalplerine nur yolunu açması. Her birisi Allah'ın rahmet hazinelerinden bir tanesidir. Ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Diyor ki eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinizde olmasaydı, yani nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor. Burada Allah'ın rahmetinin ve fazlının kişinin kalbine ulaşmasından bahsediyor Allah Teala. Ve Bakara Suresi'nin 157. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'ın rahmeti ve fazlı hidayete erecek olanların üzerindedir diyor. Öyleyse Allah'ın rahmeti var, fazlı var ve bir sonuç var ortada. Onuncu ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Em lehum mülkus semavati vel ardı ve ma beynehuma fe fel yer teku fil esbabi esbab. Em yoksa veya ya da lehim onlara, onlar için onların mulku, mülk, idare, es-semavati, semalar, gökler ve el-ardi ve arz, yer ve ma ve ma ve o şey beynehuma, ikisi arasında fe o zaman li yer teku yükselsinler fi de içinde el-esvabi sebepler vasıtalar. Ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup yükselsinler.

Allah Teala bir evvelki ayette yoksa aziz ve vehhab olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı diyor. Burada da ya da göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? O zaman sebepler, yollar, vasıtalar bulup onlar da yükselsinler. Allah Teala bunların hepsinin sahibi olduğunu ve bu sahipliğin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Göklerin ve yerlerin hazineleri Allah'ındır. Göklerin ve yerlerin orduları Allah'ındır. Ve iki ayette de yoksa diye Allah Teala Rabbinin rahmet hazineleri diyor onların yanında mı? Bir kişinin nefs tezkiyesini yapmasına sebebiyet veren şey Allah'ın rahmeti ve fazlıdır. Bunlar rahmet hazineleridir Allah Teala'nın. Ve ikinci açıdan da Allah Teala bu 10. ayet-i kerimedeki muhtevayı söylüyor. Yoksa göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü onlara mı ait? Gökler de, yerler de, ikisinin arasındakiler de hep Allah'ındır. Ve Sad Suresi 11. ayet-i kerime Cün dün ma hünalike mehzumun minel ahzebi ahzab ahzabi cündün ordu ordular ma olan şey hünalike burada mehzumun hezimete uğramış bozguna uğratılmış minden el ahzabi hizipler fırkalar onlar burada hezimete uğramış veya uğrayacak fırkalardan meydana gelmiş olan bir ordudur.

Onlar burada hezimete uğramış fırkalardan meydana gelmiş bir ordudur. Veya hezimete uğramış, aslında uğrayacak diyor Allah-u Teala. Çünkü yenilmek onlar için mukadder.

bozguna uğramış, hezimete uğramış fırkalardan meydana gelmiş bir ordu. İnkar edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Ve 12. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebet kablehum kavmü Nuhin ve Adın ve Firavnü Zül Eftadi. Kezzebet yalanladı kalbim onlardan önce. Kalbim onlardan önce. Kavmi Nuh'un, Nuh'un kavmi, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve Ad'ın ve Ad kavmi ve Firavun'u ve Firavun kavmi ve Firavun zü sahip el eftadi kazıklar. Onlardan önce Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ad kavmi ve kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Firavun'u Allah-u Teala kazıklar sahibi diyor. Kazıklar sahibi Firavun da yalanlamıştı. Hep Allah-u Teala'nın ayetlerini yalanlayanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Ve Semud'u ve kavmü Lut'in ve ashabül Eykeh. Eket. Üla ikel ahzabı. Ahzabı, ahzab.

ve Semud'u ve Semud ve kavmi Lut'in ve Lut aleyhisselamın kavmi ve ashab-ı el Eyke'ti ve Eyke halkı bilâki işte onlar el ahzabu hizipler, fırkalar. Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi ve Eyke halkı işte onlar da yalanlayan fırkalardır. Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi, o kavim Ad kavmi oluyordu zannediyorum adı. Ve Eyke halkı işte onlar da yalanlayan fırkalardır. Gene insanlar, bunların hepsi fırkalara ayrılmış insanlar ve Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Bütün bu kavimler Allah Teala tarafından hep birer birer yok edilmiş insanlar yaşamışlar. Onlara resuller gelmiş. Onlar da Resulü inkar etmek suretiyle, Allah'ı da inkar etmek suretiyle suçlu mevkine düşmüşler ve Allah Teala onları yok etmiş. Ve 14. ayet-i kerime, Sa'd suresi 14. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. İn kullün illa kezze ver rusule fe hakka ika. Onların hepsi resulleri sadece yalanladı. Böylece ikabım, gazabım hak oldu.

onların hepsi resulleri yalanladılar. Sadece resulleri yalanladılar, resulleri kabul etmediler. Böylece ikabım, yani gazabım, yani cezalandırmam

cezalandırma hak oldu diyor Allah-u Teala. Ve 15. ayet-i kerime Rahmanirrahim ve ma yanzuru haülâ-i illâ sayhaten vahideten ma leha min fevâkın ve ma yanzuru ve gözlemlemiyor, beklemiyorlar haülâ-i bunlar illâ sadece den başka sayheten sayha çok şiddetli ses dalgası vahideden bir tek ma yok olmaz leha onun min den fevarkın süt veren hayvanlarda iki süt sağımı arasındaki zaman dilimi kısa bir zaman fırsat ve bunlar kendileri için başka hiçbir fırsatın olmayacağı tek bir sayhadan çok şiddetli ses dalgasından başka bir şey beklemiyorlar.

ise bütün bu kavimleri yok eden hep aynı şey olmuş. Allah'ın cezası olmuş. Ama bir sayha, ama çekirge, ama başka şekilde Allah-u Teala'nın cezalandırması, hepsi de cezalandırma ve kavmi yok etme olayı. 16. ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor, Bismillahirrahmanirrahim ve Kalu Rabbena accil lena kıttana kable yevmil hisabi. Ve kalu ve dediler, Rabbena Rabbimiz accil, acele ver lena bize, kıttana bizim payımız, kable önce yevmi el hisabi, hesap günü. Ve Rabbimiz hesap gününden önce bizim payımızı bize acele ver dediler. Paylarını istiyorlar Allah-u Teala'dan. Bizim payımızı acele bize ver diyorlar. Kıyametten önce yani akılları sıra Allah-u Teala'yla alay ediyorlar. Ve 17. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim İsbir ala ma yekulune veskür abdena davude zel eydi eyd innehu evvab evvabin isbir sabret ala a ma şey yekulüne söylüyorlar ve eskür ve uskur ve zikret abdena bizim kulumuz Davud'e Davud aleyhisselam zael eydi güç kuvvet sahibi innehu gerçekten o evvab evvab Allah'a yönelen. Onların söylediklerine sabret. Güç kuvvet sahibi kulumuz Davud Aleyhisselam'ı zikret. Hatırla. Muhakkak ki o evvab idi. Allah'a ulaşmıştı. Allah Teala burada evvab kelimesini kullanıyor. Evvab meaba ulaşmış demek. Meapsa Allah'ın zatıdır. Allah Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Vallahu indehu hüsnül meab. Andolsun ki Allah onun katındaki en güzel sığınaktır. Allah Teala Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şa ila rabbiki meaba diyor. O gün işte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaşan bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'laşırsa Allah o kişinin ruhu için me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Demek ki Allah me'ab, sığınak. Peki sığınağa ulaşmış olan evvab. Kaf suresi 31 ve 32. ayetler Allah Teala buyuruyor. Ve uzifetil cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune lükilli evvabin hafiz. İşte, cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Yani buyurun cennete girin. Bütün evvab olanlar için Allah'a ruhlarını ulaştırmış olanlar için
meaba sığınmış olanlar için ve hafiz olanlar için, başların üzerinde muhafız taşıyanlar için, yani mürşidine ulaşıp da devrin imamının ruhu başların üzerine yerleşmiş olanlar için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an tefsiri dersini beraberce tamamlamayı Yüce Rabbimiz bizlere nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fatiha ile inşallah konumuza giriyoruz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ne yani sahabenin yaşadığı İslam başka da bizim yaşadığımız İslam başka mı diyecek olan milyonlarca insan vardır şu anda bize serzenişte bulunacak. Evet sevgili kardeşlerim, evet sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım.

hacca gidiyorlar ve kelime-i şehadet de getiriyorlar. Ve diyorlar ki İslam Allah'a teslim olmak demektir. Doğru mu? Aynen doğru. Gerçekten öyle. İslam ve teslim kelimesi silim kökünden gelir. Aynı kökten gelen iki kelime de en çok kullanılan kelime bu kökten gelen kelimeler arasında teslim kelimesidir. Ama selam kelimesi de selamet kelimesi de bunların arasındadır. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki İslam teslim olmak demektir. Doğru mu? Doğru. Ve bu Allah'a teslim olmanın beş tane şartı var. Demin saydığımız şartlar. Bu beş şartı yerine getiren kişi Allah'a teslim olur. Böyle diyenlere bir sualimiz var, küçücük bir sual sevgili kardeşlerim. Acaba bu İslam'ın beş tane şartını yerine getiren sevgili kardeşlerimiz, siz nenizi Allah'a teslim ettiniz? Kur'an-ı Kerim'de sahabe 22. basamakta ruhlarını teslim etmişler. 25. basamakta veçlerini teslim etmişler. 27. basamakta, 26. basamakta nefslerini teslim etmişler. 28. basamakta da iradelerini teslim etmişler. Biz onlara sormaz mıyız o zaman siz neyinizi teslim ettiniz? Ruhunuzu mu, veçinizi mi, nefsinizi mi, iradenizi mi? Hayır, hiçbirisini. Ve İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Yetmez, sadece haccın bile kendilerini mutlaka cennete götüreceğinden emin. Bizim Kur'an-ı Kerim'den haberi olmayan sevgili kardeşlerimiz. Bu hazin bir türkü. Ve bize hep gözyaşlarına boğar. Bunca milyon insanın cehenneme doğru yolculuk ettiği bir devreyi yaşıyoruz. Ve bu beş tane şartı yerine getiren herkes cennete gideceğinden adeta emin. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir devrede yaşıyoruz. Kur'an insanları cennete ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün faktörleri muhtevi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunların hepsini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. 7. kat cennetinde, en üst kat cennetinde sahibi oldular. Kim diyor bunu? Bunu Kur'an diyor. Allah diyor. Ve bugün o İslam'la karşılaştırdığımız zaman bugünkü İslam'ın bütün kalelerinin yerle bir edildiğini, İslam'ın bitkisel hayata itildiğini göreceksiniz. Hadi başlayalım sevgili kardeşlerim. Birinci fasıl Allah'a ulaşmayı dilemek. Belki de hala bir kısmınıza Allah Allah, Allah'a ulaşmayı dilemek de ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi ki? Allah zaten bize şah damarımızdan daha yakın değil mi? Bunları söyleyenlere Kur'an-ı Kerim cevap veriyor. Eğer diyor Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemezseniz yandınız diyor. Çünkü gideceği yer cehennem kişinin. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki onlar ki bize milaki olmayı ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennem. Peki Allah'a ulaşmayı dilemek bir kavram mı? Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramı. Neden en önemli? Çünkü bu olmazsa bütün katlar bunun üzerine bina edileceği için 7 katlı İslam binası

Bunun üzerine birinci katın zemin kat, ki birinci kat sayılır bu, 7 kat oluşturacak hepsi. Bu kat yoksa üst katların oluşması mümkün değildir. O kişinin cennete girmesi de mümkün değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ötekileri saymaya gerek görmüyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Farzdır. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime Münibine ileyhi ve yettekuhu Ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Demek ki dilemeden, Allah'a ulaşmayı dilemeden takva sahibi kimse olamaz. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluştururlar ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırka, dilemeyenler 72 fırka. Ve sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşacaklar. Sadece onlar şirkten kurtulacak olan, Allah'a karşı takva sahibi olacak olan ve cehennemden kurtulacak olanlar. Demin gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de iki kelimeyle ifade edilen bir ameni olmak, iki münib, yünib, münibine, enibü gibi kelimelerle ifade edilen bir kavram. Bunun Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu nereden belli? Allah Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşavi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah insanların çoğunu kendisine seçer ama kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiği, Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geldiği kesinlik kazanıyor. Peki bundan 14 asır evvel sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Vellezîne iştenebut tâgûte en yâbuduhâ ve en âbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar ki diyor Allah Teala sahabe için tağuta, yani şeytanlara, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler diyor. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Tağuta kulken, insan ve cin şeytanlara kulken sahabe Allah'a kul olmuşlar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dileyerek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın kulu değildir. Ama sahabe kesin olarak Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemişler. Peki farz mı üzerimize? Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmak üzerimize farz mı? Affedersiniz, ulaştırmayı dilemek, ulaştırmak sonraki iş. Oraya da geleceğiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı dilemek farz mı? Farz. İşte demin söylediğimiz Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve ettekû. Ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Kesin bir şekilde bir emir bu.
Lokmana meşvette bi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol. Gene farz. Başka farz var mı? Elbette var. Allah Teala diyor ki Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesinde ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve Allah'a teslim et ruhunu, veçini, nefsini ve iradeni. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek üzerimize farz mı? Gördük ki farz. Bütün sahabe bu farzı yerine getirmişler mi? Evet, adına sahabe dediklerimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olanların hepsi bunu gerçekleştirmişler. Tağut'a kul olmaktan kurtulmuşlar ve Allah'a kul olmuşlar. Bundan 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'a kul oldular. Ey bugünün dini bildiklerini zanneden din alimleri, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediyseniz gideceğiniz yerin cehennem olduğunu biliyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, bugün artık hiçbir üniversitenin müfredat programında, hiçbir İmam Hatip Lisesi'nin müfredat programında İslam'ın 7 safhasından bahis yoktur. Burası 1. safha. İnsanlar olayları yaşarlar. 1. safha, 1. basamak ve olaylar karşısında tavırlarını ortaya koyarlar ve bu kademede Allah Teala tarafından seçilirler. Bu seçilenlerden %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı diler. Onlar 3. basamağa ulaşırlar. Allah kalplerindekini görür. Sonra ne olur? Sonra Allah onlara furkanlar verir. Onların kör olan gözleri açılır, sağır olan kulakları açılır, idraksız olan kalpleri açılır. Ve Allah Teala bunu yaparken Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahlarını örter. Ne olur? Kişinin sevapları günahlarından fazla olur. Bir kişinin cennete girmesi de sevaplarının günahlarından fazla olmasıyla mümkün. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bundan sonra ne olur? Kişiye Allah Teala'dan furkanlar alır. Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini açar. Sağır, dilsiz ve kör olan kişi gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Yedinci basamağa gelir kişi. Sonra Allah Teala onun kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve kişi zikir yapar. Allah'tan gelen rahmetle faz nurlarından rahmet nurları kalbe sızmaya başlar. %2 sızar, kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişinin Allah'tan mürşidini sorma hakkı doğar. Allah Teala diyor ki vestayine bi sabri ve salate inne haleke biretun illa alel haşeyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi iste diyor Allah Teala mürşidini. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla sor. Bu zor bir iştir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse mürşidini istemesi hiçbir şey ifade etmez. Kişiye Allah mürşidini göstermez. Ama kişi eğer Allah'a mülaki olacağına yakin hazırlayarak kesin şekilde inanıyorsa o zaman o huşu sahibidir. Ona mutlaka Allah Teala mürşidini
gösterecektir. İşte 13. basamakta Allah onu mürşidini gösterir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşır, tabi olur. 14 asır evvel bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler mi? Sahabe kimdir? Hayattayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı görenler diyorlar. Hayır, görenler değil. Hayattayken Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İşte Allah Teala Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allah Teala diyor: "Habibim, sen ve sana tabi olanlar için şöyle de diyor. Ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gülümüzde Rabbimizi görerek sırat-ı müstakime, Allah'a ulaştıran yola davet ederiz. Ben ve bana tabi olanlar." İfade aynen böyle. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kesinlikle tabi olunmuş. Zaten Fetih Suresi'nin 10. ayet kelimesinde de Allah Teala diyor ki: "Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmak demektir. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı." Peki tabiyet farz mıdır? Farzdır sevgili kardeşlerim. Tabiyet farzdır. Allah Teala diyor ki Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde: "Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ilehin vesilete." Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun, ikinci takvanın sahibi olun. Nasıl? Allah'a ulaştıracak olan vesileyi, Allah'a ulaşmaya, sizi ulaştırmaya vesile olanı isteyin diyor Allah Teala. Nasıl isteneceğini demin gördük. Öyleyse isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi isteyin diyor. Emir. İstemek ve o vesileye tabi olmak bütün insanların üzerine farz kılınmış. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe 14. basamakta mürşitlerine tabi oldular. Kalplerin içine iman yazıldı. Başlarının üzerine devrin imamının ruhu geldi. Ve onların ruhuna dedi ki: "Allah'a doğru yola çık, vücudu terk et, senin Allah'a milaki olma günün geldi." Demek ki üçüncüsü ruhun vücudu terk etmesi, dördüncüsü kişinin nefs tezkiyesine başlaması, beşincisi o kişinin fizik vücudunun nefs tezkiyesi afetleri yok ettiği için afetlere karşı giderek daha güçlü olması, altıncısı iradenin de daha güçlü olması, yedincisi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi ve o kişiye Allah Teala bundan evvel her sevabına, bir derecelik sevabına 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlaması ve bunu 700'e kadar çıkarması. Mürşide tabi olduğu an 7 tane de Allah Teala'dan nimet oluyor kişi. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Olmuşlar. Ne gördük? Mürşide tabi olmak farz mıymış? İşte Allah Teala açıkça söylüyor farz olduğunu. Allah'a ulaştırmaya vesileyi isteyin diyor Allah Teala'dan. Emir bu. Öyleyse mürşide tabi olmak farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar. Bugün mürşide tabi olanlar bir lüks yapmışlar gibi
gidilmemesi lazım gelen bir yolun sahibi olmuşlar gibi değerlendiriliyor. Oysa ki Kur'an'ın temelinde bu var ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a saygının temeli ona tabi olmaktır. Bütün sahabe en büyük saygının, en büyük sevginin sahipleriydi ve hepsi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuştu. Öyleyse ikinci safa, mürşide ulaşmak, 14. basamak Kur'an'da var, farz, bugün yok. Bundan sonra ne olur? O kişi nefs tezkiyesine başlar, zikir yapar. Allah Teala nefsinin kalbine yazdığı iman kelimesine bir güç vermiştir. Manyetik alan, o manyetik alan kalbe zikirle gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazlaları kendisine çeker, yapıştırır. Böylece nefsin kalbi, %100 afetlerle dolu olan kalbi fazıllarla, faziletlerle donanmaya başlar. Ve giderek kişinin kalbindeki nurlar ilk %7'de yediği oluşturduğu zaman bu kişi birinci gökyüzüne ruhu ulaşır bu kişinin. İkinci defa %7 nur birikimi ikinci gökyüzüne ulaşır ruh. Üçüncü defa, dördüncü defa, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimleri, bunlar fazıllardır. Başlangıçta %2 rahmet giriyor. Ondan sonra %100'e tamamlanana kadar, %98'e kadar kalbe girecek olan şey fazıllardır. 7 defa %7 fazıl birikimi o kişinin ruhunun her seferinde bir gök katı aşacağı için 7. kata ulaşması, 7 tane alem geçmesi ve Allah'ın zatına ulaşması manasına geliyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda ruhun Allah'a ulaşması üzerimize farz mı? Elbette farz. İşte Müzzemmil Suresi 8. ayet-i kerime, Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Nefse sesleniyor Allah Teala. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi, İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala ruhumuza. Ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönüşü üzerimize farz. Bunun bir emir olduğu, açıkça emir adıyla geçtiği bir ayet-i kerime var mı? Evet. Rad suresi 21. ayet-i kerime, وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onların o Allah'a ulaştırmasını emrettiği, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Farz mı? Farz. Peki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Hepsi. Ruhun Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'de hidayet adını alıyor. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o. El hüda, hidayettir. Kur'an-ı Kerim'de hidayet diye bir kavram var. Bu çağa damgasını vuran kavram. Bugüne kadar unuttuğunuz hidayet çağında yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. İslam, gördünüz ki birinci safhası unutulmuş, kimse Allah'a ulaşmayı falan dilemiyor artık. İkinci safhası unutulmuş, insanlar çok küçük bir kısmı insanların mürşitlerine ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaştıranlar da toplumun içinde %1 bile değil, belki 1/1000 bile değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir faciadan bahsediyoruz ki yüreğimiz titriyor.
Gördüğünüz Allah'a ulaşmayı dilemek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek üzerimize farz. Sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an farz kılıyor. Sahabe gerçekleştirmiş. Ama bugün insanlar onu tamamen unutmuşlar. Ve kendilerini cehenneme mahkum etmişler. İkinci sabah mürşide ulaşmak farz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Ve bugün mürşide tabi olunmuyor. İslami tatbikatta yok. Büyük kitleler, İslam'ı yaşadıklarını zanneden zavallı büyük kitleler mürşitlerine ulaşıp tabi olmuyorlar. Allah'a ulaşmayı da zaten dilemiyorlar. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz. Bütün sahabeye ulaştırmış. Ve 14 asır sonra bugün Allah'a ruhun ulaştırılması mı diyorlar? Eski köye yeni adet diyorlar. Ve sen diyorlar yeni bir din mi getirmek istiyorsun? Hayır sevgili kardeşlerimiz. Biz size Kur'an'daki İslam'ı anlatıyoruz. Gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Nereden biliyoruz? İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ruhun ulaşmasına hidayet deniyor. Peki bütün sahabe hidayete ermişler mi? Kesin. İşte Zümer Suresi 18. ayet-i kerime. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala sahabe için. Hidayete ermişler. Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bugün ruhunuzu Allah'a ulaştırın, üzerinize farz dediğimiz zaman gördüğünüz farz olduğunu kesinleşti. Bize insanlar bir deli görmüş gibi bakıyorlar. Aslında bir nevi deliyiz herhalde. Çünkü Allah Teala bize bunları öğretiyor. Bu diyorlar olsa olsa delidir. Allah diyorlar kimseye artık öğretmez. Onlar eskidendi. Peki öyleyse bütün bunları nereden biliyoruz? Dinle ömrü boyunca iştigal etmemiş birisi, hatta bir solcu, o biziz. Arapçayı da doğru dürüst bilmeyen birisi ama Kur'an tefsiri yapıyor. Evet, 9. cildi de hamdolsun ki basmayı Allah-u Teala nasip kıldı. 19 cilt olacak. Ama böyle bir Kur'an tefsirini bizden başka kimsenin yapamadığını göreceksiniz. Biz mi yapıyoruz? Hayır, Allah bize yaptırıyor. Biz sadece bir vasıtayız. Biz sizleri 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabenin yaşadığı İslam'a, üzerimize farz olan İslam'a çağırıyoruz. Unuttuğunuz İslam'a çağırıyoruz. İslam'ı unutmuşsunuz. Yaşadığınız şey İslam değil. İslam'ın 5 şartı İslam değildir. İslam hedeflerden ibarettir. 7 safhada birinci hedef ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedef fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü teslim nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü teslim iradenizi Allah'a teslim etmek. Hedefleriniz bunlar. 7 safhanın 7'sine de hedef diyebilirsiniz. Ama bunlar teslim etmeniz lazım gelen 4 varlık size verilmiş. Onların gerçek sahibi Allah. Allah'a teslim etmeniz için. İşte sevgili kardeşlerim, 22. basamak ruhunuz Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında, 21. basamakta Allah'a ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor, 22. basamaktasınız. Bundan 14 asır evvel gördüğünüz gibi bütün sahabe hidayete ermişler, yani ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bir defa daha söyleyelim. İnnel huda hudallah.
İnne muhakkak ki el hüda, hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Bu unutulmuş olan İslam dininin dinini yaşadığını zanneden zavallı müntesipleri, yaşadığınız İslam değil. O İslam'ın suyu çıktıktan sonra kalan posası. İslam katledilmiş. İslam kalesinin bütün burçları kırılıp dökülüp parça parça olmuş. İslam bitkisel hayata itilmiş. Ayrıca Hristiyanlık diye ayrı bir din, Yahudilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din yok sevgili kardeşlerim. Hepsi aynı din, tek din. Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed'in, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in dini. İkinci bir din hiç olmamış. İşte Rum suresi 30. ayet-i kerime, Habibim ve Çin'i, fizik vücudunu hanif olarak dine ikame et. O hanif fıtratı ki Allah bütün insanları hanif fıtratı yarattı. Allah'ın o din ki, o hanif dini ki, o ezeli ve ebedi dindir. Kayyum olan dindir. Allah'ın ne dininde ne de insanları hanif fıtratıyla yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmamış. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sana da şeriat kıldık. O müşriklere Allah'a ulaşmayı dileyin de şirkten kurtulun sözü ağır geldi diyor Allah Teala. Ne diyor? Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 22. basamak, ruh Allah'ın zatında yok oldu. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Adına sahabe dediğiniz kişiler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a teslim olanlardır. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Peki sonra ne olur? Ruhunuz Allah'ın zatında yok oldu. Sonra ruhunuza Allah'ın katında bir taht ihsan edilir. Beka makamının sahibi olursunuz. Ruhunuzun Allah'ın zatında yok olması, fena olmak, fani olmak, yok olmak, fillah, fi içinde Allah, Allah'ın içinde, Allah'ın zatında ruhunuzun yok olması. Allah'a ait bir emanet taşıyorsunuz, ruhunuz Allah'a, Allah'ta yok oldu. Sonra ruhunuzu Allah'ın katında bir taht ihsan edildi. La mekana kavm oldu ruhunuz. Sonra bundan sonra bir taht ihsan ediliyor size. Allah'ın katında taht sahibi oluyorsunuz. Sonra zikriniz günün yarısını aşıyor ve zahit oluyorsunuz, zühd sahibi oluyorsunuz. 24. basamak. Nefsinizin kalbindeki nurlar %51 olduğu zaman, 51'i aştığı zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor. %51'de ruhunuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olduğu zaman zikriniz artıyor, %61'e ulaşıyor. Nefsinizin kalbindeki nur, fazıllar
ve 61'den öteye geçiyorsunuz. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %80'e ulaşırsa fizik vücudunuz da Allah'a teslim oluyor. Fizik vücudunuzu Allah'a teslimi farz mı? Elbette farz. İşte Allah Teala bakınız ne diyor? Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni bu dünya azâ sırat-ı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayın diye ahd almadım mı? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olun, yani bana teslim olun diye ahd almadım mı? O da sırat-ı müstakimdir diyor Allah Teala. Şeytana kul olmayın diyor Allah Teala, bana kul olun. İşte Allah'ın kulu olmak Ademoğullarına hitap ettiğine göre Ademoğulları biz insanlarız. Hepimiz Ademoğluyuz. Ama fizik vücutlarımızdan bahsediliyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi farz. Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimeleri gereğince. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Nereden biliyoruz? Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Hepsi veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa gelmişler. Fizik vücudun tesliminin farz olduğunu gördük. Yasin 60-61. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini gördük. Siz sevgili dinlerini yaşadığınız zanneden İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip de cennete gireceklerini zanneden benim zavallı kardeşlerim, benim saf, tertemiz yürekli zavallı kardeşlerim, şeytan evvela din adamlarını aldatmayı başarmış. Onlara dinlerini unutturmayı başarmış. Siz haydi haydi unutacaksınız, bilmeyeceksiniz. Çünkü dininizi o insanların öğreneceksiniz. O insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmişler sanmayın sakın. Kur'an çoktan rafa kaldırılmış. En az 10 asır evvel. Sevgili kardeşlerim, Kur'an 7 safhasıyla birlikte unutulmuş. Kur'an'ı değiştirmesi mümkün olmayan iblis Kur'an'ı unutturmayı başarmış. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin neler yaptıkları, İslam'ın 7 safhasının da farz olduğu, 7 safhanın 7'sinin de sahabe tarafından yaşandığı hamd ederiz, şükrederiz ki Kur'an-ı Kerim'de var. Bu sebeple Allah-u Teala'nın bize öğrettiği bu ilmi size Kur'an'dan anlatmak imkanının sahibiyiz. Ama şeytanın insanları nasıl kandırdığını hakkımızda yazılan, çizilen, söylenen onca sözde arayın. Görün bakın insanlara nasıl iftiralar atılıyor. Sevgili kardeşlerim, şu ana kadar söylediklerimizde ve bu konu bitene kadar söyleyeceklerimizde hiç kimse bir itirazda bulunamaz. Bir yanlış bulmak söz konusu olmaz. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bu ilmi sizler gibi öğretmenlerden öğrenmedik. Allah'tan öğrendik. Belli değil mi? Bugün dünya üzerinde bir ikinci kişi gösterebilir misiniz bana? Size hidayeti anlatabilsin. Ne zannediyordunuz hidayeti? Doğru yol zannediyordunuz. Ya da dost doğru yol zannediyordunuz. Doğru yol nedir diye sorduğumuzda onun da cevabını veremiyordunuz. Kimse veremiyor. Doğru yol diyorlar.
Sevgili kardeşlerim, hidayet yol değildir. Hidayet bir yolun üzerinden, sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkarak ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Bu fizik vücudun tesliminden sonra ne olur? Fizik vücudun tesliminden nefsin kalbinde %81 nur birikmiştir. Bundan sonra artık o kişi için hayat, nefsi de Allah'a teslim etmek istikametinde gelişir. Nefs ne zaman Allah'a teslim eder? Teslim olur. Nefs, sevgili kardeşlerim, bir insanın daimi zikre ulaşmasıyla teslim olur. Çünkü daimi zikre ulaşan bir kişinin nefsindeki bütün afetler yok olur. Yerine %98 fazıllar alır, %2 de rahmet nurları alır. Kişinin nefsinin kalbi %100 güzellikler dolar. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren %100, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir insan olur bu kişi. Nefsinin kalbinde afetler kalmayacağı için. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikre ulaşmıştı. Daimi zikre ulaştıkları için nefslerinin kalbinde hiç afet kalmamıştı. Kur'an-ı Kerim tabiriyle ulul elbab olmuştu. Ne demek ulul elbab? Allah Teala tarif veriyor. Li ulul elbab yezkürullâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bütün sahabe Allah'ı zikrediyor muydu? Ulul elbab olmuş muydu? Ulul elbab için Allah'ı ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de, yani 24 saat boyunca zikretmeyi sahabe gerçekleştirmiş miydi? Evet. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi sahabenin hidayete erdiğini söyledikten sonra onların ulul elbab olduğunu da buyurmuş. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Birinci hidayet ruhumuzun Allah'a teslimi. İkinci hidayet fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Üçüncü hidayet nefsimizin Allah'a teslimi. Eğer 7 safa itibariyle bakarsanız, birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet, üçüncü safa ruhumuzun Allah'a ulaşması, dördüncü safa fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, beşinci safa nefsimizin Allah'a teslimi. 2 teslim oldu. Ruhumuzu ve fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmişiz. Bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Gördük. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ulul elbabın kim olduğunu bakıyoruz. Daimi zikrin sahipleri. Peki farz mı? Ulul elbab olmak farz mı? Evet. O da farz sevgili kardeşlerim. Nisa 103 Feskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Hep Allah'ı zikretmekle vazifeliyiz. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de. Öyleyse üzerimize farz daimi zikir. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmış. Ulul elbab olmuşlar. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve 14 asır sonra bugün daimi zikrin sahipleri parmakla gösterecek kadar az. Üzerlerine farz olan şeyleri insanlar yerine getirmek için hiçbir gayretin sahibi değiller. Neden değiller? Çünkü kendilerine bu öğretilmemiş. İblis allem etmiş, kallem etmiş, alavere dalavere ve İslam'ın 7 safhasının 7'sini de Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bütün bu 7 safhanın 7'sini de üzerlerine farz olan
7 safhanın 7'sini de yaşamalarına rağmen 14 asır sonra hiçbirisi kalmamış sevgili kardeşlerim. Faciayı görebiliyor musunuz? İnsanlar İslam'ın 5 şartına itilmişler. Demişler ki sen Kur'an'ı anlayamazsın. Allah Teala adamı çarpar ha. Kur'an'ı öğrenmeye falan çalışma. Sen sana ne bildirilirse onları öğren, yaşa, üstelik de orta yoldan git. O tasavvufu yaşadığını iddia edenler onlar uzun yoldan gidenler. Onlar lüzumsuz şeylerle meşgul olanlar. Hiç ibadet yapmayanlar da cehenneme, hiç ibadet yapmayanlar da cehenneme gider. Ama sen orta yoldan gidersin. Hem çok yorulmazsın hem de cenneti mutlaka elde edersin. Hiç kimse onların orta yol dediği o İslam'ın 5 tane şartından oluşan o yolla Allah'ın cennetine hiç kimse giremez. Çünkü bunların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemezler. Demek ki bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ne olur ki ulul elbab olunca? Daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Afetler %100 gitmiştir. Daimi zikrin sahibi olduğuna göre devamlı Allah-u Teala'nın katından rahmetle, fazla rahmetle salavat geliyor. Kalbe giriyor. Kalbin içinde hiçbir zaman karanlıkların barınması artık mümkün değil. Peki ulul elbab olduktan sonraki safa İhlas. Üzerimize farz mı? Farz sevgili kardeşlerim. Ve yine 5. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular. Emrolunmuşlar, yani üzerimize farz. Peki, bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Bakara 139. Deyin ki diyor Allah Teala sahabeye, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe Allah'a muhlis olmuşlar. Nefslerinin kalbini halis kılmışlar. Nefslerinin kalbi bütün afetler yok olduktan sonra 14 mertebe müzeyyen olmuş. 7 mertebe ulul elbab makamında, 7 mertebe ihlas makamında. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab olanların 4 özelliği daimi zikrin sahipleri oluşu 1. Bu sebeple nefslerinin kalbinde hiç afet kalmaması 2. Üçüncüsü kalp gözlerinin mutlaka açık olması. Dördüncüsü kalp kulaklarının mutlaka açık olması. 5, 6, 7 var mı? Evet var. Beşincisi ehli tezekkür olmaları, yani Allah ile her zaman konuşabilme imkanının sahibi olmaları. Altıncısı ehli hayır olmaları, daimi zikrin sahibi oldukları için her an derecat kazanıyorlar. Derecat kazandıran her şey hayırdır. Derecat kaybettiren her şey de şerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görülüyor ki bütün sahabe bu 7 özelliğin hepsine sahip olmuşlar. Hepsi daimi zikrin sahipleri, ehli tezekkür, ehli hayır, hem de ehli hüküm veya ehli hikmet. Hangi ayete baksalar onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu bir çırpıda söyleyecek durumdalar. Böylece hepsi irşad olmuşlar. İhlasa ulaşmak, irşad olmak demek. Bütün sahabe irşad olmuşlar. Peki
Bundan sonra ne olur? Bundan sonra o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah onun günahlarını örter. Salah nuru verir ona. 28 basamakta oluyor. 28. basamakta oluyor bunlar. Salah nuru verir. Sonra da onun günahlarını sevaba çevirir. Ve kişinin iradesini Allah Teala teslim olur. Böylece 5 safhada, 5 kademede kişi iradesini Allah'a teslim eder. İradenin Allah'a teslim edildiği yer, hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olunduğu yer, yani kişinin irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamına tayin edildiği yer. Mürşit bugün artık insanların büyük kısmının inanmadığı ve bu zamanda da mürşit mi olurmuş, bu zamanda da evliya mı olurmuş diye insanların hep inkar ettikleri bir kavram olarak çıkıyor karşımıza. Ama bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuş. Kesin mi? Kesin. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde, o sabikun el-evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunduğu kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Hepsi Allah-u Teala tarafından irşat makamına sahibi kılınmışlar. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e de yazmış bütün sahabenin irşat makamının sahibi olduğunu. Farz mı? Evet. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesi. Evvelkiler diyor, nasıl hakkı tukati takvanın, bir hakkın takvasının, hakkul yakin takvasının, irşat takvasının sahibi olmuşlarsa, siz de o takva ile takva sahibi olun diyor Allah Teala. Bütün sahabenin de üzerine kılmış Kur'an'ı sahabe zamanında indirdiği cihetle, sahabenin de üzerine farz, bugün bizim de üzerimize farz, kıyamete kadar da hep farz olacak insanların üzerine bir hakkın takva da. Bütün sahabe o bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İşte Kur'an'daki İslam. Şimdi birisi çıkmış diyor ki Kur'an'daki İslam bu. Bakıyorsunuz kitabına. A benim sevgili kardeşim, Kur'an'daki İslam o değil. Kur'an'daki İslam bu. Bir gün inşallah bir araya geliriz. Bir gün inşallah İslam'ın 7 safhasını konuşuruz sizinle. Şimdi size düşen bir görev var. Böyle bir iddianın sahibi olduğunuza göre, Kur'an'daki İslam bu diye bir iddianın sahibi olduğunuza göre, o ilmi aldığınız kitapları doğru mu zannediyorsunuz? Bu söylediğim İslam'ın 7 tane safhasını o dini öğrendiğinizi zannettiğiniz kitaplarda bulabilir misiniz sevgili kardeşim? Biz bu dini sizin gibi kitaplardan, insanlardan öğrenmedik. Hala anlamıyor musunuz? Bunları bize Allah öğretti. Neden sizin dini bilgilerinizle bizimkiler birbirine tamamen ters düşüyor? Çünkü sizin öğrenmediğiniz Kur'an'ı Allah bize öğretti. Bu söylediklerimizde bir hata bulabilir misiniz? İslam'ın 7 safhasını şimdi bana inkar edebilecek misiniz? Şimdi bana söyleyebilir misiniz ki sizin işte Kur'an'daki İslam bu dediğiniz kitaplarınızda bu 7 safha vardır? Onlar üzerlerine farz olan bu 7 safhayı yaşadılar. Siz yaşadınız mı sevgili kardeşim? Onlar o dini sizden öğrendiklerini zanneden o zavallı kardeşlerim, onlar yaşadılar mı? Bunlardan haberiniz var mıydı?
size ağır mı geliyor? Hayır, yoktu. Bunları ilk defa sizden duyduk demek civan mertliğini gösteremeyecek misiniz? Kur'an'daki İslam bu diye bir başlık atmak büyük bir cürettir. Kur'an'daki İslam sizin zannettiğiniz İslam değildir. Kur'an'daki İslam ayetlerle Kur'an-ı Kerim'e hak edilen, kazınan, Allah-u Teala tarafından değişmez bir şekilde Kur'an-ı Kerim'e yazılan bu İslam'dır. Kur'an'daki İslam budur. Sizin işte Kur'an'daki İslam bu isimli kitaplarınızda yazan İslam değildir. Siz o İslam'ı insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrendiniz. Biz Allah'tan öğrendik. Allah'ın bize gösterdiği Kur'an ayetlerinden öğrendik. Şimdi böyle olmadığını iddia ederseniz eğer, hadi bana ispat edin bakalım. Hayır, biz ispat etmeyeceğiz, siz ispat edeceksiniz. Neden? Çünkü bu ayetleri söyleyen biziz. Şu Arapçayı doğru dürüst bilmeyen, kendisine deli denen, şeytan tarafından öğretilmiş denen ve şeytanı şaşı eden birisi. Şeytan bize neden diş geçiremiyor? İşte bütün insanlara hidayeti öğretiyoruz. Sahabenin yaşadığı devrede Kur'an'daki 7 safhanın 7'sinin de yaşandığını, 28 basamağın hepsinin yaşandığını ve de bütün farzların %100 yerine getirildiğini anlatıyoruz. Siz ne anlatıyorsunuz? Bunlardan bir tanesini anlatabilir miydiniz? O kitaplar, okuduğunuz kitaplar, o alimler size bunları öğretebilir mi? Kur'an'daki İslam bu diye yazdığınız o kitap, o kitap Kur'an'daki İslam'ı değil, sizin insanlardan öğrendiğiniz İslam'ı anlatıyor. Ve de hem kendinize hem de o kitapları gönderip de insanları şaşı ettiğiniz o insanlara yazık oluyor. Siz Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmediniz. Kur'an'daki İslam'ı bilmiyorsunuz. Kur'an'daki İslam 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Bu ayetlerden ibarettir Kur'an-ı Kerim. Baştan sona Kur'an'ı anlattık size, bir saatlik bir zaman parçası içinde. Şimdi bize söyleyebilecek olan bir sözünüz var mı? Bizim sizinle görecek bir hesabımız yok. Ama siz Allah'la hesaplaşmak mecburiyetindesiniz. Çünkü söylediğiniz şeyler Kur'an'a uymadığı gibi siz büyük bir cüretle Kur'an'daki İslam bu diye kitaplarınızı lanse ediyorsunuz insanlara. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşim? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ı karşılaştırdığımız zaman bugünkü İslam'ı yaşayan, İslam'ın 5 şartıyla amel eden insanların hiçbirinin Allah'ın cennetine girmesi kesinlikle görüyorsunuz ki mümkün değil. Kur'an'daki İslam 7 safha 4 teslimden oluşur. Kur'an yazıyor bunu. Ve bütün sahabede 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. 4 tane teslimlerini de gerçekleştirmişler. Ve Kur'an'daki İslam onların yaşadığı İslam. Bugün bizlerin yaşadığı İslam. O teslimler içinde bütün kardeşlerimiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Kur'an'daki İslam'la bugünkü İslam'ın mukayesesini yaptık sevgili kardeşlerim. İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme doğru yol aldığı bu dünyada gerçekten büyük bir hüzün içinde insanların ne zaman acaba hakikatleri dinleyip tahkik edip gerçek olduğunu görüp tatbikatına gireceğini Allah-u Teala'ya hep yalvararak bekliyoruz sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi

0: Doktor Abdülcabbar Boran'dan muhteşem bir çalışma daha. Kur'an-ı Kerim kavramları, hidayet, sabır, riya, mürşit, şefaat, nefs, ölüm ve merak ettiğiniz tüm konuların Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçtiğini bulmak artık çok kolay. Kur'an kavramları ve bu kavramların ilişkili olduğu tüm ayetleri tek tek gösteren bu kitap, bir fihrist niteliğinde. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek hangi ayetlerde geçiyor? Ruh hangi ayetlerde nasıl anlatılıyor? Sahabe ile ilgili tüm ayetler. Bu kitapta merak ettiğiniz kavramları ve o kavramla ilgili tüm ayetleri kolayca bulabileceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah-u Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim insanın nefsini

19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutlun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetleri sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması. İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrolü altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme Salli, Allahümme Barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte dünyanın neresinde olursanız olun, size hamdolsun ki Allah-u Teala ulaşmak imkanını bize bahşetti. Bu nimet, bu ihsan, bu bağış bizim için son derece kıymetli sevgili kardeşlerim. Sizlere ulaşmak ve Allah'ın doğrularını anlatmak. Onun için buradayız. Bu görevle vazifeliyiz. Konumuz mu? Konumuz Resuller. Hakkında birçok yanlış şey söylenen Resuller. Evvela Resuller ikiye ayrılır. Nebi Resuller, yani peygamber olan Resuller, bir, Veli Resuller, yani evliya olan Resuller, iki. İkisi aynı şey değildir. Nebi Resul, Veli Resul'den her zaman üstündür. Allah'ın Nebi Resulü, peygamber Resul'dür. Peygamberlerin arasında fetret devirleri vardır. Hazreti İbrahim, ondan sonra Hazreti Musa, arada 100 yıllar var. Ondan sonra Hazreti İsa, gene arada 100 yıllar var. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar Nebi Resuller. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hatem'in Nebi'yi. Nebilerin, Nebi Resullerin, Peygamber Resullerin sonuncusu. İşte Ashab Suresinin 40. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve Nebilerin sonuncusudur. Hatem'in Nebiyindir. Peygamberlerin sonuncusudur. Bu ayete çok dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu ayet Allah'ın hedeflerinden insanları saptırmak için birçok ağızda sakız olmuştur ve temel anlamından özellikle saptırılmıştır dinlerini bilmeyen insanlar tarafından. İfade son derece açıktır. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin sonuncusudur. Resullerin de Nebilerin de sonuncusudur demiyor Allah-u Teala. Öyleyse hepimizin öğüdü, dersi Kur'an'dan almamız lazım. Allah-u Teala diyor ki, Müddessir Suresinin 54. ayet-i kerimesinde, Kella innehu tezkire. Muhakkak ki o Kur'an bir öğüttür. 55. Femen şa'e zekere. Kim dilerse o öğüt alır. İbret alır Kur'an'dan. Ve 56. Ve ma yeskürüne illa en yeşa Allah. Sadece Allah'ın dilediği kimse öğüt alır, Kur'an'dan ibret alır. Hüve ehlül takva ve ehlül mağfire. O takva ehlidir ve mağfiret ehlidir. Günahları sevaba çevrilendir. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar bu hedefe ulaşmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için mağfiret ehli olamıyorlar, takva ehli de olamıyorlar. Takvanın başladığı noktaya hep beraber baktığımız zaman görüyoruz ki takva Allah'a yönelmekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. İşte
insanların şirkten kurtulduğu takva kademesi Rum 31'de veriliyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Sakın müşriklerden olma. Bunları yapmadığın takdirde müşriklerden olursun diyor Allah Teala. Kim bu insan? Bu insan Allah'a yönelmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilemiş ve takva sahibi olmuş. Peki olmasaydı ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dilemeseydi ne olacaktı? 32. ayet bunun cevabını veriyor. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler, gruplar oluşturmuşlardır. Ve her bir grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu fırkalara ayrılmama olayı, tek bir fırkayı oluşturma müessesesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler ve takva sahipleri için geçerlidir. İşte öğüt alan onlardır. Allah'tan yol soran, Allah'ın gösterdiği yolda düşmanları ne söylerlerse söylesinler, ilerleyen o insanlar Allah'ın dostlarıdır. Daha takva sahibi oldukları anda, Allah'a mülaki olmayı diledikleri anda Allah'ın kulu olmuşlardır. Tağutun kuluyken Allah'ın kulu olmuşlardır. Dilemeyenler tağutun kullarıdır. Öyleyse öğüt olan bu insanlar neyi öğreneceklerdir? Öğüt olan bu insanlar Kur'an'ı öğrenmeyi dileyenlerdir ve Kur'an'ı öğreneceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifi son derece açık. Açık ve net. Diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Kur'an'ın lafzını, ondan sonra da ruhunu öğrenen ve öğretendir. Lafzı öğrenen ve öğreten en hayırlı olamaz. Hayırlılardan bir tanesidir. Ama Kur'an'ın ruhunu en derin standartlarda öğretebilen en hayırlıdır. O her devirde Allah'ın Resulü'dür. Kur'an'ın ruhunu anlatabilen kişi Allah'tan o ruhu alan kişidir. Her devirde devrin imamı daima Resul'dür. Risaletin altında bir kademede huzur namazının imamlığı mümkün değildir. Mutlaka Risalet Allah-u Teala'nın temel faktörü olarak onlara verilmiştir. Her devirde bu muhteva içerisinde Allah-u Teala bütün dünyadaki her kavme, her millete mutlaka Resul gönderir. Müminin suresinin 44. ayet kelimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bütün milletlere, bütün kavimlere, bütün ümmetlere Resul göndeririz. Ard arda göndeririz. Yani ardı arkası kesilmeksizin göndeririz.
Bir başka ifadeyle hangi kavimde bir Resul olursa onun arkasından derhal başka birini risaletle vazifelendiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, risalet Allah-u Teala'nın bir görevidir. Risaletin Allah-u Teala tarafından verildiği kişiler, risaletin sahipleri olan Resullerdir. Bu Resuller ya Nebi Resuldür, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, son Nebi Resuldür. Ondan evvel yaşayan ve peygamberlik yapan Allah-u Teala'nın kendilerine risaletle beraber nübüvvet verdiği kişiler, sonunculardan bahsedeyim. Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi Allah'ın nebi resulleridir. Ama aralarında fetret devirleri vardır, boşluklar. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 1400 yıl geçmiştir. Bugüne kadar hiçbir nebinin gelmesi söz konusu olmamıştır. Hiçbir peygamberin gelmesi. Bundan sonra da kıyamete kadar asla olmayacaktır. Ama şu anda sevgili kardeşlerim, şu anda dünyadaki bütün milletlerin içinde bir Resul hayattadır. Ama bu Resul Nebi Resul değildir, Peygamber Resul değildir, Veli Resul'dür. Allah'ın evliyası olan Resul'dür. Hristiyanlıkta evliyalık mertebesi için saint kelimesi kullanılıyor. Onların içinde de Allah'ın Resulleri var. Budistlerin içinde de Allah'ın Resulleri var. Ama o Resuller Budizmi yaşamıyor, İslam'ı yaşıyorlar. Hristiyanlığın içinde de İslam'ı yaşayanlar var. Budistlerin içinde de İslam'ı yaşayanlar var. Hangi din diyorsanız, onların arasında da hiçbir dini olmayan herhangi bir ülke olsa, o ülkede de mutlaka Allah'ın bir veli resulü şu anda vazifeli, onların dilleriyle onlara öğretmek üzere. Kıyamet günü bütün insanlar ya cennete girecektir ya da cehenneme iki kısma ayrılacaklardır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için girilecek yer, kalınacak yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için de kalınacak yer cehennemdir. Yurt cehennemdir. Öyleyse bütün insanlar kıyamet günü ya cennete ya cehenneme gireceklerdir. Cennete girecek olan insanlar bu öğretiyi bilenlerdir. Kendilerine mutlaka tebligat yapılmıştır. Bu tebligat yüz yüze bir tebligat olmayabilir. Kulaktan kulağa duyulan bir şey olabilir. Bilgisayarlardan, televizyonlardan, uydulardan tebligat olabilir. Ama tebliğ edilmeyen hiç kimse hiçbir devirde yaşamaz. Sorumluluğa muhatap olmayanlar, yani kendilerine teklif getirilmeyenler, mükellef olmayanlar, 15 yaşın altındaki çocuklardır. Bir de akli dengeleri bozuk olanlardır. Onların sorumluluğu yoktur. Ama bunun dışında bütün insanlar, akil bali oldukları günden itibaren sorumluluk taşırlar. Bu sorumluluk taşıyan herkese bu tebliğ şu veya bu şekilde mutlaka yapılır.
tebliğe muhatap olmayan kimse yoktur, olmayacaktır kıyamete kadar. İşte bu bapta tebliğe muhatap olmayan insanların mevcut olmadığı babında Allah Teala şunu söylüyor Enam 130'da. Ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin topluluğu. Elem yetikum resulün. Size resuller gelmedi mi? Minkum sizden resuller. Yani cinlere cinlerden resuller, insanlara insanlardan resuller. Yekussune aleykum ayati. Üzerinize ayetlerimi kıssa etsin, okusun ve anlatsın. Cehenneme giden insanlar ve cinler aynı cehenneme gidiyorlar ve her kat cehennem ayrı ayrı görevlilerden oluşuyor ve oradaki görevliler diyorlar ki insanlara ve cinlere, ey insan ve cin topluluğu, sizlere, sizlerden olan resuller, cinlere cin resuller, insanlara insan resuller gelmedi mi? Ki size ayetlerimi kıssa etsinler, okusunlar, anlatsınlar. Allah Teala ne diyor? Biz resul göndeririz diyor. Aminu olmayanları uyarsınlar, amin olanları müjdelesinler diye. Biz resul göndeririz diyor, amin olanları müjdelesinler diye, diğerlerini de uyarsınlar diye. Bütün kavimlere diyor. Dünya üzerinde ne kadar kavim varsa bütün kavimlere resul göndeririz diyor. Amini olanları müjdelesinler diye. Nasıl amin olacak kişi? Allah'a ulaşmayı nasıl dileyecek? Amini olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amin olmak mümin olmak anlamına geliyor. Bu mümin olmanın da standartları var. Bir, İmanın sahibi olan, yani inananlar var. Bir de inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Ama eğer sadece inanç açısından bakıyorsanız, Allah Teala o inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için de bazen aminü kelimesini kullanıyor. Arapçadaki kullanış statüsü. Ama bizim sizlere anlattığımız amin olanlar, sevgili kardeşlerim, onlar Allah'a inananlar değil sadece. Allah'a inanmak, bizim sizlere anlattığımız kurtuluşa ulaşacak olan bir amin olanı kapsamaz. Onlar inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan bir kişi Allah'a inansa da asla Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dileyen bir aminu kişi ise o zaman takva sahibi olur. Yani takva sahibi olmayan bir kişi de Allah'a inanıyorsa Allah'a inanan biridir. Onlar için de Allah Teala Kur'an'da bazen aminu kelimesini kullanıyor. Ama bu kullandığı ifadenin içinde ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda bir talep mevcut değil. Amin olan kişi, Allah Teala'nın söylediği tarzda amin olan kişi, o kişi aynı zamanda takva sahibidir. Amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan
kim Allah'a ulaşmayı dilerse o takva sahibi olur. Biliyorsunuz ki amene olmak inançtan başlayan, Allah'a inançtan başlayan 7 tane de kademeyi kaplayan bir standart oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak, iradeyi teslim etmek, risaletin sahibi olmak, devrin imamı olmak, hepsi ayrı ayrı amene olanlardır. Allah'a inanmaktan başlayan bir amenular dizisi 10 tane muhteva işaret ediyor. Hepsi de amenudur. Ama bizim anladığımız amen olmak Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde ifade ediliyor. Ne diyor Allah Teala orada? Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Ameni olmanın takva sahibi olduğu noktada kişi. Öyleyse mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen birisi var karşımızda. Ameni olanların takva sahibi olanları. İnanç açısından ameni olmanın Allah'a ulaşma dileğine kavuştuğu yer orası. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve oradaki ameni olan kişi takva sahibi artık. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. Onlara dünya hayatında da müjdeler vardır. Ahiret hayatında da müjdeler vardır. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde şimdi beraberce muhtevaya bakıyoruz. Ve En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne demek istiyor ona bakıyoruz. Diyor ki ey cehennem bekçileri, cehenneme gelen insanlara ve cinlere diyorlar ki ey insan ve cin topluluğu, size Resuller gelmedi mi? Sizden Resuller. Ey cinler sizlere cin olan Resuller. Ey insanlar sizlere insan olan Resuller gelmedi mi? Yekussune aleykum ayati, size Allah'ın ayetlerini okusunlar, kıssa etsinler, anlatsınlar. Ve yunziri nekum likae yevmüküm haza, ve sizi bu güne ulaşmakla inzar etmediler mi, uyarmadılar mı? Yani buraya cehenneme geleceğiniz günü size haber vermediler mi? Neyle? Ayetlerimizi okuyarak sizi uyarmak suretiyle. Ayetler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider. Ey insanlar ve cinler, kendinizi toplayın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutlaka cennete girersiniz, cennetinizi kurtarın. Eğer dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Ey Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere müjdeliyoruz ki siz Allah'ın cennetine gireceksiniz. Ey Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizleri de uyarıyoruz ki gideceğiniz yer cehennemdir. İşte Allah'ın Resulleri bunları söylüyor. Ameni olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarıyorlar. Ameni olanları müjdeliyorlar. Bu ameni olanlar Allah'a, sadece Allah'a inananlar değil, Allah'a ulaşmayı dileyen iman sahipleri. Kalu, dediler ki şehitna, biz şahit olduk. Hem cinler diyor bunu, hem de insanlar diyor. Ala enfisina, nefslerimize şahit olduk. Nefslerimiz üzerine
biz şahit olduk. Yani kendi nefsimize şahit olduk. E garat humul hayatet dünya ve dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidu ala enfusihim ve nefslerine karşı şahit oldular. Ennehum kânu kâfirîn. Muhakkak ki onlar kâfirler oldular. Mutlak olarak kâfir olduklarına şahit oldular. Âminu olmayan Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan ve cinlerden herkes kendilerinin kâfir olduğuna şahit oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a inansa da bu anlamda iman standartının sahibi olsa da onların adına da Allah-u Teala aminu dese de onların kurtuluşu mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin olma standartlarına sahip olamaz ama inanan bir insandır. İnanan bir insan olabilir, kurtuluşa ulaşamaz. Kurtuluşa ulaşabilmesi için inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler bu zümreye dahil olmak gerekir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, inananlardan biri olmak başka şey, inanıp da Allah'a ulaşmayı dileyenlerden biri olmak başka şey. Kimdir onlar inanan? Allah'a inanıyor. Ona öğretmişler ki namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet getireceksin. İslam'ın 5 tane şartı var. Sen bu şartları yerine getireceksin. İslam teslim olmak demektir. Bu 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olur. Bunu öğretmişler ona. O da kendisine öğretilenleri papağan gibi ezberlemiş ve tatbik ediyor. Bunun ötesinde bir şeyler var mı diye sormak aklına gelmiyor. Kendisine söylendiği tebligat yapıldığı zaman o zaman da inkar ediyor. Diyor ki bana benim atalarım, yani bana bu ilmi öğretenler onların atası oluyor. Asırlardan beri yazılan el yazması kitaplar bana bunu öğrettiler. Ben senin söylediğine inanmıyorum. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeye inanmıyorum. O Allah'tır, bizse mahlukuz, insanız. Bizim ruhumuz bizden ayrılsa zaten biz ölürüz. Bu saçmalara inandırılmış insanlar asırlar boyu sevgili kardeşlerim. Kur'an rafa kaldırılmış. Allah'ın temel hükmü Allah'a ulaşmayı dilemek bütünüyle yok olmuş İslami hayattan. Bizden evvel Hristiyanlarda yok olmuş. Hristiyanlardan evvel Yahudilerde yok olmuş. Yani toplumun büyük kısmından bahsediyorum. Ama onların da aralarında küçük gruplar bizim şu anda yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Yani Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabi oluyorlar, ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar, nefslerini teslim ediyorlar, irşada ulaşıyorlar, iradelerini de Allah'a teslim ediyorlar, irşat makamına getiriliyor insanlar. Bir defa daha tekrar edelim. Şu anda dünya üzerinde 72 çeşit inanç tespit edilmiş durumda. Dinlerin birleştirilmesiyle uğraşan bir sürü grup var. Vakıflar kurulmuş. Bu vakıflardan biri de Mihir Vakfı'dır. Mihir Vakfı bütün dinlerin tek bir din olduğunun kesin müdafiidir. Kur'an'ın müdafiidir. Kur'an açık ve net olarak bunu söylüyor ve insanlara din öğretenler bundan haberdar değil.
Sevgili kardeşlerim, ikinci bir din hiçbir devirde mevcut olmamıştır. Bu muhtevaya baktığımız zaman, dinin Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar hiçbir özelliğini değiştirmeden geldiğini net olarak görürüz mukaddes kitaplarda. Bugün de aynı din vardır, kıyamete kadar da aynı din mevcut olacaktır. Ezeli ve ebedi din o dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Adem'in dini, ondan evvelki ilk peygamber, ilk insan ve Hazreti Muhammed'in dini, Hazreti İbrahim'den sonraki son peygamber. Aralarındaki evvele doğru giden bütün peygamberlerde, Hazreti İbrahim'den evvele doğru giden Hazreti Nuh'ta onlardan biridir. Ve sonraya doğru gelen bütün peygamberlerde Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin hatemi, mührü. Onlar da Hanif dininin sahibidir. Hiç başka bir din yaşanmamıştır. Ve burada Allah-u Teala'nın o tek kainatın tek dinini anlatmak için Resullerine öğrettiği bir din öğretisi söz konusudur. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi ülkede yaşarlarsa yaşasın, hangi kariyede yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka bu tek dini onlara öğreten Allah'ın bir Resulü mutlaka o kavmin, o milletin, o ümmetin içindedir. Şu anda da altını çizerek defalarca söyledik, şu anda da söylüyoruz. Şu anda da dünya üzerindeki bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü hayattadır, yaşamaktadır. Ve onlar da başka başka dinleri yaşamakta olan ve dinleri yaşamakta olmayan insanlara aynı hakikatlerden bahsediyorlar. Tek Allah'a inanmaktan, Allah'a inananların ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturacağı tek bir fırkayı vücuda getirmekten ve o Allah'a ulaşmak gerektiğinden ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek gerektiğinden bahsediyorlar. Tıpkı bizler gibi namaz kılıyorlar. Tıpkı bizler gibi oruç tutuyorlar. Kur'an'ın elde bulunan son değişmeyen, değiştirilemeyen Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, şeriat kitaplarının sonuncusu, son peygamber indirilen son şeriat kitabı. Onun esaslarına riayet ediyorlar. Öyleyse burada o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafir olduklarına kendileri şahit oluyorlar. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Kafirler kimler kafirler? Allah'a inanmayanlar değil hepsi. Allah'a inananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gene kafir hükmünde mümin olamıyorlar. İnananlardan olmak başka şey, Türkçe söylüyoruz. Mümin olmak başka şey. Mümin olmak inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin harcı. Sadece onlar mümin olabilirler. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah Teala onları kafirler zümresinde bırakıyor.
Allah-u Teala'nın ayetlerini okuyarak onlara diyor ki Allah'ın Resulleri, Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Size diyor ayet-i kerime, buraya geleceğinizi, bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Sizi ikaz etmediler mi? İnzar etmediler mi? Uyarmadılar mı? Enam 131'de konu son şeklini alıyor. Diyor ki, zalike en lem yekun rabbuke muhlikel kur'a bi zulmin ve ehruha gafilin. İşte bu senin Rabbinin olmamasındandır. Ne olmamasındandır? Mühlik en lem yekün rabbike, senin Rabbinin olmamasındandır. Muhlikel kur'a, kasabaları, şehirleri, ülkeleri yok eden, helak eden olmamasındandır. Bir zulmün, zulüm de kareleri, kasabaları, ülkeleri yok eden bir Rab, senin Rabbinin zulümle ülkeleri, şehirleri, kasabaları yok eden bir Rab olmamasıdır bunun sebebi. Ve ehluha gafilun. Ülke hakkı, ülke halkı gaflet içindeyken ve onun halkı ehluha, onun halkı, o beldenin halkı, o ülkenin halkı gafilün, gafillerken. Gafil kimdir? İki türlü gaflet meselesi var. Bir, uyarılmayanlar. Uyarılmadıkları için gafletedirler. Bir, bu. İki, uyarılanlar, uyarılmalarına rağmen uyarılmanın manasını idrak edemeyip, ona idrak etse de ya bilerek, isteyerek inanmayanlar, karşı çıkanlar, ya da kendine söyleneni anlamadıkları için itaat etmeyenler, her ikisi de gaflettedirler. Bunlardan ağır cezaya çarpılacak olanlar, bilerek, isteyerek buna karşı çıkanlardır. İşte bugün din alimlerinin ne yazık ki büyük kısmı üniversite öğretim üyeleri, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur diyorlar Kur'an'da. Bunca ayet onlara hiçbir şey söylemiyor. Bakınız Allah-u Teala o gaflette olanlar için ne diyor? Araf 146 ve 147 diyor ki Allah-u Teala onlara, Arapçasından başlayalım, se'asrufu an ayetiyellezine, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı, onlar haksız yere, hiçbir hakları olmadan yeryüzünde kibirle kibirlenenlerdir. Yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Ve in yerev sebiler rüşti ve in yerev külle ayati la yumini billah. Onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşti, لا
لَا يَتَّخُذُهُ Onlar irşat yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol edinmezler. وَاَنْ يَرَفْ سَوِيلَ الْغَيِّ يَتَّخُذُهُ سَوِيلًا وَاَنْ يَرَفْ سَوِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخُذُهُ سَوِيلًا Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıracak olan yolu gördükleri zaman, görürlerse eğer, onu yol olarak, yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu, kendilerini cehenneme götürecek yolu gördükleri zaman, o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biyennehüm kezevu bi ayatullahi ayatullahi ve kânü anha gafilin. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, tekzip etmeleri ve onlardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. İşte gaflet müessesesi sevgili kardeşlerim. Gafletin arkasında Allah'ın ayetlerini yalanlamak var. Bu mütekebbir insanlar, bu kibirli insanlar kendilerinin payileri var. Prof bunlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz şu anda biliyoruz ki bu profesör kardeşlerimizin büyük kısmı onlara gönderdiğimiz ihtarları aldılar ve konunun ruhuna vardılar ama şu anda sesleri çıkmıyor. Bir camiada reddedilmek, aforoz edilmek elbette hakkı sahibi olan hiç kimsenin işine gelmez. Ama eğer onlarda bir yanlış bulabilselerdi, hemen bize ulaşacaklardı. Hud suresinin 117. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ve ma kâne rabbuke li yuhlikel kur'a bi zulmin. Ve senin Rabbin beldeleri zulüm ile helak edici olmadı. Beldeleri ve ehluha müslihun. Halkı ıslah edici olan beldeleri. Zulüm ile helak edici olmadı. Öyleyse orada ıslah ediciler varsa Allah'a ulaşmayı dileyin. Bunun, bu kurtuluşun başlangıcıdır. Bundan sonra tabiiyet, bundan sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, bundan sonra fizik vücudu nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek diye onları uyaran, onları ıslah etmeye çalışanlar bir taraftan, bir taraftan da ıslah olanlar varsa onları, o beldeleri helak etmez diyor Allah-u Teala. Ve Kasas suresinin 59. ayeti kerimesi. Ve mâ kâne rabbüke ve senin Rabbin olmadı. Muhlikel kur'a. Beldeleri yok edecek olan hatta yeb'ase fi ümmiha resulen. Yetlu aleyhim ayatina. Onlara ayetlerimizi okuyacak, onların içinden
fi içinde ümmiha ümmilerin içinden on ümmilerin içinde ayetlerimizi onlara okuyacak bir resul göndermedikçe ayetlerini onlara okuyacak bir resul göndermedikçe Allah şehirlere o şehirleri yok etmez, helak etmez. Ve mâ künnâ muhlikil kur'a illâ ve ehlühâ zalimûn. Ve biz sadece ve sadece ehli or halkı zalim olan kavimleri yok etmişizdir diyor Allah Teala. Ve eğer yok etmişse mutlaka bir resul göndermiştir o ümmilere, bilmeyenlere. Ümmi kelimesi sadece okuma yazma bilmeyenler değil sevgili kardeşlerim. Bir profesör bile eğer Allah'ın ayetlerine yakin hasıl edemiyorsa Allah Teala onu ümmi kabul ediyor. Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olan ümmilerdir diyor Allah Teala. Dikkat edin. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmi. O Allah ve bütün insanların aynı hedefe yönelmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Ve bir Resul göndermedikçe hiçbir kavmi helak etmemiş. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur ve var olacaktır. Bütün kavimlerdeki bütün insanlar da mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. Olmayan insan mevcut olmayacaktır. İnsanlar duyarlar ama icabet etmezler. İcabet etmeyenler için gidecek yer ne yazık ki cehennemdir. Bu onların seçimidir. Allah Teala herkesi kurtarmak ister. Herkesi en güzeli ulaştırmak ister. Ama eğer öyle olmuyorsa o zaman muhtevada değişiklik var. Onlar kurtulamazlar.

çalışması lazım gelen şey, güzellik odur ki, Allah'ın indinde en güzele ulaşasınız. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Görüyorsunuz ki bu izahat onu gösteriyor ki Allah Teala insanları cezalandırmaz. Onlar tebliğe muhatap olmadıkça o insanlar cezalanmazlar. Mutlaka tebliğe muhatap olmak söz konusu. Bunun için Allah Teala bütün kavimlere, bütün zaman parçalarında mutlaka resuller gönderir. Bütün kavimlerdeki resuller de peygamber resuller, nebi resuller değildir. Veli resullerdir. Peygamber resuller her devirde bulunmazlar. Dünya üzerinde 1400 seneden beri peygamber resul mevcut değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mevcut olmamıştır. Bundan sonra da mevcut olmayacaktır. Çünkü o nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, uyarılar devam edecektir. Bütün insanları kurtuluşa ulaştırmak için hayatımızın her parçasını bu istikamette kullanacağız inşallah. Allah'a layık olmanızı, Allah'a ulaşmayı dilemenizi ve Allah'ın hepinizi, ama hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu sevgilerle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Müjde! İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. Talep etmek, istemek anlamına geliyor. Allah Teala buyuruyor ki isteyin, vereyim. İstersek gerçekleştirir mi? Kesin. İşte Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyorum. Diyor. Allah'ı yeştevi, Allah seçer. İleyhi ona, kendisine. Men kişiyi yünip, münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi

Men yünüptir, men yeşayır. Allahü yeştevi ileyhi men yeşayır. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve ona kendisine ulaştırır. Men kişiyi yünip, münip olan yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Allah ile bütün ilişkilerimiz bir arz ve talep sistemini ifade eder. Allah Teala buyuruyor, talebena ve cebena. Bizden talep edin ve biz ona icabet edelim diyor Allah Teala. Kim bizden bir şey talep ederse biz ona icabet ederiz anlamı çıkıyor. Öyleyse talep etmek önemli mi? Dinin bel kemiği talep etmek. Her şey taleple başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ifadesi önce bir talebin mutlaka var olması gerektiğini ifade ediyor. Allah Teala bütün insanları sever. Onları hidayete erdirmeyi ister. Ama şarta bağlı o kişi bunu talep etmek mecburiyetinde. Hani bir atalar sözü vardır, ağlamayan çocuğa meme vermezler diye. Ağlamak talebin işaretidir bir bebek için. Bebek karnı aç ve de başka türlü ifade edemediği için ağlıyor. Annesi ona süt verecek. Çocuk ağladığı zaman hemen gereğini yapar anneler. Ağlamak bebek için bir talebin ifadesidir. Karnı acıkan çocuk ağlıyor. Başka sebeplerden de ağlama olur ama çocuğun bir hastalığı yokken ağlamaya başlaması onun karnının acıktığını gösteren en basit işarettir. Öyleyse Allah Teala kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi diler de bunun gereklerini yaparsa onun da fizik vücudunu teslim alır. Burada ikinci olay kişinin istemesiyle gerçekleşemiyor. Kişi istiyor, Allah da yardım ediyor ama kişinin dik yokuşu aşması lazım. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecek olan bir kişinin zikrinin günde 18 saate ulaşması lazım. Bu hüviyette bir zikrin sahibi olan kişi ancak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah bize ondan istemeyi öğretti. Onun hazineleri sonsuzdur. Sonsuzun sahibidir. İsteyin vereyim diyor. Dua edin, duanıza icabet edeyim. Dua, Allah'ı icabete davettir. Kim hangi istikamette Allah'a dua ederse, Allah Teala o kişinin o talebe layık olup
olmadığına bakar. Layık değilse ve mutlaka istiyorsa, o zaman o kişiyi ona ait olan, bu talebe ait olan liyakat seviyesine Allah çıkartır. Bir anda böyle bir olay gerçekleşmez. Ama Allah Teala öyle bir yardımın sahibi olur ki bir gün o kişi bir de bakarsınız fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah'ın yardımıyla zikrine 18 saate çıkarmıştır. Bu kişinin içindeki talebe bağlıdır. Talep varsa kişi Allah'tan yardım ister. Allah Teala onun zikrine o söylediğimiz seviyeye günde 18 saate çıkartmak konusunda ona çok büyük ölçüde yardımcı olur. Böyle bir olay o kişinin fizik vücudunu Allah'a ulaştırmasını Allah'ın yardımıyla sağlar. Allah kalpten yapılan bütün talepler için hazırdır. Kişiyi o dilediği talep seviyesine ulaştırmak Allah'ın işidir. Kişi ne kadar kalpten bir talepte bulunmuş acaba? Gerçekten istiyor mu? Bir ağzın kelime olarak Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demesi var. Ama bu istek kalpten değilse Allah Teala bu talebi kabul etmez. Allah'ın kabul ettiği talep kalpten bir taleptir. Yani gerçek anlamda samimiyetle kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesini Allah Teala ister. Aslında kişinin kalbinde böyle bir talep yoksa ama dili Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorsa Allah Teala onu kale almaz. Dikkate almaz. O kişi için Allah Teala bu talebi yok sayar. Öyleyse Allah'tan bir şey istiyorsanız sevgili kardeşlerim kalbinizden bir taleple isteyin. Kalbi talebiniz gerçek anlamda varsa Allah Teala size yardım eder. Sizi o hedefe ulaşacak olan vasıfları kazandırmak üzere harekete geçer. Fizik vücudunu gerçekten Allah'a ulaştırmayı bütün gönlüyle dileyen bir insanın zikrinin 18 saate çıkması söz konusu olur. Onu 18 saate çıkaran şey kişinin azminden daha ötede, ondan ziyade, ondan daha fazla Allah'ın yardımıdır. Ama Allah Teala o kişide bu azmi görürse bunu gerçekleştirir. Öyleyse bir insanın liyakatiyle ulaştığı hedef arasında tam bir paralellik vardır. Ama taleple hedefe ulaşma arasında her zaman tam bir paralellik olmaz. Talebin gerçekleşebilmesi bu talebin kalpten gerçek anlamda iştiyakla istemek hüviyetinde olması gerekir. Kim gerçek anlamda iştiyakla büyük bir istekle Allah-u Teala'dan bir talepte bulunuyorsa
İştiyak bu talebin büyük ve sağlam delillere, sağlam bir temele dayalı olduğunu gösteren işarettir. Kişi gerçek anlamda ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler. Bu talep Allah için yeterlidir. Böyle bir kalpten talep varsa Allah Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bir insanın kalbi talebi Allah'ın icabetini mümkün hatta muhakkak kılar. Kişi ne kadar kalpten bir taleple Allah'tan bir şey istiyorsa, onun vukua gelmesi o kadar üst seviye mümkün olur. Bir insan sadece diliyle "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum" derse, kalbi bu şarkıyı söylemiyorsa, o zaman Allah Teala için bu talep geçerli değildir. Hani kişinin içindeki şarkı önemli. Bir şiir var ya, kamyonlar gene kavun taşır ama benim içimdeki şarkı bitti. Sevgili kardeşlerim, sizin içinizdeki şarkı hiç bitmemeli. Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bunu kalpten dileyeceksiniz. Kalbinizde gerçek anlamda bu dilek yer almışsa, kalbiniz de dudaklarınızın söylediği şarkıyı söylüyorsa, ruhu Allah'a ulaştırma talebi kalpten geliyorsa, Allah'ın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. O söz vermiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Başka ne diyor Allah-u Teala Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde? Dalalette olanları Allah bırakır. Allah dalalette olanları bırakır, onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim, diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. Dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. O zaman bir kalbi talep Allah'ın mutlaka o hedefi gerçekleştirmesine sebebiyet veriyor. Bu kalbi talebin gerçekten kalpten geldiği Allah Teala tarafından derhal anlaşılır. Kişi sureta dudaklarıyla bir şey söylemişse, ben ya Rabbi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye, bu sadece ağzının söylediği bir ifade ise, buradan kalpten sağlam bir talep Allah'a ulaşmadıkça Allah bu talebi gerçekleştirmez. Yoksa sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama dilemekten dilemeye fark var. Yani bir dilek gerçek anlamda bir kalbi talebi ihtiva ediyorsa Allah için geçerlidir. İhtiva etmiyorsa geçerli değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için Allah ile olan ilişkilerinizde dileklerinizin kalpten gelmesini
gerçekleştirmeye çalışın. İşte böyle bir talep Kur'an-ı Kerim'de iştiyak adını alıyor. Bir sureta talep etmek var. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu talep dudakların söylediği bir taleptir. Kalpten gelmemiştir. Böyle bir talebi Allah-u Teala yerine getirmez. Ben senden ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum ama gerçekleştirsen de olur, gerçekleştirmesen de olur. Bu Allah'a göre bir şey ifade etmez. Talep denilen şey Allah'tan samimi olarak istemektir. Kalbinizden olduğu takdirde talebiniz samimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah-u Teala hepinizi çok seviyor. Ve kalpten yaptığınız bütün talepleri karşılamak için hazır. Ama taleplerinde sıra takip etmesi lazım. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi, eğer samimi bir taleple bunu istemişse, Allah Teala onu mutlaka yerine getirir. Bu birinci kesim, bütün samimi talep sahipleri için geçerlidir. Ama ruhun tesliminden sonraki fizik vücut teslimi, 3 saatlik bir zikirden sonra onu 6 kat arttırmak manasına geliyor. 18 saat zikre ulaşmak manasına geliyor. Bir kişi Allah-u Teala'dan bunu istemişse ama zikrini arttırmaya yanaşmıyorsa, bu istikamette bir talebi yoksa, içinden gelmiyorsa, o kişinin talebi samimi değildir. Kalpten olsaydı ne yapacaktı Allah-u Teala? Allah ona zikri sevdirecekti. Ve zikri kişinin giderek artacaktı 3 saatten 4 saate, 5 saate, 6 saate, ta 18 saate kadar adım adım Allah-u Teala onun zikrini yükseltecekti. Bu, o kişinin iştiyakine bağlıdır. Talep, iştiyak ile kesin bir ilişki içerisindedir. Ne kadar iştiyaklı bir talep sahibisiniz? O talebi gerçekleştirmeyi iç dünyanız, başka bir ifadeyle kalbiniz ne kadar istiyor? İşte Allah'a göre önemli olan bu. O hep kalbinize bakar. Kalpteki talep nedir? Dudaklarınızın kalbinize ulaştırmadan söylediği hiçbir şey Allah-u Teala tarafından kabul görmez. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizler için kabul ettiği talep, kalbinizden gelen kalbi taleptir. Bu kalbi talep öyle bir şeydir ki, aşılmaz dağları aştırır insana. O kişinin kendisi mi yapar bunu? Hayır. Eğer iştiyaki o hedefe layık seviyedeyse, o zaman Allah-u Teala'nın yardımıyla kişi o hedeflere ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala bir
talep merciidir. Ondan talep edilir. Ona yalvarılır, yakarılır. Ya Rabbi bana da nasip kıl diye kalben istekte bulunulur. Bu isteğin hangi ölçüde kalpten olduğu ise Allah-u Teala tarafından her an bilinmektedir. Bir kişinin ben samimiyetle ruhumu Allah'a ulaştırmayı istedim. O kadar yıldır istiyorum. Hala Allah Teala beni kendisine ulaştırmadı diyorsa hayır. O gerçek anlamda böyle bir talepte bulunmuş değildir. Dudakları söylemiştir, kalbi söylememiştir. Allah Teala da kalbi talebe baktığı için kalbi talephanesi boş. Sureta istemek hanesi dolu. Onun Allah'a göre hiçbir anlamı yok. O talep etmek değildir. Talep ettiğini zannetmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkinizde kalbinize bakacaksınız. Kalbiniz gerçekten bir talebin sahibi mi? Ancak kalbiniz böyle bir talebin gerçekten sahibi ise o zaman Allah Teala size iştiyak verir. İştiyak liyakatin öncüsüdür. İştiyak varsa kişinin liyakati, yani o hedefe ulaşmak konusundaki layık olma seviyesi, o hedefe ulaşmaya layık olma seviyesi her geçen gün yükselir. Kalple iştiyak arasında derin bir ilişki vardır. Talep etmek konunun başlangıcıdır. Bu talep öyle bir düğüm olur ki o kişinin kalbinde kişi mutlaka şartlar ne olursa olsun bunu gerçekleştirmek üzere azmeder. Bunu azmedecek seviyeyi ifade eden bir talep, işte o talep Allah'ın kabul etmemesi mümkün olmayan bir taleptir. O hepinizi çok sever. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması konusundaki talebi Allah Teala tarafından derhal kabul görür. Ve de o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse talebin muhtevasında iştiyak var. Eğer kişi bu talebinin sonucunda o iştiyakin sahibi olmuşsa, onu mutlaka yerine getirmeyi kalpten dileyen birisi haline gelmişse, bu o kişiyi liyakat seviyesine ulaştırır. Bu iştiyak o kişinin liyakatini oluşturur. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaya layık birisi haline getirilir Allah Teala tarafından. Ve arkasından o kişiyi buna layık hale getiren Allah Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Evet, ulaştıran Allah'tır. Ama onun başlangıçtaki talebini iştiyak haline getiren Allah'tır. İştiyak mutlak istek demektir. Kişi kalben bütün samimiyetiyle ciddi bir şekilde mutlak olarak kalbinde o talebin sahibi olarak Allah'a müracaat ederse işte bu iştiyaktır.
İştiyak, liyakati oluşturan en büyük, en sağlam faktördür. Elbette devreye irade girecektir. Zikrin artışı için iradenin devrede olması asıldır. Ama iradeyi bu konuda ateşleyecek olan, çalışır hale gelecek olan, getirecek olan kişideki iştiyaktır. Bu iştiyak başlangıçta yoktur. Başlangıçta sadece talep vardır. Talep iştiyaki oluşturur. Kişinin kalbinde vazgeçilmesi mümkün olmayan bir istek, o hedefe ulaşmak istikametinde sağlam bir zemin oluşturur. Kim talep ederse, bu talebinde samimi ise Allah Teala onda iştiyaki oluşturur. Talebin, başlangıçtaki talebin meyvesi iştiyaktır. İştiyakin meyvesi ise liyakattir. İştiyak kişiyi o hedefe ulaşmaya layık kılacak bir seviyeye ulaştırır. Kalbindeki iştiyak seviyesi ne kadar yüksekse süre o kadar kısa olur. İştiyak seviyesi ne kadar düşükse süre o kadar uzun olur. Hiç iştiyak yoksa bu talep geçersizdir. Hiçbir zaman gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, kişinin talebi asıldır. Kalpten bir talep. Öyleyse iştiyaki oluşturan, bu iştiyakin liyakati oluşturduğu bir seviye farklılığı, o kişinin o konudaki talebinin kalpten gerçek bir talep olmasına %100 bağımlıdır. Olmazsa olmaz şartı talebin kalbi olmasıdır. Öyleyse Allah Teala'nın talebena ve cebena ifadesi, benden talep edin, ben icabet edeyim, o talebinizi gerçekleştireyim ifadesi boşuna bir şey değildir. Talebin mevcut olması lazım ki Allah Teala o kişi için o hediyeyi versin ona. Hepimiz talebimizi Allah'a ulaştıracağız. Allah Teala talebimizi kabul buyurur mu? Eğer kalpten bir talepse mutlaka kabul buyurur. Neden bazı insanlar ruhlarını teslim ediyorlar da fizik vücutlarını teslim edemiyorlar? Ondan sonraki kademedeki talepleri yeterli ölçüde sağlam olmadığı için. Hedefe ulaştıracak olan bir gücü muhtevasına almadığı için. O zaman kişi özel bir gayretin, o hedefe ulaşmak için lazım gelen sağlam adımları atmaya yeterli gayretin sahibi olur veya olamaz. Eğer olursa bu gayret mutlaka sonucu ifade edecektir. Onun için
Allah Teala'nın hedef gösterdiği fizik vücudun Allah'a tesliminde gayretten sonra himmetin irşat makamının Allah'tan talebinin büyük bir etkisi vardır. Neticesi kişinin hedefine ulaşması olur. O kişinin talebini kişi ve onun mürşidi hangi ölçüde dikkate alıyor? Konu buna dayalıdır. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah-u Teala'nın temel hedefine dikkatle bakalım. Allah-u Teala insanların ne olmasını ister? Allah-u Teala insan adını verdiği mahlukuna tecelli etmiştir, ruhundan üfürmüştür. Onun için kainatın en kıymetli varlığıdır. Kendisinde Allah'ın ruhu bulunan yegane mahluk insandır. Ve bu sebebe dayalı olarak o insanlarda Allah'ın ruhu mevcut olduğu cihetle bu mevcut olma sebebine dayalı olarak Allah Teala o insanları hedefe ulaştırır. Kim dilerse onu Allah Teala hedefine ulaştırır. İşte buradaki dilerse kelimesinin arkasında gizli olan manayı açalım. Kalpten dilerse, bir başka ifadeyle, gerçek bir iştiyakla, mutlaka ulaşmak iştiyakiyle dilerse, o zaman Allah-u Teala ona liyakati nasip kılar. Kişiyi o liyakat seviyesine çıkarır. Kişinin kalbi yapısını sağlamlaştırır, zikrini arttırır ve kişi hangi ölçüde kalpten talep etmişse o ölçünün büyüklüğü seviyesi itibariyle Allah Teala zaman ölçüsünü koyar. En çok iştiyaklı olan, en çok o hedefe ulaşmayı gerçekten kalbi bir duyguyla Allah'a ulaştırabilen insanın hedefe Allah Teala tarafından ulaştırılması en kısa sürede olur. İştiyakin adım adım aşağıya doğru düştüğü ortamda bu teslim keyfiyeti, hedefe ulaşma keyfiyeti zamanı giderek uzatan bir muhteva oluşturur. Bir noktadan sonra ise iştiyak azlığı o hedefe ulaşmayı imkansız kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Talebe bu açıdan baktığımız zaman talebin iştiyak olmadan gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca insan var. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş. Bunca insan var. Nefsini Allah'a teslim etmiş. Ve onlardan çok daha az sayıda insan var. Muhlis olmuş, tövbe-i nasuha davet edilmiş. Sonra da iradesini de Allah'a teslim edip
irşada memur ve mezun kılınmış. Bunların hepsinin mutlak olarak talepleri var. Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Ruhu Allah kendisine ulaştırır. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek bir taleptir. Buna ancak Allah'ın yardımıyla ulaşılabilir. Kişinin kalbi yapısı 18 saati başarabilecek olan bir form gösterdiği takdirde o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edebilecektir. Sonra bu kişi daimi zikre ulaşabilirse nefsini de Allah'a teslim edebilecektir. Yoksa nefsini Allah'a teslim edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize talep etmek yetkisi vermiş insanlara ve insanlar Allah'tan talep etmek yetkisinin sahipleri. Allah'ın kabulü ise kuru bir talebe evet demek hiçbir zaman olmayacaktır. Allah Teala kalpteki iştiyake bakar. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı ne kadar istiyor? Gerçekten istiyorsa, yani kalbinde Allah'a ulaşma talebi gerçekten varsa, Allah Teala mutlaka o talebi yerine getirir. Bundan sonraki talep çok daha güçlü, çok daha güçlü bir talep olmalıdır ki o 18 saat zikir barajını kişi aşabilsin. Kişinin kalbinde o güçte bir fizik vücut teslimi talebi oluşmuşsa Allah Teala mutlaka onun fizik vücudunu teslim alır. Daha öte de Allah kişiyi daim zikre ulaştırır. Kişinin kalbi talebinin o seviye bir talep olması lazım. Sonra iradesini teslim eden bu kişiyi Allah Teala irşada memur ve mezun kılar. O kişiyi adın cennetlerine layık kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, talep etmek bütün manevi tekamülün temelidir. Talep yoksa manevi tekamül gerçekleşemez. Bir insan ne ruhunu Allah'a teslim edebilir, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne nefsini, ne de iradesini. Hiçbiri gerçekleşemez. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salavatı. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde mutluluktan bahsetmek üzere huzurlarınızdayız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve mutluluğun hatırının sevgi olduğunu ifade etmek istiyoruz. Sevgisiz bir mutluluk oluşması mümkün değildir. Onun için sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel sevmeyi yerli yerine oturtmalısınız. Sevgi hayatınızın bir parçası olmalı. Unutmayın, başka insanlar size kötü davranabilirler. Ama sizler eğer Mihir Vakfı'nın mensuplarıysanız, sizler Allah'ın dostlarıysanız onlara aynı telden çalarak cevap vermeniz olmaz. Allah Teala hepinizi bundan men eder. Sizler bizim etrafımızdaki sevgili kardeşlerimiz, sizler başkaları sizleri sevmese de siz onları sevmek zorundasınız. Nefsinizin afetleri var olduğu sürece bu zorunda olmak müessesesi devam edecektir. Nefreti, kini, düşmanlığı nefsinizin kalbinden zikirle sildiğiniz zaman siz farklı bir hüviyette olacaksınız. Sizi sevmeyenleri de sevmeyi öğreneceksiniz. İnsanlar Allah'ın dostu olmadıkları sürece şeytanla temas halindedirler. Onları yönlendiren Allah değildir, şeytandır. Bir insanın Allah tarafından yönlendirilmeye başladığı nokta o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Hiç kimse Allah'a milaki olmayı dilemeden Allah ile bir ilişkinin içine giremez. Öyleyse sevginin boyutlarına baktığımız zaman bunun başlangıcında Allah sevgisini görüyoruz. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Doğru mu söz? Hayır, doğru değil. Biz insanlar Allah'ı sevmesek de Allah bizi gene sever. O bizi yarattığı için sever. İnsan olarak yarattığı için sever. Kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı için sever. Bize ruh üfürdüğü için sever. İşte konumuz bu sevgiye layık olabilmektir. Allah'ın sevgisine layık olabilmek, liyakat sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, hemen ölçebilirsiniz. Seviliyor musunuz? Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Eğer seviliyorsanız doğru yoldasınız. Eğer siz kendisinden nefret edilen bir insansanız, hayır, Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'ın yolunda sevgi vardır. Nefret, Allah'ın düşmanlarının
size saldırması halinde, size zarar vermeye çalışması halinde geçerlidir. İnsanlar başka dinlerin mensuplarıdır. Onlar da Allah'a inanıyorlar. Yahudiler de, Hristiyanlar da, onlar da Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, inanmak veya inanmamak. Kim Allah'a inanıyorsa o bir geçit aramalıdır. Allah'ı sevebilme geçidi. Allah'ı sevmelisiniz. O sizin Rabbiniz. Allah-u Teala dilemeseydi siz şu anda dünya üzerinde olamazdınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O büyük sevgiyi yaşayın. Allah'tan sevgi haleleri alarak, Allah'ın sevgi pınarından, o kaynaktan su için. Böyle olanlar sevmeyi öğrenenlerdir. Sevgi Allah'tandır. Kim nefreti kendisine şiar etmişse, kim etrafındaki insanlara karşı nefret besliyorsa, o nefretin sahibi olan kişi Allah'la birlikte değildir. Allah onunla birlikte değildir. Allah onu şeytanın tuzaklarından korumaz. Öyleyse bir insan var, Allah'a ulaşmayı dilemez. Tamam. Ama başka insanların yoldan çıkmasına da sebep olmaz. Kim Allah'a

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, mutluluk sohbetinde inşallah bizi birlikte kıldı. Neredeyseniz sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki biz de oradayız. Aramızda mesafeler hamdolsun ki yok oldu. Hangi odadaysanız, hangi salondaysanız biz de sizinle beraber aynı yerdeyiz. Ve oradan, sizin bulunduğunuz yerden size sesleniyorum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sözlerimize hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle girmek istiyoruz. Mutluluk temel kaynağını sevgiden alır. Sevgili kardeşlerim, sevgi varsa mutluluk vardır. Biz size sevgiyi öğütlüyoruz. Sevgi, hayatınızın mihveri olmalıdır sevgi. Sizin için şu kainattaki en güzel duygu sevgidir. Allah'ı seveceksiniz. Bir, etrafınızdaki insanları seveceksiniz. İki, bir aile yuvasındaysanız yuvanın her ferdi sizin için sevgiye layık olarak görülmelidir. Siz onları severseniz onlar da sizi sevecektir. Öyleyse sevginin karşılığı sevgidir. Nefretin karşılığı nefrettir. Mutluluğu oluşturan

af dilemeyi usul haline getirmelisiniz. Af dilemek bir tevazu işaretidir ve anlaşmazlıkları kökünden söken bir vasıta olarak teşekkür eder. Kim bir hata işlemişse onun yapması lazım gelen şey daha karşı taraf ona hatasını bildirmeden af dilemektir. Sevgili kardeşlerim, bunu yaptığınız zaman büyüklüğünüzü göstermiş olursunuz. Biliyor musunuz, şeytan size der ki, bak ona adam gibi davrandın, ona haddini bildirdin, şimdi af dileyip küçülüyorsun. Hayır sevgili kardeşlerim. Birinci davranışınız da hata, başkalarına haddini bildirmek. İkinci davranışınız da şeytan tarafından yanlış değerlendirilerek size ulaştırılıyor ki af dilemenize mani olsun. Af dilediğiniz zaman dostluk köprüsünü oluşturmuş, vücuda getirmiş olursunuz. Dostluklar mutlaka sevgiye dayalıdır sevgili kardeşlerim. Hiçbir hatanız olmasa da size birisi kötü davrandığında, beklemediğiniz kadar kötü davrandığında, bir defa daha tekrar ediyorum, hiçbir hatanız olmasa dahi siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman kişinin elindeki bütün savaş imkanlarını elinden almış olursunuz. Bekliyor ki siz ona daha sert bir tonla, daha sert bir cevap verebilirsiniz de o da size haddini bildirsin. Gerekirse vursun. Yani sizden intikamını alsın. Ama sevgili kardeşlerim, hiçbir suçunuz yok. Ama gelmiş size birisi bağırıyor. Ondan af dilediğinizi düşünün. Hatanız olmadığı halde ondan af dilediniz. Onu bocalatabilecek olan en kestirme çareye başvurdunuz. Beklediği şey sizin de ona karşı tepki göstermeniz, küfür etmeniz, ona yumruk atmanız veya bir şeyler, onu daha çok harekete getirecek olan, size daha çok zarar vermeye sevk edecek olan bir şeyler. Ama siz af diliyorsunuz. Beklediği bütün dünyayı yıktınız. Onun nefret dolu dünyasında güneş doğdu. Siz af dilediğiniz anda onun nefret dolu karanlık dünyası yok oldu. Ve aklı başına geldi. Hatasını anladı. Ne olur dersiniz? Sevgili kardeşlerim, burada şeytanın dizaynına bakın. Af dilediğiniz zaman işte sen bir korkaksın. Bak o sana saldırmak için hazır. Senin sana hakaret ediyor ki sen ona saldırasın, o da sana saldırsın. Sen ona haddini bildirecek yerde af diledin. Bu korkaklıktır. Sen bir korkaksın. İşte şeytan size bunu söyler. Oysa ki şimdi öbür tarafın dünyasına gelin. Öfkeyle, nefretle size gelmiş, en ağır kelimeleri söylüyor. Siz de karşısına geçmişsiniz, hiç hatanız olmadığı halde ondan af diliyorsunuz. Şeytanın göstermek istediği size küçüklük izafe etmek tam tersine bir netice verecektir. O kişi haksız yere size öyle davrandığının ancak siz ondan af dilediğiniz zaman farkına varacaktır. Ve devam etmesi için elindeki bütün kozları almış olacaksınız. Devam edebilmesi artık mümkün değildir. Sonuç mu? Sonuç, onun da sizden af dilemesidir. Sevgili kardeşlerim, göreviniz şeytanı daima azaba sokmak. Nasıl yapacaksınız bu işi? Evvela şunu unutmayın. Şeytan muhteşem bir doğruluk öğretmenidir. Hoppala! Hep bize yanlışı öğretiyor. Her zaman bizi yanlışlar yapmaya sevk ediyor. Tamam. İşte

Zaten biz de onu söylemek istiyoruz. O bir doğruluk öğretmenidir. Ne zaman? Onun söylediğinin tersini yaptığınız zaman. Tersi mutlaka doğrudur. Ne yapar iblis? Sizin Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi ister. Bir, iki, Allah'ın bir yasağını da işlemenizi ister. Öyle söylediği zaman, Allah'ın bir yasağını işlemenizi istediği zaman, işlemeyeceksiniz. Bitti olay. Şeytan yenildi 1-0. Allah'ın emrettiği bir şeyi size yasaklar, sakın onu yapma der, sen şimdi onu yapacaksın da ne olacak diye 1001 dereden su getirmeye çalışır. Siz hiç ona aldırmadan Allah'ın emrini yerine getirirsiniz. O su getirirken sizin namaz kılmamanız için bütün gayretine rağmen namaz kıldığınızı görünce çileden çıkar. Ama yapabileceği bir şey yoktur. İblis sizi mutsuz etmenin şu dünyadaki en büyük faktörüdür. Hepinizde ayrı ayrı meşgul olan şeytanlar söz konusudur. Ve Allah Teala buyuruyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir şeytan tarafından. Münker, yapılmaması lazım gelen bir şeyi yaptırmak. Fuhuş da gene yapılmaması icap eden şeylerden fuhşiyatla alakalı kesim. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın münkerden de fuhuştan da sizi men etmesi söz konusu. İşte şeytanla mücadele ettiğiniz zaman, ona karşı çıktığınız zaman zaferi kazanacaksınız. İblis bir yenilir, iki yenilir, üç yenilir veya sizinle o an alakalı olan şeytan vazgeçmez. Ömrü boyunca sizi mutlaka mağlup etmek için elindeki bütün kozları kullanacaktır. Ama onu deli divane edebilirsiniz. Her seferinde onu yenerek. Bundan çok büyük sıkıntı duyar. En sonunda sizi yenememesi onu büyük sıkıntıya sokar. İşte hani eskiler demişler ya, şeytan azapta gerek diye. Sebebi budur. Allah'ın dostları iblisi her zaman duman ederler. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, şeytanın eli mahkumdur. O sizi yenemez. Siz söylediklerimizi yaptığınız takdirde tabii. Ne zaman ki bir insan Allah'a ulaşmayı diler, tağuta olan kulluktan kurtulur, ne olur? Allah'a kul olur. Birçok kişi diyor ki bize, biz bu Allah'a ulaşmayı dilemeyi hiç duymadık. Biz de diyoruz ki duydunuz. Duyduğunuza eminiz. O zaman şunu bilin sevgili kardeşlerim, Allah'ın adına evliya dediği Allah'ın dostları hepsi Allah'a ulaşmayı şu kalplerinden dileyerek Allah'a yönelmişlerdir. Sonra ruhlarını, veçlerini yani fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra da iradelerini, her biri yolun belli bir noktasına kadar gelmişlerdir. Ama kim irşat makamına tayin edilmiş Allah-u Teala'dan, bilin ki o iradesini de Allah'a teslim edendir. Teslimiyet standartlarında her geçen gün mutluluğunuz artacaktır. Yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi, ruhunu Allah'a teslim eden kişiden daha mutludur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi ikisinden de daha mutludur. İradesini Allah'a teslim eden kişi diğer üçünden daha mutludur. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şu mutluluk ne mene
bir şey ki herkes mutluluğun peşinde, herkes de mutsuz. İşte sevgili kardeşlerim, sır orada. İnsanlar mutluluğu kendi ölçülerine göre bir şey zannediyorlar. Yani fakir olan birisi diyor ki, ah diyor, bir param olsa benden mutlu insan mı olur? Hasta olan birisi diyor ki, bir iyileşsem en mutlu insan ben olacağım. Hangi derdin içindeyse insanlar, o dertten kurtuldukları takdirde mutlu olacaklarını zannediyorlar. Halbuki sevgili kardeşlerim, problemleriniz hiç bitmeyecek ki. Her zaman sizi meşgul eden bir fikir olacak kafanızda. Halletmek mecburiyetinde olduğunuz herhangi bir problem hiç bitmeyecek. Bunlar var diye mutsuz olduğunuzu zannetmeyin. Bu problemler eğer hiç olmasaydı gene mutlu olamazdınız. Mutluluk çok özel bir şey sevgili kardeşlerim. Mutluluk iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaktır. Kavganın bittiği yerdir. İç dünyanızdaki kavga nefsinizle ruhunuzun kavgasının bittiği yerde biter. Dış dünyanızdaki kavga başka insanlarla en iyi geçimi sağladığınız yerde, kavgayı bitirdiğiniz yerde sona erer. Bu iç dünyanızdaki mutluluğun tahakkuk etmesiyle birlikte oluşur. Nefsinizin bütün afetlerini yok ettiğiniz zaman artık insanlara kendinizin kim olduğunu ispatlamak mecburiyetinde değilsiniz. Onlara üstün olduğunuzu kulağılık ederek, onları inciterek, onları küçülterek ispatlamak devrinin çok gerilerde bırakmış olacaksınız. Nefsiniz de, ruhunuzu da, veçinizi de, iradenizi de Allah teslimeden birisi olarak gerçek anlamda sevilen bir insan olacaksınız. Allah'ın bütün güzelliklerini düşünün sevgili kardeşlerim. O sizi yarattı ve sizden yana. Yani kısaca sizden sadece mutlu olmanızı istiyor Allah Teala. Sadece istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Bunun için de bunların gerçekleşmesi lazım. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir mutluluk. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde onlarla sizin kavganızın bitmesi. Onlar kavga etmek istiyorlarsa onlar kavgaya devam edeceklerdir tabii. Ama siz onlarla kavga etmeyeceksiniz. Buna gerek görmeyeceksiniz artık. Doğruları söylemekle yetineceksiniz. Sonra Allah ile olan ilişkilerde öyle bir gün gelecek ki bütün ibadetleri en üstün standartlarda yapacaksınız. İbadetlerin en zor elde edileni daimi zikirdir. Oraya ulaştığınız zaman bütün kapıları açmış olacaksınız. İşte bu kadar. Sizlere doyum olmuyor sevgili kardeşlerim. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi oradan soracaksınız. Alacağınız cevap sizi mutlaka tatmin edecektir. Öyleyse unutmayın, biz sizin için yaşıyoruz. Varlığımız, bütün hayatımız size ulaşabilmek için kullanılır. Size Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek için. Sizin de mutlulardan biri olmanız için. Allah'ın evliyası, ermiş evliya olmanız için. Ve unutmayın, Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi,
Allah Teala sizi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Söylediğimiz gibi söz var. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah sözünü mutlaka yerine getirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

kadar çok şeyimiz var ki. Eğer Allah-u Teala bize bütün bir Kur'an'ı öğretmeseydi, 19 ciltlik 8.539 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim'i sizlere kitaplar olarak, 19 cilt olarak takdim eden o biz değiliz. Onu gerçekleştiren Allah'tır. Bu konudaki bize yardımcı olan bütün kardeşlerimiz Allah-u Teala'dan kesin yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse dünya üzerinde böyle bir olay hiç görünmedi. sayfa. Yanlış duymadınız. 8.000 diyorum. 19 tane Kur'an-ı Kerim cildi. Bunu Allah'ın yardımı ancak gerçekleştirebilir. Kimler bize bu konuda hizmet ettiyse hepsi Allah'tan büyük yardım almışlardır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz Allah'ın muhafazası altındasınız. Ne diyordu Allah Teala? Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim kendisine ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men edenler hariç olmak üzere herkesi seçer. Ama kurtuluşa ulaştırdıkları sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onları diledikleri anda birinci kat cennet ile mükafatlandırır Allah Teala. Bir insan düşünün, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ama ölmüş. Diledikten sonra ölmüş. Tamam. Bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sadece bir tek dilek. Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür. Enfal suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince, 29. ayet-i kerimesi gereğince. Ey ameli olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ne furkanı? İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerin İrşat makamı olarak görmesini temin eden bir yardım. İrşat makamının sözlerini irşat edici sözler olarak fark edemeyen kulakların o sözleri irşat edici sözler olarak değerlendirmeyi sağlayacak olan hüviyete getirilmesi. Kalbin irşat makamının söylediklerini anlayan, idrak eden hale getirilmesi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse nasıl bir işlevden bahsediyoruz? Bu bapta Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun gözlerini, kulaklarını ve kalbini idrak eder hale getirir. Görme, işitme ve idrak etme
hastalarını da çalışır hale getirir. Sadece uzuvları değil, hastaları da Allah-u Teala şekle sokar. Öyleyse kim bir dileğin sahibi olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu önce mürşidine ulaştırır. Tabiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk eder. Ve Allah'a doğru seyri sülüke çıkan kafileye, devrin yolunun dergahına ulaşarak o da katılır. Yedinci gök katına kadar çıkan bu yolculukta kim hangi kata kadar çıkabilirse o kata kadar ulaşır, orada kalır. Yani birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. İkinci kata çıkma hakkını elde edenler ikinci kata kadar çıkabilirler. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara kadar çıkabilenler yedinci katın yedi aleminden birincisine, ikincisine, üçüncüsüne, dördüncüsüne, beşincisine, altıncısına çıkabilenler oralara birer birer ulaşırlar. Bu seyri sülük hiç bitmez. İnsanlık tarihi boyunca hep devam etmiştir. Kıyamete kadar da devam edecektir. Allah'ın cereyanını almadıkça hiç kimsenin ruhu vücudunu terk etmez. Ruhun vücudu terk edebilmesi mutlaka mürşide tabiiyeti gerektirir. Tabiiyet yoksa, Allah'tan mürşidinizi sormadıysanız, size gösterilmezse zaten Allah'a ulaşmayı da dilememişsiniz demektir. Yeniden Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim hacet namazını kılar, mürşidini görmezse, bunu üç defa tekrarladığı halde bir mürşit gösterilmiyorsa, o Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hedefiniz Allah'a ulaşmayı dilemek olmalı. Dilemelisiniz. Hepiniz için konunun güzeli budur. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Bu dinin Allah'a ulaşma kesiminin giriş kapısıdır. Ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın size verdiği bir emanettir. Onun için Allah Teala diyor: "İnna Allaha ye'murukum en tu'addul emanati ila ehliha." Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, ulaştırmanızı, teslim etmenizi emreder diyor. İşte o emanetler ruhunuzdur. Arkasından fizik vücudunuzdur. Arkasından daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizdir. Arkasından da ne zaman külli iradenin veya sizler için geçerli değil ama Resuller ve Nebiler için geçerli olan veya ilahi iradenin kontrolü altına girerseniz o zaman irşat makamına tayin edilirsiniz. Resuller için de aynı şey geçerlidir. Bu seyri sülük adı verilen müesseseyi mutlaka gerçekleştirmeleri söz konusudur. Bütün nebiler bu yoldan geçmişlerdir. Hepsi ruhlarını
Allah'a ulaştırmışlardır. Bir farkla onların ruhlarını Allah başlangıçtan itibaren kendisine ulaştırmak için onları yetiştirmiştir. Öyleyse böyle bir noktada nebilerin de resullerin de mürşidi var mıdır? Evet. Tabiyet asıldır. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda Cebrail aleyhisselam'la karşılaşıyor. Cebrail aleyhisselam Allah'ın cereyanını ona ulaştırmak üzere geliyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a ulaşıyor. Sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini bir bir teslim ediyor Allah-u Teala'ya. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki en güzel muhteva budur. Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a birer birer teslim etmek. Allah'tan gelen ruhunuzu Allah'a ulaştırmak hepinizin üzerine birinci vazifedir. Bu otomatik işlemi Allah'tan gelecek olan yardımla gerçekleştirirsiniz. O hepinizin Rabbidir. Alemlerin Rabbidir. Bütün alemleri birbirinin zıttı olan üç asıl, üçte karşıt unsur olarak yaratan Allah'tır. Yedinci alem ise yokluktur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala hepinizi çok ama çok ama çok seviyor. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Allah Teala biliyor ki sizler de Allah'ı çok seviyorsunuz. Bu sevgiyi aşka ve sonunda hayranlığa dönüşür. Hepinizin Allah'a hayran olanlardan olmanızı, o noktaya ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Konumuz ilişkiler. İlişkiler konusu, insanlarla ilişkiler ve Allah'la ilişkiler diye iki bölümde incelemesi lazım gelen bir konu. Bu konuşmamızda insanlarla olan ilişkileri inşallah işleyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olan insanlar, Allah için yaşayanlardır. Onların hayatları Allah'ın sevgisiyle aydınlanır. İşte o insanlar Allah yolunda birbiriyle sımsıkı kenetlenmiş olan insanlar, Allah için birbirlerini sevenler, onlardan bahsetmek istiyoruz sizlere. Sevgili kardeşlerim, ilişki karşılıklı iki tarafı gerektirir. Birinci taraf, ikinci tarafa karşı saygı besler, diğer tarafta birinci tarafa karşı. Saygı tek başına bir hüküm ifade etmez. Mutlaka buna bir yeni faktörün eklenmesi gerekir. Bunun adı sevgidir. Sevgiyle beraber bir saygı bütünü oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarıyla bir arada yaşıyorsunuz. Bunun mutluluk verici bir fonksiyonu sağlayabilmesi sizin Allah'ın sevgi adlı reçetesini kullanmanıza bağlıdır. Eğer etrafınızdaki insanları severseniz ancak o zaman sevinirsiniz. Öyleyse ilişki dediğimiz zaman beraberliğin vücuda getirdiği bir davranış biçimleri dizisi akla gelir. Burada sevmek konunun temelini teşkil eder. Öyleyse insan ilişkileri mutlaka en sağlam baz olan sevgi temeline oturtulmalıdır. Allah'ın yolunda olan bütün kardeşlerimizin müşterek özelliği Allah için birbirlerini sevmektir. Burada Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgisinin yansıtılması olarak başkalarını sevmek şeklinde tecelli eder. Her şeyden evvel Allah'ı seveceksiniz. Unutmayın. Bu vakfın mensuplarının ister International Mihir Foundation olsun, ister Mihir Vakfı olsun, böyle bir dizaynda herkes için bir mutluluk payı mutlak olarak mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki bizler birbirlerini çok ama çok sevenleriz. Öyleyse
bizlerin ilişkisi bütün etrafımızdaki, bizim dışımızdaki herkese karşı örnek bir davranış biçimleri dizisi teşkil etmelidir. Birbirimizi çok sevmeliyiz. Bu sevgimizi her zaman dışa vurmalıyız. Etrafımızda ne kadar insan varsa onların hiçbirisini devre dışında bırakmadan hepsine karşı onları sevdiğimizi belli edecek davranışlar sergilemeliyiz. Sevmek, Allah-u Teala'nın yolunda olanların temel şartıdır. Her şey sevgiye dayalı bir gelişme gösterir. Öyleyse mutluluk müessesesi toplum halinde yaşayan insanların, cemaat halinde yaşayan insanların birbirlerini sevmesiyle yeşeren bir ağaçtır, olgunlaşan bir meyvedir. Öyleyse ilişki dediğimiz zaman sevgili kardeşlerim, her Allah için yaptığınız toplantıda Allah'tan bahsetmek üzere, Allah'ın güzelliklerini anlatmak üzere hep toplantılar yapıyorsunuz. Bu hep devam etmeli bir ömür boyu. Bu toplantılarda herkes birbirine karşı olan sevgisini göstermelidir. O zaman bireyler, fertler birbirlerini sevdiklerini belirterek karşı taraftan da sevgi bekleme hakkına sahip olurlar. Sakın önce onlar beni sevsin, ben ondan sonra onları seveyim demeyin. Birinciliği siz alın. İlk adımı siz atın. Siz sevin. Sevdiğinizi belli ettiğiniz zaman onu sevdiğinizi etrafınızdaki herkese teker teker söylediğiniz zaman o sevgi dalgası bütün topluma yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, sevgilerin en yücesi muhakkak ki Allah'ı sevmektir. Hep size Allah'tan korkmaktan bahsederler. Allah'tan kork, Allah'tan kork, Allah'tan kork. Allah ise korkmamızdan ziyade onu sevmemizden yana. Biz Allah'ı ne kadar seversek Allah-u Teala onun misliyle bizi sever. Zikir ibadetlerin en büyüğüdür. Bunu söylediğimiz zaman hemen ilave etmeliyiz. Bizler International Mir Vakfı'nın mensupları, International Mir Foundation şu anda Türkiye ile kaplamış durumda. Mir Vakfı'nın yerini International Mir Foundation almıştır. Bütün dünyada şubelerini birer birer açacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah yolundaki hizmetimizi en güzel standartlarda gerçekleştirmek zorundayız. Bu hususu yer yerine oturtmak hepimizin üzerine vazifedir. Öyleyse kardeşlerimizin hepsinin her toplantıda birbiriyle ilişkileri mutlaka sevgilerini beyan eden bir hüviyet taşımalıdır. Kısaca sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala önce Allah'ı sevmenizi istiyor. Sonra birbirinizi çok sevmelisiniz. Biz sizleri çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler tarafından da çok büyük ölçekli bir
sevgi ile seviliyoruz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dünyada yaşamak Allah Teala'nın bize bir büyük hediyesi diye, nimeti diye, ikramı diye değerlendiriyoruz sizin bize karşı olan o büyük sevginizi. Sizlerin, hepinizin. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, hepiniz bizim için çok ama çok kıymetlisiniz. Henüz kardeşimiz olmayan ama Allah'a karşı sevgi duyan herkes bizim aramıza katılmadan da kardeşimizdir. Allah yolunda olan herkes bizim kardeşlerimiz arasındadır. Öyleyse ahilik müessesesine baktığımız zaman bunun kardeşlik müessesesi olduğunu görüyoruz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan Ahi Evran Teşkilatı'dır. Abdalani Rum, Bacıyani Rum, Ahiyani Rum, bunlar Allah Teala'nın sevgilileridir. Altı yüz yıl evvel Osmanlı'yı oluşturmuşlar. Osmanlı'nın hamurunu, mayasını Ahi Evran Teşkilatı kurmuştur. Yani bir başka deyimiyle tasavvuf teşkilatı. Bir başka deyimiyle Kur'an'ı yaşayanlar. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu muhteva olarak aldığınız zaman tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim sonucuna ulaşırsınız. Kur'an-ı Kerim biz insanlara Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreder. Kur'an-ı Kerim biz insanlara mürşidine tabi olmayı emreder. Kur'an-ı Kerim biz insanlara ruhunu Allah'a ulaştırmayı emreder. Sonra fizik vücudunu teslim etmeyi emreder. Sonra nefsini teslim etmeyi emreder. İrşad olmayı, yani muhlis olmayı emreder. Ve sonunda da irşad makamına ulaşmayı emreder. Burada 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim görüyoruz. Size bütün Kur'an'ı anlatmış olduk. Kur'an bunların hepsini farz kılmıştır. Öyleyse ister Bacıyani Rum olsun kadınlar tarafı, ister Ahiyani Rum olsun erkekler tarafı, sadece onu yapmışlar sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşamışlar. Asıl ifadesiyle Kur'an'ı yaşamışlar. 600 yıl evvel onlar tarafından Kur'an yaşandı ve dünyadaki en büyük imparatorluk kuruldu ve bir yıldız gibi doğdu, cihanı aydınlattı. Sonra gene onun evlatları onu yok ettiler. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yok edilmesi içimizde bir hicrandır. İşte onlar insanlar arasındaki ilişkiyi en büyük boyutta yerli yerine oturtabilmiş olanlardır. Bugün ülkemizde ahlak müessesesi dünyadaki en çok suç işlenen ülkelerden biri olarak büyük yaralar almıştır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun başından sonuna kadar biz dünyada en az suç işlenen ülkeydik. Osmanlı İmparatorluğu'nun başlangıcından sonuna kadar bu böyle devam etti. Şimdi de
en çok suç işlenen ülkelerden biriyiz. Sokaklarından rezillik akan bir dünyada yaşıyor kardeşlerimiz. Allah neyi emretmişse hiçbirisi büyük kitle tarafından uygulanmıyor. Allah neyi yasak etmişse aşağı yukarı hepsi büyük kitleler tarafından ne yazık ki kabul görmüş durumda. Her geçen gün ahlak unsurumuz sıfıra doğru yürüyor. Öyleyse insanlarımızın birbiriyle ilişkisine baktığımız zaman ülkemizde büyük bir buhran söz konusu. Ahlak buhranı. Öyleyse insan ilişkileri Osmanlı'dan bu tarafa çok büyük boyutlu yara almıştır. Bu yara hala kanıyor sevgili kardeşlerim. Hem de had safhada bir kanama. İşte eskilerin bir kısmı konuyu Allah korkusuna dayamışlar. Ama Allah Teala'nın bize öğrettiği şey Allah korkusu değil. Allah sevgisi. Eğer Allah'ı severseniz Allah için olursunuz. Eğer Allah için olursanız başkaları için olursunuz. Allah için ve başka insanlar için yaşamaya başlarsanız. Sevginiz ne kadar çoğalırsa Allah'a karşı, başka insanlara karşı da sevginiz o kadar artar. Bu sevginin artışına paralel olarak da sizin insanlara karşı davranış biçiminiz o istikamette şekillenir. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani sevdikçe daha çok seversiniz. Sevdikleriniz de sizi, siz onları daha çok sevdikçe sizi daha çok severler. Allah ile ilişkiler de aynı dizayn içindedir. Bu devir hidayet devridir. Allah Teala Allah korkusunu Allah sevgisine çevirmemizle bizi görevlendirdi. Allah sevilen uğrunda her türlü fedakarlıkların yapılacağı, uğrunda her türlü fedakarlık yapılan bir kavram olarak, bir gerçek olarak hayatımıza girmelidir. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Bu, başka insanları sevmenin patentidir. Ancak severseniz onlar için yaşayabilirsiniz. Bir insan Allah'ın indinde Allah'ı ne kadar çok sevdiği, başka insanları ne kadar çok sevdiği konusunda imtihan edilir. Allah'ı en çok seven kişi Allah'ın emirlerini en üst boyutta gerçekleştiren kişidir. Bir başka ifadeyle Kur'an'ı Allah'ın indirdiği şekilde yaşayandır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an'a İslam'ın 5 tane şartını koyup da işte İslam'ın temeli budur dememiş. İslam'ın 5 şartı diğer temel şartlardan arındırılarak, diğer temel şartlar devre dışı bırakılarak İslam alemini mahva sürüklemiş. Neden öyle? Çünkü İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. İslam'ın 5 şartı hedef değildir. Onlar vasıtadır. Ruhumuzu 1, fizik vücudumuzu, şu vücudu 2, nefsimizi, hani bize hep o kötülükleri vaktiyle yaptıran nefsimizi 3 ve irademizi karar verebilecek olan
bizi kötülüklere karşı devamlı koruyacak olan yapımız, kötülüklere mukavemetimizin ifadesi. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok seveceksiniz. Ama bu, onu sevginizin başka insanları sevmenize yansıması için bir başlangıçtır. Elbette Allah sevgisi bütün sevgilerin ötesindedir. En çok Allah'ı seveceksiniz. Hani bir zikir ölçüsü vermiştik. Eğer bir insan 24 saatlik bir zaman devresinin 12 saatinde Allah'ı zikrediyorsa, kendisine karşı duyduğu sevgiyle Allah'a karşı duyduğu sevgi birbirine eşittir. %50 sevgisinin %50'si kendisini, %50'si Allah'ı işaret ediyor. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, o zaman %100 Allah'ı seviyorsunuz demektir. Çünkü bütün mesainiz, bütün iç dünyanız, dış dünyanız Allah'ı zikretmeye endekslenmiştir. Daimi zikre ulaşan herkes Allah'ı en çok sevenler zümresindendir. Allah'ı en çok sevenler insanları da en çok sevenlerdir. Çünkü Allah bir aynadır. Eğer Allah'ı çok seviyorsanız, insanları da çok seveceksiniz. İnsanlar size karşı yanlış davranışlarda bulunabilirler. İnsanlar sizi yaralayabilirler sözleriyle. Size hakaret edebilirler. Ama bu sadece onları Allah'ın gözünde küçülten bir şey. Siz küçülmezsiniz. Onlar size hakaret ettikleri zaman onlar da büyümezler. Aksine her sizleri rencide edici davranışlarında devamlı Allah'ın huzurunda küçülürler, puan kaybederler. Başka bir ifadeyle kendilerine yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, Allah'ı sevenlerin otomatik olarak sahiplendikleri bir gerçektir. Allah'ı seven insanları da sever. İnsanlar onlara kötü davransalar da sever. Herkes bilir ki ilahi adalet mutlaka gerçekleşir. Devran değişir ve zaman içerisinde hakikatler, onları saran bulutlar Allah-u Teala'nın rüzgarıyla savrulacağı, yok olacağı için bulutların arkasında gizlenen güneş doğar. İşte mihr zaten güneş demek. Allah'ın hidayet güneşi de böyle doğmuştur. İnsanlar onu yaralamak için büyük gayretler sarf etmişlerdir. Biz de onların hepsini kelimesi kelimesine bizim Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı o Risalet nurlarının içine yerleştirmişizdir. İnsanların Allah'ın bir sevgilisini devreden çıkarmak için, yok etmek için, karalamak için, güneşi balçıkla sıvamak için
ne kadar zelil hallere düştüklerini orada okuyacaksınız. Biz onlara, sevgili kardeşlerim, sadece acıyoruz. Onlar bilmiyorlar ki. Onlara öyle öğretildiği için o yanlış öğretinin içindeler. Öyle öğrenmişler. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını tatbik ettikleri zaman Allah'ın cennetine gidecekler. Allah Teala da diyor ki gidemezler diyor. İslam'ın 5 şartı bizim insanlara hedef kıldığımız şeyler değildir. Onlar diyor vasıtalardır. Biz bütün insanlardan ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini ve iradelerini bize teslim etmelerini istiyoruz. Bunu da farzlar olarak Kur'an-ı Kerim'imize koyduk diyor Allah-u Teala. Bunların ne manaya geldiğini, 28 basamağın hangisinde gerçekleşeceğini onlar bilmiyorlar. Çünkü Allah'tan alınmış bir ilimleri yok. Ve de öğrendikleri, okullarda öğrendikleri ilim sebebiyle de doğruyu bildikleri kanısındalar. Kendilerine yazık etmekle kalmıyorlar. Kendilerine, onlara güvenip de ne yapmaları lazım geldiğini soranlara da öğrendikleri yanlış ve eksik bilgilerle cevap veriyorlar. Diyorlar ki İslam'ın 5 şartı orta yoldur. İnsanlar var, namaz kılmaz, oruç tutmaz, İslam'ın 5 şartını yerine getirmez. Onlar cehennemliklerdir derler. Biz de onlara sorarız. Peki siz cennetlik misiniz? Onlar da gayet tabi derler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kalbinde zerre kadar iman olan herkes mutlaka cehennemde bir süre hafif tertip leblebi gibi kavrulduktan sonra cennete girermiş. Ah sevgili kardeşlerim, şu insanlara acaba ne zaman öğretebileceğiz Kur'an hakikatlerini? Özellikle alimlerimize nasıl öğreteceğiz? Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki İslam alemi dünyadaki en geri toplumlar içerisinde. Her şeyimizi başkalarına kaptırmışız. İlmin ilk sahipleri olan İslam alemi onu başkalarına kaptırmış durumda. Artık teknoloji İslam aleminin tamamen dışında yerleşmiş durumda.

Ben Allah'ın bizatihi bize öğrettiği, zaten bize öğrettiği hakikatleri onlara, etrafınızdaki insanlara anlattığınız zaman anlatmanız yetmez. Kur'an'dan söylediklerinizi tahkik etmelerini sağlayabildiğiniz zaman o zaman onları kazanırsınız. Ama başlangıçta sizin söylediklerinizin doğru olduğunu onlar akıllarına bile getirmeyeceklerdir. Bunca üniversite profesörü bilmiyor da o mu bilecek diyorlar. Niye böyle söylüyorlar sevgili kardeşlerim? Çünkü bizim de o üniversite profesörleri nasıl ilim sahibi oldularsa öyle ilim sahibi olabileceğimizi düşünüyorlar. Yani biz de üniversitelerde okumalıyız. Üniversitelerdeki öğretmenlerimiz, profesörlerimiz bize ne öğretiyse biz de o öğretiyi başkalarına anlatmalıyız. Ve onların sadece ilmi onlardan öğrenebiliriz zannediyorlar. Bilmiyorlar ki biz bu ilmi onlardan öğrenmiyoruz. Biz bu ilmi Allah'tan öğrendik. Çok belli değil mi sevgili kardeşlerim? Dünyanın hidayeti bilmediği bir noktada, hidayeti nereye ulaştığı belli olmayan bir doğru yol olarak değerlendirenlere, hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmasını Allah'tan öğrenip öğretmeye kalktığımız zaman film koptu. Biz onların ilim öğrendiği öğretmenlerden bu ilmi almadığımıza göre bizim söylediklerimiz sadece yanlış, saçma sapan zırvalar olabilir. Öyle değil mi? Mantık buysa, ilim üniversitelerden öğreniliyorsa, o zaman bizim söylediklerimiz onların söylediğine hiç uymadığına göre ilmin dışında bir takım hezeyanlar. Hep böyle söylediler. Ama aralarından yahu bu adam bunca yıldır bunları söylüyor. Şunu bir inceleyelim bakalım. Ne söylüyor diye incelemeye kalkanlar şu anda bizim saflarımızda. Neden acaba? Çünkü onlar da gördüler ki onların öğrendikleri ilim alimlerin kendilerine öğrettiği ilim. Bizim öğrendiğimiz ilim Allah'ın bize öğrettiği ilim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onun için diyoruz ki ilişkilerinizde kalp kırmayın. Size karşı çıkan insanlara da dostça davranın. Sadece incelemeleri lazım geldiğini onlara nazik bir lisanla anlatmaya çalışın. Zorlamayın. Öğrenenler saf değiştirmek mecburiyetindeler. Çünkü onlar bize karşı cephe aldıkları için onların safı bizim safımız diye bir ifade kullanıyoruz. Yoksa biz onlara karşı değiliz. Onlar bizim düşmanımız değildir. Olamazlar. Bizim düşmanımız, bir tek düşmanımız var. O şeytan. Kimleri kandırırsa onlar bize düşman olur. Ama biz onlara düşman olamayız. Şeytan düşmanımız diyoruz ama dikkat edin. Başka herkese her kötülüğü yapabilen iblis bize hiçbir kötülük yapamaz durumda. Neden? Neden acaba? Biz Allah'ın muhafazası altındayız.

Sevgili kardeşlerim, buradan, bu pencereden her şey öylesine güzel görünüyor ki, öylesine mükemmel bir standart içinde mozaiğin bütün küçücük kareleri birbiriyle tam bir uyum halinde aynı şarkıyı söylüyorlar. Aynı ilahi Allah, Allah, Allah, Allah. Sizleri çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Her zaman söylediğimiz gibi hepiniz bizim dostumuzsunuz. Eğer şu anda bize düşman olan, bize kızanlar da sözlerimizi dinliyorlarsa bunu çok isteriz. Özellikle söylediklerimizi tahkik etmelerini çok isteriz. Neden? Çünkü o zaman onları da kurtarmış olacağız. Şeytan onlara şunu söylüyor. Siz diyor, üniversite bitirdiniz. O, din öğreten bir üniversiteden mezun olmadı. Sizler bundan sonra asistan oldunuz, doçent oldunuz, profesör oldunuz. Önce doktor oldunuz, sonra bu titirleri elde ettiniz. Din sizden sorulur diyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, problem burada başlıyor. Dinden murat insanları cennete ulaştırmaktır. Dinden murat insanla Allah arasındaki ilişkiyi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kurabilmektir. Ama onları mazur görüyoruz. Onlar bilmiyorlar. Onun için bizim hakkımızda da kötü şeyler söyleyecektir onlar. Bilmeyenlerin gözünde bizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama bunu başarmaları mümkün değil sevgili kardeşlerim. Böyle çalışanların hepsi geride nal topluyorlar. Çok gerilerde kaldılar. Bir defa söylediklerimizi okumak mecburiyetinde kalıp da bize çattıkları zaman cevap verdiklerimiz, söylediklerimizi okuyup Kur'an-ı Kerim'den tahkik ettikleri zaman bütün söylediklerimizin Kur'an'dan olduğunu görüyorlar. Bizim gibi Arapçayı doğru dürüst bilmeyen bir insan, eski harfleri okumasını bile beceremeyen bir insan, nasıl oluyor da Kur'an'ı öğreniyor? Nasıl oluyor da onların bilmediği Kur'an hakikatlerini öğrenip, onları hidayette olduklarını zanneden insanları, hidayette olmadıkları konusunda kesin bir hükme vardırabiliyor inceledikleri zaman? O zaman bunun arkasında ilahi bir şeyin olduğu neticesine ulaşıyorlar. Şeytan onları devamlı körüklese de kalplerinde biz yavaş yavaş yerleşiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a hamd edecek ve şükredecek çok şeyimiz var. Biz bu ilmi öğretmenlerimizden almadık. Öğretmenlerimiz olmadı. Sadece Allah hayatımızda. Sadece onun öğretisini öğrendik. Allah Teala bize onunla konuşmayı öğretti. Allah Teala kalp gözümüzü açtı. Bütün gök katlarını gösterdi. Kalp gözümüzü açtı. Zatını gösterdi. Allah'a hayranız. İşte sevgili kardeşlerim, ilişkilerden insan ilişkilerine, insan ilişkilerinden düşmanlıklara ama sonunda Allah'a ulaşarak konumuzun da sonuna geldik.
Birbirinizle çok iyi ilişkiler içinde bulunmalısınız. Birbirinizi çok sevmelisiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer Allah Teala'nın sizden razı olmasını istiyorsanız, Allah'ın rızasının kazanıldığı yerin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını biliyorsunuz. Mürşidinize ulaşmadan evvel ikinci rızaya ulaşırsınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü rızanın sahibisiniz. Buraya kadarını Allah garanti ediyor zaten. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Birbirinizi çok sevmenizi istiyor Allah Teala. Sevgi üzerine kurulan yeni bir dünya vaat ediyor sizlere. Sakın nefreti kendinize ideal edinmeyin. Şeytanın başkalarından nefret etmeniz konusunda sizi zorlamasına hiç aldırmayın. O her zaman birazcık direnebilirseniz göreceksiniz ki yenilmeye mahkumdur. Hakim olan her zaman siz olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkes ne söylerse söylesin, siz Kur'an'a bakın. Doğruyu söyleyen, hiçbir yanlışı olmayan doğruyu söyleyen sadece Kur'an'dır. Öyleyse, eğer biz sizlere Allah'ın bize öğrettiği din alimlerinin, İslam dininin öğreticilerinin, alimlerinin henüz bilmediği Kur'an'ın onlar tarafından bilinmeyen asıllarını, yedi safayı ve dört teslimi sizlere biz anlatabiliyorsak, sizi hidayete erdirmek konusunda biz yetkili kılınmışsak, onlar dinlerini bizden öğreneceklerdir. Huzur içinde görevlerinizi yapın. Sevin. İnsanların birbirini sevmeleri için hayatınızı koyun ortaya. Mutluluğu onlar için yaşamaya başladığınız zaman siz de bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz için bütün güzellikler Allah'ın katındadır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren kapılar size açılmıştır. Yolculuk başlamıştır. Mutluluk yolculuğu. Öyleyse birbirinizle en güzel ilişkiler içerisinde Allah'a doğru yaptığınız yolculukta birbirinizi çok severek, birbirinizi Allah'ın güzelliklerine davet ederek namaza, oruca, İslam'ın beş şartına ama o kadarının yetmediğini söyleyerek zikre çağırın. Allah'a çağırın. Allah'ı erişilmez sayanlara, öyle olduğunuzu zannedenlere, Kur'an ayetleriyle insan ruhunun Allah'a geri dönmesinin, hayattayken döndürülmesinin üzerimize defaatle farz kılındığını anlatın. Onlara Allah'ın hidayet çağında onların bilmediği şeyleri bize öğreterek yeni bir kapı açtığını anlatın. Ve başlangıçta onlar öfkeyle başlasalar da eğer sizi dinlemek onlar için Allah'ın bir lütfu olarak gerçekleşirse o zaman bütün söylediklerinizin doğru olduğunu kendileri tahkik ederek anlayacaklardır. Ve bunca alimin kendilerine sizin ilminizi veremediklerini itiraf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Laf aramızda en az kendilerine itiraf etmek mecburiyetinde kalacaklardır. Onların kurtuluşu değil mi sevgili kardeşlerim hedefimiz? Onlar bize kızsınlar, bağırsınlar, çağırsınlar, küfür etsinler. Bu onların Allah katında sadece kaybetmelerine sebebiyet verir ve bizi üzer. Onlar kaybediyorlar diye üzülürüz. Allah onları her gün daha seviyor diye üzülürüz.
Allah onları cezalandıracak diye üzülürüz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki yeni bir sohbetin inşallah sonuna ulaştık. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak sözlerimize son veriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Afaki ve enfüsi mutluluk konumuz. İnsan İç dünyasında mutlu olmak için yaratıldı ve dış dünyasında mutlu olmak için yaratıldı. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki karşıtlığı yok etmek istediğinde bir gayretin sahibi olmak mecburiyetinde insan, buna ancak nefsinin afetlerini yok ederek sağlayabilir. Nefs etkisi bir insanın nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini kaybetmesiyle, onların yerini %51'in oradan almasıyla gerçekleşir. Böylece kişinin nefsiyle ruhu dengeli bir muhteva kazanır. Evvela nefsle ruh zaten dengededir. Bir insan Allah-u Teala tarafından yaratılırken fizik vücudu yaratılıyor ve nefs muhtevası veriliyor kişiye. Sonra da Allah-u Teala o kişinin içine ruhundan üfürüyor. Böylece bir ruh, bir nefs, bir fizik vücut, bir üçlü oluşturuyor. Bütün insanlar başlangıçta böyle bir üçlü standarttadırlar. Sonra ne olur? Sonra Allah'ın temel emrini yerine getirmemiz gerekir. Yani ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırma. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dileriz. Bu konunun başlangıcıdır. Bu dilek yoksa bundan sonra anlatacaklarımızın hiçbirisi gerçekleşemez. Bir insanın mutluluğu, o kişinin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesine %100 bağlıdır. Başka bir alternatif yok. İkinci bir çözüm yolu yok. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, böyle bir dileği Allah-u Teala anında işitir, bilir ve böyle bir dileğin mutlaka yerine getirilmesini sağlar. Nereye kadar? Dünya mutluluğunun yarısına kadar. %51'ine kadar. Bu Allah'ın garantisinde olan bir söz vermedir. Öyleyse Allah Teala insanı en çok sevdiği mahluk olarak, en değerli mahluk olarak yaratmış. Nereden anlıyoruz? Çünkü sadece insana ruhundan üfürmüş. İşte Allah'ın ruhundan üfürdüğü, insan adı verilen bu mahluk, Allah'ın dininde en güzeli yaşayacak olan bir formasyona sahip. En güzel nedir? En güzel o kişinin nefsinin bütünüyle afetlerden arınması, %2 rahmet nuru, %98 fazl nuruyla nefsin kalbinin dolması, nefsin kalbinin tamamen nurlardan oluşması. Başlangıçta bir denge var mı? Evet.
Çünkü insanın ruhu var, nefsi var ve fizik vücudu var. Ruh da nefs de fizik vücutla birlikte. İşte ruh ile nefs, fizik vücudumuzun ötesindeki bu iki varlık, fizik vücudumuzun muhtevasında olan bu iki varlık. Birisi Allah'ın ruhu doğar doğmaz Allah-u Teala tarafından üfürülüyor. Öteki nefsimiz. Ruhun muhtevasına baktığımız zaman %100 hasletlerle dolu olduğunu görüyoruz. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. Öyleyse iki ayrı tür mahluk bu muhteva içinde bir araya gelmiş mi diyoruz? Hayır, iki ayrı tür mahluk değil. Birisi mahluk değil. Ruh, Allah'ın ruhu. Allah ve ruhu, üfürdüğü ruh Allah ile beraber hep var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada Allah-u Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayın kılarak çift yarattık. İşte insanın fizik vücuduyla nefsi ayrı ayrı birbirinin muhtevasını tamamlayan bir hüviyet gösterir. Ve o kişinin bu üçlü içerisinde, yani ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsü içinde dengeyi tam olarak sağlamış olduğunu görüyoruz. Nedir olay? Fizik vücudumuz %100 afetlerle dolu. Affedersiniz, nefsimiz, nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuz da %100 hasletlerle dolu. Denge var. Bu denge bozuluyor mu? Evet. Bir gün Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an ruhumuz vücudumuzu terk edecektir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Dilediğimiz an mı? Hayır, dilediğimiz an değil. Dilediğimiz andan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidimizi sormamız lazım. Allah Teala bize mürşidimizi gösterecek. Ruhumuzun vücudumuzu terk etmesi ancak bir insanın mürşidine, Allah'tan sorup mürşidine ulaşabilmesi ve onun elini öpmesiyle mümkün olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah-u Teala mürşit sevgisi verir. Kişi mürşidini arar. Mürşidini Allah'tan sorma arzusu gelir. Hacet namazını kılar ve sorar. Allah'a ulaşmayı o kişi dilemişse Allah-u Teala mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse burada gene cüz'i iradenin ilahi iradeye bir talepte bulunması söz konusu. İnsanın iradesi cüz'i iradedir. İlahi irade ise Allah'ın iradesidir. Bir, Allah'ın iradesi dışında tüm kainatı idare eden bir sistem, külli iradeyi ifade eder. İlahi irade Allah'ın ifadesidir. Cüz'i irade ise kulun
iradesidir. İşte Allah Teala insanı irade adı verilen bu sistemle donatmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bütün insanları en güzele ulaştırması söz konusu. İster ki bütün insanlar sadece ruhlarını değil, fizik vücutlarını da Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar nefslerini de Allah'a teslim etsinler. İster ki bütün insanlar iradelerini de Allah'a teslim etsinler. Böylece mutluluğu bütün boyutlarıyla dört başı mamur olarak yaşasınlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan bütün ilişkilerinizde Allah'ın sizden istediği şeyin bir tek şey olduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah hepinizin mutlu olmasını ister. Peki ama insanlar mutsuz. Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyor, neden bizi mutlu kılmıyor? Çünkü mutluluğu bizim iradi yapımızın talebine bağlamış. Biz mutluluğu istersek mutlu oluruz. Allah o zaman bize mutlaka yardım eder. Sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer. Ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala. Kim münib olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın insana olan o büyük sevgisi insanı kendi suretinde yaratmasıyla da alakalı. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir dünya adı verilen gezegende yaşam söz konusu. Birçok başka gezegende de yaşam söz konusu. Allah Teala 100 milyar galaksiden ve 100 milyar galaksinin içindeki yıldızlardan bahsediyor. Yani sonsuz sayıda hayat yaratmış Allah Teala ve saniyenin katrilyon kere katrilyonda biri kadar bir zaman parçası içerisinde. Bunlar bizim insan aklımıza sığmayan şeyler. Sevgili kardeşlerim, elbette sığmaz. Şurasını kesin olarak başlangıçta kabul etmek mecburiyetindeyiz ki hepimiz sadece birer mahlukuz. Allah Teala bizi yaratmayı dilemiş ve çamurdan, salsalinden, yani organik hale dönüşebilecek olan özellikte olan bir çamurdan Adem Aleyhisselam'ın şeklini oluşturmuş. Sonra da ona hayat vermiş. Canlı kılmış. Sonra onun kaburga kemiğinden Havva Anamızı yaratmış. Onu da canlı kılmış.
ve bütün insan adı verilen mahluklar Adem'le Havva'dan bugüne kadar gelenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kılarak çift yarattık. İşte fizik vücudumuz, işte nefsimiz, birbirinin zıttı olan ama görüntüleri %100 aynı olan iki varlık. Ruha gelince o bir yaratık değil. O Allah'ın ruhu. Fizik vücudumuzla nefsimiz arasında bir benzerlik önemli. Ama dengenin sağlanmasına geldiğimiz zaman ruhumuzdaki %100 haslete mukabil nefsimizin kalbinde %100 afetlerin varlığını bilmeliyiz. Öyleyse ruhumuz Allah ile ilişkiyi kurarken, ruhumuz bizi Allah'ın sadece emrettiği şeyleri yapmaya, yasak ettiklerinin hiçbirini yapmamaya davet ederken, nefsimiz de şeytanın devreye girmesi sebebiyle bize devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmemeyi, yasak ettiği fiilleri işlemeyi telkin eder. Peki bunun önüne geçmek mümkün mü? Elbette mümkün. Bu yedi safhada gerçekleşen bir olaydır. Bu safhalardan birincisi Allah'a ulaşmayı denemektir. Kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı deneyecektir. Dilediği an Allah Teala bu talebi işitir ve bilir. Allah bunu kendisi için insanları kurtarmanın sahibi olarak, insanları mutluluğa ulaştıracak tek yaratıcı olarak bütün insanların ruhlarını kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Bu garantiyi de mutlaka yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile birlikte olmanın muhtevasına baktığımız zaman bu beraberliğin önce ruhun teslimine bizi götürdüğünü görürüz. Sonra fizik vücudun teslimine, sonra nefsin teslimine, en sonunda da iradenin teslimine götürdüğünü görürüz. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem bütün insanlar için mutlaka teslimleri ifade eder. Ruhun teslimi mutluluğun yarı yarıya elde edildiği noktayı gösterir. Fizik vücudun teslimi bunu %80'e ulaştırır. 80'den öteye taşır. Nefsin teslimi %100 mutluluğu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerde bir insanın mutluluğu yaşaması onun gayretine vabestedir. Kişi Allah'tan neyi dilerse kalpten dilemesi kaydıyla Allah-u Teala'nın onu gerçekleştirmesi ve kişiyi o yapıya kavuşturması söz konusudur. Bir başka ifadeyle kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun nefsindeki afetlerin yarıya inmesini
sağlar ve nefsinin kalbini diğer yarım olarak da nurla doldurmayı garanti eder. Söz vermiş. Rahat 27'de diyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama diyor, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dalaletten kurtulmak isterse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedefe bütün insanlara ulaştırması mı söz konusudur? Evet. Kim dilerse Allah'ın garantisi var. Mutlaka ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse ulaştırdığı zamanki duruma bakalım. Başlangıçta dengenin sağlandığı ortam, kişinin nefsinin kalbinin %100 afetlere dolu olduğu başlangıç noktasında Allah-u Teala'nın ruhu var kişiyle birlikte. O da %100 hasletlerle dolu. Yani denge yüze karşı yüzle kurulmuş durumda. %100 afetlerle dolu olan bir nefs, %100 hasletlerle dolu olan bir ruh. Ama gelin görün ki Allah-u Teala ruhu kendisine istiyor. Ona ulaştırmamızı istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah-u Teala Rabbine. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Bu ruha hitaptır. Ve yapmamız lazım gelen şey bunu gerçekleştirmek. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Denge tamam. Ama biz ruhumuzu Allah'ın emriyle dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmakla vazifeliyiz bütün insanlar. Bunu yaptığımız zaman hasletler ruhumuzda olduğuna göre ruhumuz yok. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Nefsimiz %100 afetlerle dolu. O zaman bir kurtuluş söz konusu olabilir mi? Olamaz. Ruhumuzun Allah'a bize tekrar artık dönmemek üzere ulaşabilmesi bizim nefs tezkiyesi dediğimiz bir olayı gerçekleştirmemiz de mümkün. Zikir yapmaya başlayacağız mürşidimize tabi olduktan sonra. Bu zikir Allah'ın katından evvela %2 rahmet nuru getirecek kalbimize. Sonra nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi gerçekleşecek. Burası nefse emmaredir. Burada nefsimizin kalbinde %7 fazıl nuru birikir. Allah Teala insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılmış 7 safhalık bir devreden geçiyor kişi. Neden 7 safha? Çünkü Allah'a ruhun ulaşması 7 tane gök katını aşmasına bağlı. Bu gök katlarının aşılmasının nefsteki afetlerin yok edilmesi istikametindeki karşılıkları emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye isimlerini alır. Nefsin kalbi başlangıçta %100 afetlerle doluyken Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin dilemesiyle birlikte gerçekten dilemesi Allah o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbine %2 rahmet nuru gönderir. Bu mürşide tabiiyetten evvelki bir olaydır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun %100 kapkaranlık olan kalbine Allah Teala ilk öncü kuvveti %2 rahmet nurunu gönderir. Salavat nurları, fazılları ve rahmeti, evvela %2 rahmeti, ondan sonra da %98'e kadar ulaşan fazılları nefsimizin kalbine taşıyacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bütün insanlar için bir mutluluğun yaşanması söz konusudur. Dünyadaki en büyük mutluluk bu 7-8 aylık devrede yaşanır. Kişinin nefsi tasfiye mi olmuştur? Bütün afetlerden kurtulmuş mudur? Hayır. Ama kişi bu ilk mutluluğu çok Allah-u Teala'nın ona verdiği çok özel bir büyük mutluluk halinde yaşar. Bu unutulmaz bir devredir bütün insanlar için. O 7-8 aylık devrede insan hayatının en güzel günlerini yaşar. Nefsiyle olduğu, nefsinin afetlerine tabi olduğu devreleri hatırlayan kişi böyle bir dizaynda Allah'ın şeytanın o kişiye tesir etmesini %100 önlemesi sebebiyle ne kadar büyük bir mutluluğu yaşadığını görür. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel ki her şey. Kişi nefs tezkiyesine başladığı zaman ruhu vücudundan ayrılmıştır. Ayrıldığına göre sadece nefsinde afetler kalmıştır. %100 afet. Ama kişi mutludur. Çok büyük bir mutluluğu yaşar. Neden? Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre içinde şeytanın o kişiye tasallut etmesini, musallat olmasını, onu rahatsız etmesini %100 önler. Şeytan hırsından kudurur ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devresinde o kişiye hiçbir şey yapamaz. Bizi mutsuz eden hep şeytanın telkinleridir, üzerimizdeki tesiridir. Şeytan devre dışı kalınca dünyadaki en büyük mutluluk yaşanır bu 7-8 aylık devrede. O devrede nefsin kalbindeki afetlerin %7 azalmasına mukabil başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra kalbe girmeye başlayan ve %98'e kadar ulaşacak olan fazıllar o kişinin nefsinin kalbini adım adım işgal etmeye başlar. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk 7 tane gök katının aşılmasını ifade eder. Nefsin kalbinde de tam 7 defa %50'lik artış vücuda gelecektir. %2 rahmet nurundan sonra fazıl nurları kalbe ulaşmaya başlayacaktır. Bu fazıllar ilk defa %7 nefsin kalbine yerleştirdiği zaman burası nefsi emaredir. Kişi Allah Teala diyor ki fela uksumu nefsi levamete, o levame nefse kasem ederim. İkinci gök katına ruhun ulaşması nefsi levameyi ifade eder. Nefsi emare başlangıçtaki kademedir. Birinci defa %7 nur birikimi nefsi emareyi işaret eder. İlk defa %7'lik bir nur birikimi o kişinin nefsinin kalbine gelip yerleşiyor.
Allah-u Teala bütün insanların başlangıçta şeytanın kulu olduğunu, sonra Allah'a ulaşmayı dilediklerini ve böylece hidayet üzere olduklarını ve mutlu olduklarını ifade ediyor. Bütün insanlar için bu yedi tane kademe birer birer gerçekleşir.

Allah Teala'ya emanetin bir suyu demekle kötülükle emreder ifadesini kullanıyor. Nefs insana onun nefsin içinde afetler olduğu sürece hep Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde yasak ettiği fiilleri de mutlaka işlemeleri istikametinde telkinde bulunur. Sevgili kardeşlerim, sonra kişi nefsinin kalbinde %7 nuru tamamladığında, mürşidine tabi olduğu zaman vücudundan ayrılan ve ana dergâha ulaşan ruhu, 7. kata kadar çıkabilen ruhlarla beraber 1. kata kadar yükselmeye başlar. Sonra kişi ikinci defa %7'lik bir fazıl nurunu nefsinin kalbine ulaştıracaktır. Her gün zikrini yapacağı için. Bu zikir Allah'ın katından fazıldığını taşır. Kim zikrederse Allah'ın katından gelen fazıllar o kişinin göğsünden kalbine ulaşır. Ve kalpteki manyetik alan onu kendisine çeker ve orada kalır. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi devamiyi ifade eder. Nefsi emmare kişiye ruhun emretmesini, muhtevasını alır. Nefs emredici bir hüviyettedir. Ama nefsi levvame de kişi nefsini levmetmeye, kınamaya başlamıştır. Nefsinin afetleri sebebiyle mutsuzluğunun artık farkındadır. Nefsini levmediyor. O levvame nefse kasem ederim ayet-i kerimesi bununla alakalı. Nefsini kınıyor kişi ve dediklerini yapmamak konusunda gayrete başlıyor. Burası ikinci gök katıdır. İkinci gök katında sorulma huzurunda ruhlar suyun o sıvının içerisine batırılarak olgunlaşırlar. Orada o kişilerin ikinci gök katında bulunmaları, o sıvının içinde bulunmaları, onların nefsi kınadıkları bir devreyi ifade eder. Fela uksumu bin nefsi levameti. O levame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Sonra kişinin nefsinin kalbinde nurlar daha çok artacaktır. Ve nefsi mülkimeye ulaşacaktır kişi. Allah'tan ilham almaya başlayacaklar. Ve elhamaha fücuraha ve takva nefse takvası da fücura da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Sonra dördüncü gök katı nefsi mutmainne. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulübü diyor Allah-u Teala. Kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye gelir. Ruh beşinci gök katına çıkar. Allah Teala diyor ya eyyetü en nefsin mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiye etkuli fi vadi ve etkuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.

Yönetime bir. Ve kullarımın arasına gir. Nasıl bir kul bu? Önce Allah'ın rızasını kazanmış. Radiye. Sonra da Allah ondan razı olmuş. Mardiye. Ödemeleri geçiyor ve tezkiye ödemesine geliyor kişi. Burada 7. defa %7 fazla birikimi ve %2 de rahmet birikimi sebebiyle kişinin nefsinin kalbindeki nurlar afetleri aşıyor. Hemen tezekka ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ilallâhil basîr. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için yapar ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun Allah'a ulaştığı nokta burasıdır. Buraya kadar olan kesim Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Bütün insanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Bir tek şey ister, bu talebin kalpten olmasını. Gerçekten kişi diliyle sadece söylemişse, kalbinde böyle bir talep yoksa, o kişinin talebi kabul edilmez. Ama kişi gerçekten kalbinden duyarak, isteyerek Allah-u Teala'ya müracaat etmişse, de Allah'a ulaşmayı dilediğini söylemişse o zaman Allah Teala bu talebi mutlaka kabul buyuracak. O kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Ama bu kişi zikri sevmiyormuş, Allah sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissediyormuş kendisini. Allah Teala onu açlığı hissettirmeyecektir. Bütün güzellikleri en güzel standartlarda yaşatacaktır. Ve o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte vuslat, nefs tezkiyesi bu noktadaki tezahür eden iki kavramdır. Vuslat ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmasıdır. Nefs tezkiyesi de nefsin kalbindeki afetlerin %51 azalması, %49'a düşmesidir. Mutluluğunda %51 yaşanmaya başlaması demektir bunun manası. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor. Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karavan'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.
2: Fatiha ma salavat.

Vay be bayan, herkesi bir fizik bedenle, bu zahiri aleme ait, bir nefsle berzah alemine ait ve zatından üfürdüğü bir ruhla Allah'a ait olan üç vücutla yaratmış. Allah'a ulaşmak deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor, nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. Allah'a ulaşan ruhumuz ve kişi mürşidine tabi olmadıkça devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşmez. Evet, ruhu gönderen Allah'tır. Ama Allah her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında vücuda getiriyor. İşte sebep devrin imamıdır. Allah mürşidine tabi olan herkese başının üzerine devrin imamının ruhunu Allah gönderiyor. Ama ruh devrin imamının ruhudur. 2. Allah o kişinin kalbine imanı yazıyor. Ama devrin imamın ruhu başının üzerine gelmese kalbe iman yazılmıyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz bizden ayrılıyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Devrin imamın ruhu bizim ruhumuzla konuşmadıkça Mümin 15'e göre Neyin üzere yevmü senin Allah'a ulaşmanın günün geldi, vücudu terk et, görevi ben der arıyorum demedikçe o ruh Allah'a ulaşmak üzere ayrılmaz. Gök kapıları da kendisine açılmaz. Mürşidine tabi olmadıkça o kişinin günahları sevaba çevrilmez. Öyleyse ruhu gönderen Allah olması hasebiyle, kalbe imanı yazan Allah olması hasebiyle ve günahları sevaba çeviren Allah olması hasebiyle, evet, hidayeti gerçekleştiren Allah'tır. Ama devrin imamının talebi olmadan günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmadan Allah'ın gönderdiği rahmet, fazıl ve selavat fonksiyon eda edemez. Ruhu gönderen Allah'tır ama ruh devrin imamın ruhudur. Rahmet, fazıl, selavatı gönderen Allah'tır. Ama kalbe iman yazılmadıkça fonksiyon eda etmez. Günahları sevaba çeviren Allah'tır. Ama devrin imamın ruhu talep etmedikçe, talep olmadıkça bu gerçekleşmez. Öyleyse Allah'a ulaşmak için mürşide tabi olmak kesinlikle şart. Mürşide tabi olmadıkça ne kalbimize iman yazılır, ne devrin imamın ruhu başımız üzerine gelip yerleşir, ne Allah-u Teala'nın katından rahmet, fazil ve selavat gelir. Bunların hiçbirisi gerçekleşmez. Olmayınca hidayet olmaz. Hidayet olmayınca din olmaz. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de biz insanların mutluluğudur. Ankara'dan bir izleyici, Muhterem Hocam, bugün insanlar en büyük hastalık olarak stres ve manevi rahatsızlıklardan muzdaripler. Bu durumdan kurtulmak için neler yapılabilir? Sevgili kardeşlerim, hayatımızı zora sokan ne kadar olumsuzluk varsa, rahatsızlık varsa hepsini hayatımızdan çıkartıp bizi o negatif şardan temizleyen Allah'tır. Hayalimizde ne kadar güzellik varsa, mutluluk, huzur varsa bunları da bize sağlayan Allah'tır. Öyleyse hastalığın cinsi stres,

0: depresyon ne olursa olsun bunların çözümü Allah'ta. Kişinin bundan kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Bu dilek dilden değil kalpten olması lazım. Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim Esması ile tecelli eder. Rahim Esması'nın tecellisi onun sağır, dilsiz ve kör olan gözünü perdelerini almak suretiyle açar ve işitir, görür ve idrak eder hale getirir. Biz hepimiz bu dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni makro alem olan kainatın içindeki yeri nedir derseniz, kainat bir insan vücudu şeklinde ve insan vücudu şeklinde olan kainatın dam kalbine dünya gezegeni tekabül ediyor. Yani biz nevi bir kainatın kalbinde yaşıyoruz. İşte zahiri alemi yaşayan tüm insanlar başlangıç noktasında gay olandadır. Dinde fırkalara ayrılmıştır. Sağır, dilsiz ve kördür. 19 negatif özelliğin sahibidir. Allah'ın ülkesi ve şeytanın ülkesi. 19 negatif özellik, kişi ayetlerden gafil, şirkte, küfürde, delalette, fıskta, isyanda, zalim, cahil. 19 negatif özellik. Bu 19 negatif özellik başlangıç noktasında insanların hep şeytanın ülkesinde mutsuz, huzursuz bir hayatı yaşadıklarını görüyoruz. Bunun tek sebebi ayetlerden gafil olmaları, Allah'a ulaşmayı dilememeleri. Her olayda ayetlerden gafil olan Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi devamlı nefs aklı ikna ederek fizik vücudu şer istikametinde konulur ve kişi derecat kaybeder. Mutsuz üçgeni dediğimiz bir olayı yaşar. Bir kenarı şeytan, kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler. Ve her insan bu mutsuzluk üçgeni içinde olursa, mutsuzluk üçgeni içerisinde birlikte yaşayan insanlara da baktığımız zaman, mesela burada mutsuzluk üçgeni içerisindeki bir ferdi düşünelim. Bu fert. Yanına da aynı şekilde birlikte insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Mutsuzluk üçgeni içerisinde başka bir insan. Ve bunlar birbiriyle etkileşirler. İblis onları pimpontov gibi oynatmak suretiyle onları birbirine düşman ediyor. Zaten öbür taraftan nefsi emmarede, kendisi nefsi emmarede ve devamlı onları karşı karşıya getirip onları birbirine düşman ediyor. İşte bu durumdan kurtulmak bir dilekledir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilediği takdirde Rahim Esması ile tecelli ederek sağır, dilsiz ve kör olan bu kişiyi görür, işitir, idrak eder hale getirir. Allah razı olsun. Buradan bir izleyici muhterem hocam, İslam'ın 5 şartının yeterli olmadığını insanlara nasıl anlatabiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizdeki emanet ruhtur. Ve ruhun Allah'a teslim olmadan fizik vücut teslim olmaz, nefs teslim olmaz, irade teslim olmaz. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Ve ruhun teslimi bir dilektir. İslam'ın 5 şartının içerisinde de bu dilek yok. Tekrar vasıta emirlere bakacak olursak, vasıta emirlerin içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşid önünde tövbe etmek yok. Tövbe yok. O hasta amirlerin içerisinde zikir yok. Şimdi ne var? Namaz var, oruç var, hac var, zekat var. Ama belki diyecek ki ben zikir de yapıyorum. Tamam, öyle de kabul edelim. Az evvel söylediğim gibi Allah'a ulaşma dileği yoksa, mürşidin önünde tövbe yoksa gök kapıları açılmaz. İşte وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz. Kimdir ayetleri yalanlayan? Allah'a ulaşmayı bilemeyen. Yunus 45. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hüsrandadır. Gök kapıları onlara açılmaz. O zaman tekrar o 19 negatif özellikle 19 pozitif özellik slaytımızı yan yana gösterebilirsek, o zaman sonuca birlikte 19 pozitif özellik. Evet, şimdi ameller boşa gidiyor. Ama eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah Teala o kişinin günahlarını örtüyor ve sevaba çeviriyor. Gideceği yer cehennem, ulaşmayı dilemeyi. Gideceği yer cennet. Ulaşmayı dileyen takva sahibi, öbürü takva sahibi değil. Ulaşmayı dileyen mümin, mümin değil. Ulaşmayı dileyen hidayette, hidayette değil. Ulaşmayı dileyen birbirine düşmandırlar. Ulaşmayı dileyenler birbirinin dostudurlar. Ulaşmayı dilemeyenlerin kalbi hasta. Ulaşmayı dileyenler henüz tabii hastalıktan kurtulmamış ama en azından kalbine iman girmiştir. Ulaşmayı dilemeyenler dinde fırkalara ayrılmıştır. Öbürleri dine fırkalara ayrılmaktan kurtulmuştur. Görüyoruz ki tamamen birbirinin zıttı olan iki durum. Öyle olunca da sadece vasıta emirlerden ibaret olan İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramıyor. İslam'ın 5 şartı değil, 7 vasıta emri var. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyicimi Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz mümin bulunduğu yerde görevlidir hadisini açıklar mısınız? Evet, bulunduğu yerde görevlidir. Yani etrafındaki insanlara mutlaka tebliğ yapmakla mükellef. O görevi yapmakla mükellef. Eğer bulunduğu yerde görevini yerine getirirse, o zaman herkes mutlu etmesi lazım. Ve onun onlara verdiği mutluluğun çok daha fazlasını kendisinin yaşaması söz konusu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. Kendin için istemediğini kardeşin için de istemedikçe imanın kemali eremesin. Kendimiz için kendimiz mutlu olmak istiyoruz. O zaman etrafımızdaki insanların da mutlu etmemiz lazım. Kendimiz eziyet içinde olmak istemiyoruz. Etrafımızdaki insanlara da eziyet etmeyeceğiz. İşte mümin bulunduğu yerde bu görevi yapan kişidir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sevgili Şapar Hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbinizden. Müsaadeniz olursa bir soru arz etmek istiyorum. İnsanlar doğdukları zaman zaten Allah'ın kulu olarak doğmuyorlar mı? İnsan Allah'a nasıl kul olur? Açıklar mısınız? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanlar zaten doğduklarında Allah'ın kulu olarak doğmuyorlar mı? Hayır. İnsanlar bir mahluk olarak dünyaya geliyorlar ve başlangıç konumuna baktığımız zaman Allah'ın kulu değil, şeytanın kulu olarak hayata başlıyorlar. Çünkü Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ اَنَشْتَنَبُوا تَعْبُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى مُنُشْرَفَ بَشِرْبَادِ Bunlar ki tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan içtinab ettiler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesini bunu söylerken Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala katından resuller gönderiyor ve bakın resulleri niçin gönderiyor ona ya bakıyoruz. Fakat bazı fi kulli ummetin resulen en yebudullaha ve iştenebu tağuta. Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Demek ki Resul geliyor onları Allah'a kul etmek için. Görevi en yebudullah Allah'a kul olsunlar. Tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Başlangıç noktasında herkes tağutun kulu. Tağutun kulu olan insanlar davet kendisine ulaştıkları noktada Allah'a ulaşmayı dilerlerse burada olduğu gibi tağuta kul olmaktan içtinab edip Allah'a böylece kul olurlar. Ve hidayete eren Allah'ın kulları. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. İnsan nasıl Allah'a kul olur? Birinci safa kul olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle. İkinci safa kul olmak mürşidimize tabi olmakla. Üçüncü safa kul olmak ruhun teslimiyle. Dördüncü safa kul olmak fizik vücut teslimi. Beşinci safa kul olmak nefsin teslimi. Altıncı safa kul olmak irşad. Yedinci safa kul olmak iradenin teslimiyle gerçekleşir. Öyleyse insanlar zaten doğduklarında Allah'a kul olarak doğmuyor mu? Hayır. Allah'ın bir maliki olarak doğuyorlar. Öyle olsaydı o zaman Allah-u Teala'nın ifadesi başka olurdu. Halbuki Resullerini gönderiyor. İnsanlar Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsinler. Öyleyse başlangıç noktası herkes tağutun kulu. Orada tağutun kulu olmaktan kurtulmak bizim birinci görevimiz inşallah. Aksaray'dan bir izleyicim, Muhterem Hocam, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmek noktasında dik yokuşu aşabilmemiz için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bir bedevi geliyor. Ya Resulullah, ben iyi bir kul olmak istiyorum. Emine Sultan-ı Peygamber'e muhsin kul ol diyor. Bir sene sonra geldiğinde ben muhsin kul oldum mu? Kimdir muhsin kul? Fizik ucunda Allah'a teslim eden, Allah'a ezelde ahdi verdiği ahdi yerine getiren. Komşularına sor diyor. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman komşulara sor deyince buradan bizim diğer insanlar olan ilişkimiz hemen devreye giriyor. İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Davranış biçimleri açısından insan ilişkilerinde dışımızdaki insanlar nefsleriyle davranabilirler. Bizim onları kayıtsız şartsız affetmemiz söz konusu. Bunu yapabilmek için de kişinin nefs seskesiyle ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Nefs seskesi yapmayan bir kişi şeriatın gereği olan kısası tatbik eder. Ama komşuların bizi sevmesi için onların negatif davranışları olsa dahi bizim onları affetmemiz. Mesela ne kendin için sevmiyor. Başkasının seni affetmesini ister misin? Evet. O zaman sen kardeşini affedeceksin ki o hedefe ulaşabilesin. İşte zikrimizi arttıracağız. Hizmetlerimizi arttıracağız ve insanlara mutluluk istikametinde en üst seviyede bir görev üstleneceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle, Allah razı olsun. Karaman'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, kader nedir? Dua kaderi değiştirir mi? Kader, cüz'i irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden bütün olaylardır. İlahi irade açısından kader, doğumumuzdur, ölümümüzdür. Biz kendi irademizle bunu yapmıyoruz. Yani kişi hayatına son vermek istese, intihar etmek istese, henüz vakti gelmediyse Allah bir sebeple onu kurtarır, öldürmez. Yani ölümün kader olduğu, doğumun da kader olduğunu bilmemiz lazım. Dua kaderi değiştirir mi? Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında herkes negatifte, hüsranda. Ve nitekim Allah Resullerini 19 negatif özelliğe sahip olan insanlara gönderiyor. Ayetlerden gafil, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktedirler, cahildirler, zalimdirler, isyandadırlar, fitnededirler, sağır dizi ve körü, şeytanın kuru dostudurlar, fırkalara ayrılmış durumdalar, kalpleri hasta, birbirine düşmandırlar vesaire. 19 negatif özellik. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır aslında. Serbest irade bunu dilerse, bu dileği Allah onun kalbinde görürse, Allah Teala mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O zaman amel defteri sicinde olan kişinin amel defterini Allah Teala eline alıyor. Cehennemliklerin amel defteri kader hücrelerinin birinci aleminde, illiğinde Allah'a ulaşmayı dilerim. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amel defteri sicinde. Dolayısıyla bizimle Allah arasındaki ilişki dua üzerine kurulmuştur. Pozitif istikametteki duaları Allah Teala yardımıyla onun hedefine ulaştırıyor. Negatif istikametteki dualarda da şeytan devrede. Zaten dua deyince duada ne var? Dua da bir kader inşallah. Allah razı olsun. Ölüm, doğum, evlilik, dualar ve Allah'a dost olmak. Kastamonu'da bir izleyici, Muhterem Hocam, 7 kat cennet, 7 kat cehennem olduğuna göre insanlar neye göre hangi kat cennet veya cehenneme gidecekleri açıklar mısınız? Evet. Allah Teala insan vücudu şeklinde olan 7 kat cenneti, 7 kat cehennemi gösterebilirsek, evet. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. İkinci kat cennet mürşidine tabi olanların. Üçüncü kat cennet ruhunu teslim edenlerin. Dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi yapanların. Beşinci kat cennet daimi zikre ulaşanların. Altıncı kat cennet nefsini teslim edenlerin. Yedinci kat cennet irade teslimini yapanların cenneti. Ama yedi cehennem de ayetlerden gafil olanlar, ayetleri yalanlayanlar, ayetleri satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler. Nedir bu ayetlerden gafil olanlar? Allah'a ulaşma dileğini bilmiyor. Ayetleri yalanlayanlar, mürşidi yalanlıyor. Ayetleri satanlar. Kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar. Ayetleri inkar edenler. Gizleyenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler, Kübera ve Saadatlar ve zulmanimlerle amel edenler, bunlar hepsi gideceği yer cehennem, bu şekilde ifade edilebilir. Bursa'dan bir izleyici Muhterem Hocam tasavvufa girdikten sonra insanlarla davranışların büyük ölçüde düzeldi ama yine de yanlış davranışların bu durumunu nasıl düzeltebilirim? Sevgili kardeşlerim, nefsin manevi kalbindeki nurlar arttıkça şeytanın üzerimizdeki etkisi azalıyor. Şeytanın üzerimizdeki etkisinin azalması ile biz Allah'ın istediği hedefe ulaşabiliyoruz. O zaman bütün negatif davranışlardan kurtulabilmen daimi zikre ulaşmana bağlı. Zikrini arttıracaksın. Zikrini arttıkça 3 saatlik bir zikirle nefsin manevi kalbinin %51 nurlanmasıyla kişi ancak intikamdan vazgeçer duruma geliyor. Ama fizik vücut teslimine ulaştığı zaman artık o kişi herkesi affedebilir hale geliyor. Şeriat kısası ama tarikat affı. Öyleyse kim fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorsa mutlaka etrafındaki insanları affeder duruma gelmesi lazım. Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde فَقَازِ مِنَ الْغَيْسَ وَعَلْفَ وَالْعَفِينَ عَنَّنَ النَّاسِ İnsanları affederler diyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Cafer Hocamız, size bir soru arz edebilir miyim? İlmin dindeki yerini açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. İlmin dindeki yerini açıklar mısınız? Yani bir nevi Kur'an'ın dindeki yerini açıklar mısınız? İlim Kur'an. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilimle o kadar söylediği hadis var ki sayılamayacak kadar. Evet, o slaytımızda eğer gösterebilirsek ilimle alakalı İşte 35 tane hadis-i şerif ilimle alakalı. Allah'ım beni ilimle zengin kıl ki hilm ile süsle, takva ile şereflendir, afiyetle güzelleştir. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğreten. Kur'an-ı Kerim ilim. İlim tavliye etmek her Müslümana farzdır. Kur'an'ın özeti olan Asr suresine ya alim olun, ya ilim öğrenen olun, ya dinleyen olun veya ilim ehlini seven olun. Sakın beşincisi olmayı helak olursunuz. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim ehlini sevenlerdir. Mürşidine tabi olanlar dinleyenlerdir. İlim öğrenenler onlar ruh teslimini yapanlardır ve diğerleri. Şimdi tekrar bu hadislere bakacak olursak, alimler peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz peygamber altın, gümüş cinsi maddi şeyler bırakmazlar. Onlar sadece ilim bıraktılar. Kim o ilmi alır? Hakkıyla amel edip yarayarak dünya ve ahirette büyük bir nasip elde etmiş olur. Devam edecek olursak 8. hadis Allah'ın ahlaki ile ahlaklarının Allah'ın ahlaki ilim ve ilmidir. İlim öğrenmekle elde edilir. İlim sahibi sabırla kazanılır. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin, sonra ilmi amel etmeyi öğrenin, sonra da ilmi yayın. En faziletli sakadaka Müslüman bir kişinin ilim öğrenmesi. Sonra da o ilmi başka bir Müslüman kardeşine öğretmesidir. Zancılardan önce ilim öğrenin. Kıyamet kopmadan önce ilim kaldırılır, depremler çoğalır, zaman kısalır, fitneler ortaya çıkar ve öldürmeler artar. Bunun gibi daha birçok hadis söz konusu. Öyleyse yeni iki kaynağından bir tanesi ilim, diğeri de bu ilmi açıklayan Allah'ın Resulü. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazhara. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten mi? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlere gene Allah'tan bahsetmek için Allah Teala istiyor ki hepimiz birbirimizi sevelim. Bu sevgiyi belirtmekten çekinmeyelim. Çekinmeyelim ki karşımızdakinin de bize sevgisini açıklamak imkanı doğsun. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmek, Allah'ı sevmenin bir tamamlayıcısıdır. Allah sevilir, Allah'a aşık olunur ve Allah'a hayran olunur. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız sevgili kardeşlerim. Bu öyle bir şey ki dilinen tarifi gayri mümkün söz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gül dostlarım. Buradaki espriyi muhakkak ki anladınız. Gayri mümkün zaten mümkün değil demek. Eskiden Osmanlı devrinde böyle konuşulurdu. Size olan sevgimi anlatmak gayrimümkün. Yani mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şartlar ne olursa olsun Allah Teala bize sevmeyi emrediyor. Bize iyilik edenleri, bizi sevenleri zaten severiz. Bu eşyanın tabiatına uygun, herkesin normal standartlarda gerçekleştirdiği bir şey. Ama bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah Teala'nın hepimizden istediği şey aslında bu. Eğer Allah'ın dostları bunu ispat edebilirlerse, kendilerini sevmeyenleri de sevebildiklerini ispat edebilirlerse, bu başkaları için bir örnek olaydır. Nefret etmek, kin duymamak ve sevmek ayrı ayrı üç kategoriyi ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefret etmek var, bir de etmemek var. İnsanlar nefsleriyle hareket edeceklerdir. Tasavvufun dışında olan herkes için hep bu kapı kullanılır. Çünkü onlar nefs terbiyesine girmemişlerdir. Nefslerini tezkiye etmemişlerdir. Nerede kaldı tasfiye etmek? Öyleyse sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmemiz lazım. İnsanları mutlu kılmamız lazım. Onlar için yaşamamız lazım. Onları mutlu etmek için yaşamamız lazım. Huzur ve mutluluk her şeyden evvel başkalarına mutluluk ve huzur vermenin tabii meyvesidir. Sevgili kardeşlerim, İnsanları sevmek, dostları sevmek, dost olmayanları sevmek, düşman olanları sevmek, ayrı ayrı kategorilerdeki insanları ifade eder.
En zoru düşman olanları da sevmektir. Ama sevgili kardeşlerim, şunu düşünürseniz eğer, düşman olanlar o düşmanlıkların sebebiyle devamlı derecat kaybetmektedirler. Yani Allah Teala onları zaten lazım gelen seviyede cezalandırmış oluyor. Neden biz de küserek veya ona hakaret ederek onu bir köşeye sıkıştırmaya çalışalım ki? Neden? Biz Allah'ın dostuysak, Allah da bize dosttur. Allah dostlarını korur. Sevgili kardeşlerim, uzun devrede kötüler iyilere aslında bir şey yapmış olmazlar. Bir kötülük edemezler. Dünya üzerinde bir kötülük etmiş görünürler. Ama o kötülük ettikleri kişiye sadece bu kötülük sebebiyle ne kadar derecat kazandırdıklarından haberleri yoktur. Haberleri olsa zaten bunu yapmazlar, o kadar derecat da kazandırmazlar. Sevgili kardeşlerim, bu kin denilen, nefret denilen müessese insanları birbirine düşürmek için şeytanın devamlı tezgahladığı ve kışkırttığı ve gazladığı bir müessese. Bu gazlama kelimesi artık çok kullanılıyor. Hani arabayı gazla falan derler. Yani hızı arttır manasına gelir. Çünkü arabaya gazı daha fazla verdikçe devir sayısı yükselecektir. Tekerleklerin. Sevgili kardeşlerim, insanları seversek ne kaybederiz ki? Ama onları mutlu edebiliriz. Allah'ın karnına gelin beraber bakalım. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, aynı miktarda mutluluğu siz yaşarsınız. Öyleyse etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verdiğinizi düşünelim. Siz 10A kadar mutlu olursunuz. Hepsi bu kadar. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim? Ne demek istediğim? Sizleri nereye çağırdım? Düşmanınız olabilirler. Size kötülük edebilirler. Ama siz onlara aynı kötülük yapmak hakkının sahibi olmanıza rağmen, ki bunun adına Kur'an-ı Kerim'de kısas diyor Allah Teala, biri size A kadar kötülük etmişse sizin de ona A kadar kötülük etme hakkınız doğuyor. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Kötülük ettiniz ve intikamınızı aldınız. Neye yarar? İntikam almak Allah'ın dostlarına yakışmaz. Onlar intikam almazlar. Onlar Allah'a teslim olanlardır. Bilirler ki kendilerine yapılan her kötülüğün Allah muhakkak ki bilincindedir. Allah biliyor ona başkalarının hangi kötülükleri yaptığını. Ve kişi yükseldikçe o kötülüklere karşılık vermek yetkisinin yok olduğunu görür. Azaldığını, sonunda yok olduğunu görür. Artık iç dünyası kendisine yapılan herhangi bir kötülükten, kötülük sebebiyle o kötülüğü yapandan intikam almayı hiçbir zaman aklına getirmez. Sevgili kardeşlerim,
İnsanları mutlu etmek varken, bu mutlu etmenin karşılığında onlara verdiği mutluluk kadarını, her birine verdiği mutluluk kadarını, kişinin kendisinin yaşaması varken, neden bize kötülük yaptı diye biz de aynı kötülüğü başkalarına yapalım? İkisinin arasında çok büyük bir fark var sevgili kardeşlerim. İntikam almak, kısası gerçekleştirmektir. Ama size kötülük eden bir kişiye, ona bir iyilik yapmakla cevap verirseniz, davranış biçiminiz bunu oluşturursa, işte o zaman sevgili kardeşlerim siz farklı bir insansınız. O zaman siz Allah'ın dostusunuz. Neden? Çünkü size bir kötülük yapılmıştır. Ama o kötülüğe mukabele etmemişsinizdir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Sizler, bize tabi olanlar, sizleri Allah Teala kötülüğe iyilikle mukabele etmeye davet ediyor. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün yüzlerce kişi aramıza katılıyor. Her geçen gün çok hızlı büyüyen bir topluluk olarak Allah Teala bizleri ileriye taşıyor. Bu taşımak neyi anlatır, neyi ifade eder? İntikam almayı düşünmeyen bir toplumun adım adım gerçekleşeceğini ifade eder. Hayatlarını başkalarını mutlu etmeye adamış olanların topluluğu. Eğer hedefiniz buysa ne olur? Eğer siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsanız, her an mutlusunuz. Çünkü her an birilerine bir iyilik etmek imkanınız, bir güzel söz söylemek imkanınız en azından her zaman mevcut. Hani atalarımız demişler, yarım elma gönül alma. İşte yarım elma vermek bile birisine bir yarım elmalık derecat kazanmaktır. O yarım elma aç olan kişiyi tamamen olması bile belli bir ölçüde doyurma istikametinde harekete geçen bir müessesedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yapılan bir iyiliktir. İşte kötü davranış, başkalarını rahatsız eden bütün davranışlardır. İyi davranış ise başkalarına mutluluk veren bütün davranışlardır. Öyleyse eğer biz başkalarına kötülük yaptığımız zaman onların yaşadığı sıkıntıyı Allah Teala bizlere azap olarak yaşatıyorsa, o zaman neden başkalarına kötülük edelim de bu azabı yaşayalım ki sevgili kardeşlerim? O zaman biz, bırakınız bize iyi davrananlara, bize kötülük edenlere bile en güzel davranışlarda bulunmakla mükellefiz. Allah Teala bizleri bununla vazifeli kılıyor. Bu dergahın mensupları başkalarına kucaklarını açmış olanlardır. Ve onlara Allah'ın indinden selamlar ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ile konuşmak Allah'ın dünya üzerindeki en büyük hediyelerinden biridir. Herkese nasip olmaz.
Ama konuşabilenler, onlar başkalarını mutlu etmek için yaşayanlardır. Allah Teala onlara evvela öğretir, sonra yaşatır, imkan sağlar. O kişi kendi iradesiyle yaptığı olaylar sebebiyle hep mutluluk duyar. Ama daha ötesi var. Allah Teala onu kontrolü altına alır. Onun iradesini devre dışı bırakır. Bu Allah'a köle olmaktır. Allah'ın kölesi olmaktır. Allah Teala ona akla gelebilecek olan, başka insanları mutlu edecek olan her şeyi yaptırır. Onlar kendilerini Allah'a adamışlardır. Bu demektir ki onlar kendilerini başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Sevgili kardeşlerim, eğer başkalarına mutluluk verirseniz, karşılığında siz mutlu oluyorsanız, eğer başkalarını üzerseniz, sıkıntıya sokarsanız, onları huzursuz ederseniz, aynı sıkıntıyı Allah Teala'nın size de yaşatacağını bilmelisiniz. Öyleyse top bizde değil mi sevgili kardeşlerim? Biz başka insanları mutlu etmek üzere harekete geçsek, böyle bir yaşantıyı tatbik sahasına koysak, o zaman hayatımız başka insanları mutlu etmekle geçer. Bu Allah Teala'nın bize büyük bir ihsanıdır, nimetidir. O zaman ipler bizim elimizde değil mi sevgili kardeşlerim? Ne olur nefsimizin o insanları küçük görmeye çalışan, insanlara hakaret etmeye yönelik, insanlara ızdırap çektirmeye yönelik bize ulaştırmak istediği davranışları biz bıçakla keser gibi kessek ve Allah'ın bize ulaştırdığı o en güzel davranışları sergilemeye başlasak. Bir başka ifadeyle etrafımızdaki herkesi, insan adı verilen bütün varlıkları mutlu etmeye çalışsak ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Ama ne kadar çok şey kazanacağımızı bunu tatbik ettiğimiz zaman yaşarız. Bir daha da vazgeçemeyiz. Çünkü bu mutluluğun temeli ve bütünüdür. Kim başkasına ne kadar mutluluk verirse, Allah da mutluluk veren kişiye aynı mutluluğu mutlaka yaşatır ve hesap görülmüş olur. Bu mutluluk hesabıdır. O kadar mı? Hayır. Bir kişi bir başkasına mutluluk verdiği zaman derecat kazanır. Bu da ikinci hediyesi Allah-u Teala'nın. Önemli mi? Kıyamet günü mizanımıza bakılacak. Ne kadar derecat kaybetmişiz? Ömrümüz boyunca ne kadar derece kazanmışız? Kimin kazandığı dereceler yüksekse onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler yüksekse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hem bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken deneyenler çok iyi bir şekilde bilirler ki kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz Allah da sizi o kadar mutlu eder. O kişinin yaşayacağı mutluluğu Allah Teala size bu fedakarlığınızdan, bu güzel davranışınızdan dolayı yaşatacaktır. Aynını yaşarsınız.
yaşarsanız ne olur? Şu olur. A'yı mutlu ederek A kadar mutluluk yaşamışsınız. B'yi de mutlu edin. B kadar da mutluluk yaşarsınız. C'yi de mutluluk noktasına ulaştırın. O da mutlu olsun. C kadar da mutlu olursunuz. Ne oldu? A mutlu oldu, B mutlu oldu, C mutlu oldu. Ama siz A artı B artı C kadar mutlu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki kahvemizden bir yudum alarak Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insanları mutlu etmenin o güzel hazzını herkese yaşatmak istiyor. Bir de insanlar bilseler ki her yaptıkları güzel davranışın karşılığı Allah Teala tarafından o kişiye mutlak olarak ödenir. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz Allah'ın katında. Kim güzel bir davranışta bulunmuşsa, bu davranışı bir başkasını mutlu etmişse, A kadar mutlu etmişse o kişi, o A mutluluğunun karşılığı olan derecatı kazanır. Kim? O mutluluğu başkasının yaşamasına sebebiyet veren kişi. Ne oldu? Onun gayretiyle bir başkası mutlu oldu, mutluluğu yaşadı. Ama o mutluluğu sağlayan kişi Allah-u Teala tarafından verilen özel bir haz muhtevasıyla aynı mutluluğu yaşar. Sevgili kardeşlerim, düşünün birisine onu üzecek bir şey söylediğiniz zaman arkasından üzülmüyor musunuz? İnsanlarından birinin canını acıttığınız zaman üzülmüyor musunuz? Ama ya onları sevindirdiğiniz zaman onların her birinin yaşadığı sevincin karşılığını siz de Allah Teala size yaşatacağı için mutlaka yaşarsınız. O zaman A artı B artı C artı D, A'ya, B'ye, C'ye ve D'ye verdiğiniz mutlulukların toplamı kadar mutluluk sizin otomatik olarak yaşadığınız bir güzellik oluyor. Muhteşem bir şey oluyor sevgili kardeşlerim. Başkalarına aynı derecelerde zarar verseydiniz, onları bu dört boyutta üzseydiniz, aynı üzüntüyü dördüne verdiğiniz üzüntünün toplamını gene siz yaşayacaktınız. Öyleyse eğer başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman biz de iç dünyamızda huzursuzluğu yaşıyorsak, eğer başkalarına mutluluk verdiğimiz zaman biz de iç dünyamızda mutluluğu yaşıyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutsuzluk verelim de biz de mutsuz olalım, huzursuz bir devre geçirelim, sıkılalım, mutsuz olalım? Öyleyse bu başka birinin elinde değil, bizim elimizde. Başka insanların bize güzel davranışlarını temin etmek istiyorsak yapacağımız bir tek şey var. Onları mutlu etmek, onlara huzur veren davranışlarda bulunmak. Bizden onlar bize kötü davransalar da onlara ulaşan şey hep onları mutlu edecek davranışlarsa, onların kötü davranışlarının bir süre sonra bıçakla kesilmiş gibi durduğunu göreceksiniz. Bahse girmek isteyen varsa bahse girelim.
Göreceksiniz ki Allah'ın kanunu bütün boyutlarda geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, Allah ne diyor? Önemli olan o. İnsanlar her şeyi söylerler. Biz de birçok şey söylüyoruz. Ama bir küçücük farkımız var, şu kadarcık bir fark. Allah'ın bize söylediklerini, söylettiklerini söylüyoruz. Şu kadarcık bir farklılık.

mutlu oluyorsak, istediğimiz ne? İstediğimiz mutlu olmak değil mi sevgili kardeşlerim? O zaman anahtar başkasında değil. Anahtar bizlerde. Biz bir insana, onun bize kötü davranmasına rağmen güzel davranışta bulunduk. Bir. Bir defa daha bize bir kötülük yaptı. İkinci defa biz de ona karşı güzel bir davranışla davrandık. İki. Üç, dört, beş, altı, yedi. Bu iş devam ediyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir hayatı, böyle bir tecrübeyi yaşamanızı o kadar çok isterdim ki. Neden isterdim biliyor musunuz? Çünkü neticede siz de bizim gibi olacaktınız. Onlar adım adım davranış biçimlerini değiştirmek mecburiyetinde kalacaklardır. Onların ellerinde olan bir şey yok sevgili kardeşlerim. Davranış biçimleri Allah-u Teala'nın tayin ettiği kanunlarla yürür. Kim kötülüklere iyiliklerle cevap veriyorsa bir süre sonra kötülükler biter. Sevgili kardeşlerim, insanlar ne kadar zalim olurlarsa olsunlar, hakikatleri görmemezlik edemezler. Ve bu konuda sizin gayret göstermeniz de gerekmiyor. Sadece son derece basit bir kanunu uygulayacaksınız. İyiliğe karşı iyilik, hiçbir şey yapılmamasına karşılık gene iyilik etmek, size yapılan kötülüğe karşılık gene iyilik etmek. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna adadığınız noktadan itibaren siz dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn bize çok güzel görünüyor. Tatbikatını kaç seneden beri yapmaktayız. Belki bu sebeple dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz diyebiliriz. Bu bizim için doyulmaz bir mutluluk. Sizin için böyle yaparsanız mutlu olmamanız mümkün olabilir mi? Olamaz sevgili kardeşlerim. İsterseniz deneyelim. Olamayacağını hepiniz birkaç tecrübede mutlaka yakalarsınız. Ve tespit edersiniz ki başka insanları mutlu etmek kişisel mutluluğun asli unsurudur. Çekici gücüdür. Ve de sevgili kardeşlerim, düşünelim şimdi, başka insanları kötü davranmak yerine ve böylece onları mutsuz ederek kendi mutsuzluğumuzun oluşmasına sebebiyet vermek yerine onlara en güzel davranışlarla davranıp onları mutlu etmek çok güzel olmaz mı sevgili kardeşlerim? Bu bize ne sağlar? Bize kendi mutluluğumuzu sağlar. Hani bir söz söylerdik hep, hatırlar mısınız? Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte ne kadar iyilik, o kadar iyilik. Başka insanlara ne kadar iyilik ederseniz, bir başka ifade kullanalım, başka insanları ne kadar mutlu ederseniz, her birine verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu Allah Teala size mutlak olarak yaşatacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmek suretiyle mutlu olmak varken, kendimizi mutlu etmek varken, neden başkalarına mutsuzluk verelim de arkasından biz de huzursuzluğu yaşayalım? İnsanlara, bütün insanlara bu kanunu öğretebilsek, o zaman ne görürüz? Herkesin o mutluluğu yaşamak için birbirine yardım ettiğini, başka insanlar için yaşadığını, onlara mutluluk vermekte yarış ettiklerini göreceksiniz. Neden? Kendileri bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa

10 kişinin her birine A kadar mutluluk verirse kendisi 10A kadar mutluluk yaşayacak. Matematik hesap çok basit ve açık. Sevgili kardeşlerim, o zaman niçin? Neden şeytanın bizi negatif istikamette kullanmasına müsaade edelim ki? Neden başkalarına kötülük edelim de her birine verdiğimiz kötülük kadar kötülüğü biz yaşayalım, huzursuzluğu biz yaşayalım? Ya olmaz mı diyorsunuz? Deneyin. Deneyin de görürsünüz bakın oluyor mu olmuyor mu? Başka birine kötülük ettiğiniz zaman, başka birini üzdüğünüz zaman o geceyi düşünün. Siz ne kadar üzüldünüz? Başka bir veya birkaç kişiyi mutlu ettiğiniz bir günün akşamında gene siz düşünün. Ne kadar mutlusunuz? Son derece basit bir şey. Ne kâ küfte, o kâ ekmek. Başka insanlara ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Yaşamak için mutlu olmalısınız. Mutlu olmak için yaşamalısınız. Bunun manası mutlu etmek için yaşamaktır. Öyleyse kim başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsa o kadar mutludur. İşte insanlar arası dizayn içerisinde bu böyle. Ama insanın ıssız bir adada tek başına yaşadığını düşünün. O zaman da etrafındaki bitkilere, etrafındaki hayvanlara, can kuşlara iyi davranması, güzel hedeflerle yaklaşması hedef olmalıdır. Ve böylece güzelliği yaşayabilsin. Sevgili kardeşlerim, her şey Yüce Rabbimiz tarafından, Allah Teala tarafından öyle güzel bir şekilde dizayn edilmiş ki muhteşem bir tablo var karşımızda. Ne kadar ekmek, o kadar küfte tablosu. Biz kendimizi başka insanların mutluluğuna adadığımız takdirde o zaman onlara ne kadar mutluluk verebiliyorsak, onlara verdiğimiz, etrafımızdaki insanların hepsine verdiğimiz toplam mutluluk ne kadarsa, biz o toplam mutluluğu yaşayan oluruz. 10 kişiye mutluluk verdiysek, her birine verdiğimiz mutluluğun A olduğunu kabul edelim. 10A kadarını biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'ın kanunu buysa, o zaman insanların cemaat halinde yaşamasının arkasındaki Allah'ın gerçek maksadı ortaya çıkmıyor mu? O ne istiyor insanlardan? Birbirlerini sevsinler. Sevince ne yapacaklardır? Birbirlerine iyilik edeceklerdir. İyilik edince ne olacaktır? Karşısındakini mutlu edeceklerdir. Karşılarındakileri mutlu edeceklerdir. Ama madalyonun öbür tarafı geliyor. Karşılarındakileri ne kadar mutlu ederlerse aynı mutluluğu kendileri de yaşayacaklardır. Yani etrafında 10 kişi olan bir kişi 10 kişiye kadar 10 kişiye A kadar mutluluk verse kendisi 10A kadar mutlu olmak imkanının sahibi olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne duruyorsunuz? İnsanları dört elle sarılın. Onlar sizin mutluluk ağaçlarınız. Siz onları mutlu etmeye çalıştıkça
Asıl siz mutlu olursunuz. Ama madalyonun daha güzel tarafı sosyal açıdan onların da mutlu olması. Şimdi bir toplum düşünün. 100 kişilik bir toplum. Bunların hepsi bu kaideleri yerine getirenler olsun. Bu toplum dünyadaki en mutlu insanları oluşturur. Her biri her an bir başkasına mutluluk vermeye çalışacaktır ki bu sebeple kendisi mutlu olsun. Ve insanları mutlu etmek zor bir şey değil ki sevgili kardeşlerim. Neden kin, neden nefret, neden intikam? Bunların hepsini defterden silin. Bir kalemde silin defterden ve yerine gönül almayı koyun. İnsanların gönlünü almak. Ne olur, nasıl alırsınız? Onun hoşlandığı şey neyse onu söyleyeceksiniz. Ona en güzel sözlerle hitap edeceksiniz. Onu hoşnut edecek sözler söyleyeceksiniz. Ve kısa zamanda göreceksiniz ki bu zor bir şey değil sevgili kardeşlerim. Başarmamanız için hiçbir sebep yok. Herkes bu konudaki kapısı açık olarak yaşar. Yani sizin başka birilerine güzel davranışınız onlar tarafından kabul edilmeyen bir faktör değildir. Aksine bekledikleri budur. Başka insanların kendilerini mutlu etmek yolundaki imkanları kullanmaları. İşte hedefiniz sevgili kardeşlerim. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Mir Vakfı'nın kurucusu konuşuyor. Hepiniz elinizden gelen en üstün metotlarla etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın ki onlara verdiğiniz mutluluğun toplamını siz yaşayasınız. Bir tablo görüyorum sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu konuda gayrete gelmişsiniz. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek istikametinde elinizden geleni yapıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki kısa bir süre sonra onlar da sizi mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü sizin onları mutlu ettiğiniz zaman duyduğunuz mutluluğu onlar fark ediyorlar. Her biri bundan bir ders alarak etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. İşte hedefiniz bu olmalı sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanları mutlu etmek bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil edecektir. Unutmayın. Mutluluğunuz sizin başka insanlara ulaştırdığınız mutluluğa paralel bir seyir takip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun diyerek konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha Allah'ın huzurunda beraberiz, birlikteyiz en güzeli için. Konumuz mutluluk. Allah-u Teala'nın bize hedef gösterdiği standartlara dikkatle baktığımız zaman bir araçlar statüsünü görürüz, bir de amaçlar veya amaç. Ama araçlar diyorsak diğerine de amaçlar demeliyiz. Bir asıl tabiriyle hedefler. İki, bu hedeflere ulaşmak için vasıtalar. Öyleyse amaçlarla araçları birbirine karıştırmamalıyız. Vasıtalarla hedefleri birbirine karıştırmamalıyız. Allah'ın hedef emirleri nelerdir? Buna bakıyoruz. Baktığımız zaman görüyoruz ki Allah-u Teala bizlere hedef tayin etmiş. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi, irademizi Allah'a teslim etmek. Bunların, bu amaçların arkasında yatan asıl büyük gerçek ise her ulaştığımız amacın bizi daha büyük mutluluğa ulaştırması. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an cennet saadetinin sahibi oluruz. Cennet olayı tamamlanmıştır. Ama bu noktada dünya saadeti henüz sıfırdır. Ne zaman ki mürşidimize ulaşıp tabi oluruz, ikinci hedefe ulaşmış oluruz. Yedi safhanın ikincisine, dünya saadeti hala bir sıfırda, reel anlamda bir saadet yok. Ne zaman ki ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, o zaman dünya saadetinin %50'sini elde ederiz. Çünkü nefsimizin afetlerinin yarısı yok olmuştur. Cennetimiz ise üçüncü kat cennet olur. Birinci safhada birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman. İrşad makamına ulaşıp tabi olduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği müşide ikinci kat cennetin, daha üst cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene sıfırdır. Ama üçüncü kat cennete ulaştığımız zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımız zaman gerçekleşir. Dünya saadetinin de %51'i, yarısı bizimdir artık. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman dünya saadetinin %90'ına ulaşırız. Cennetin dördüncü katının sahibi oluruz. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman beşinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadetinin %100'ü artık bizimdir. Sonsuz bir saadet içinde yaşarız. İrşada ulaştığımız zaman altıncı kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. İrademizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman yedinci kat cennetin sahibi oluruz. Dünya saadeti gene %100'dür. Öyleyse görüyorsunuz ki amaçların safha olarak bize ulaştırdığı, adım adım yükselebildiğimiz, yücelebildiğimiz safhalarda her ulaştığımız safha bize daha büyük bir mutluluğu sağlıyor. İşte Allah'ın hedef tayin ettiği şeyler bu yedi tane safhadır. Bu yedi tane safha boyunca bizim daha üst cennetlerin sahibi olmamız, cennet saadeti, dünya saadetine sahip olmamız, Allah-u Teala'nın bizim için tayin ettiği hedeflerdir. Bu hedefler asıldır. Bu hedeflere ulaşabilmek için bir takım vasıtalar kullanmak mecburiyetindeyiz. Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, paramız varsa hacca gideceğiz.
kelime-i şehadet getireceğiz. Ve özellikle ve özellikle ve özellikle zikir yapacağız. Çok zikir yapacağız. Bir gün daimi zikrin sahibi olacağız. Bunlar amaçlar değildir. Bunlar hedefler değildir. Bunlar o 7 tane safhaya ard arda gelen daha çok bizi yücelten 7 tane hedefe ulaşmak için kullanmamız lazım gelen vasıtalar. Kapınızın önünde bir araba var. Bu arabaya bineceksiniz ve 7 tane birbirinden daha uzak menziliniz olacak. Birinci menzile ulaşacaksınız o vasıtayla. Sonra ikinci menzile ulaşacaksınız. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci menzile ulaşacaksınız. O menzillerin hepsi sizin için hedeftir. Ama oraya gitmek için kullandığınız araba hedef değildir, vasıtadır. Sizi hedefinize götüren araç. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hedeflerle vasıtaları birbirine sakın karıştırmayın. Vasıtaları kendinize amaç olarak göstermeyin. Ne yazık ki 14 asırda iblis bunu başarmış. İnsanlara araçları, onları amaçlarına, hedeflerine ulaştıracak olan vasıtaları amaçmış gibi, hedefmiş gibi göstermiş, yetmez, kabul ettirmiş. 14 asır sonra İslam'ın hedefleri namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek olarak sıralanıyor. Sevgili kardeşlerim, bunlar hedef değildir, amaç değildir. Bunlar sizi amaçlarınıza, hedeflerinize ulaştıracak olan vasıtalardır. Öyleyse bu vasıtalara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bunlar vasıtalar. İblis insanları Allah'ın cennetinden ayırabilmek için, kendisiyle beraber cehenneme sokabilmek için hedef göstermiş Kur'an-ı Kerim'inde. İblisin Kur'an-ı Kerim'de bu hedefleri, bu vasıtaları amaç olarak bizlere yutturduğunu açıklıyor Allah Teala. Ne diyor İblis? Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Yani sırat-ı müstakimi onlara amaç edindirmeyeceğim. Hedef olarak sırat-ı müstakime bakmayacaklar. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara saldıracağım. Ve kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Çünkü onları dalalette bırakacağım diyor İblis. Sırat-ı müstakime ulaştırmamayı başarırsa insanların hepsi dalalettedir. Ama bakıyorsunuz bu insanlardan bir kısmı namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Kelime-i şehadet getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin kurtulması mümkün değildir. Böyle bir insan talahattedir. Gideceği yer cehennemdir. Ama 5 unsur üzerine bina edilen İslam binasının vasıta emirlerini
bu kişiler yapıyorlar. Yapmaları bir şeyi değiştirmez. Kurtuluşları ne yazık ki mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde insanların muhtevasına dikkatle bakıyoruz. Amaçlar ve araçlar. İşte konumuz mutluluk. Dikkat edin ki mutluluğunuz sizin hedeflediğiniz safhalar itibariyle size tesir icra edecektir. Ruhunuzu Allah'a ulaştırabildiğiniz zaman dünya mutluluğunun sadece yarısını yaşayabilirsiniz. Çünkü nefsinizin sadece yarısı faziletlere dönüşmüştür. Afetlerin yarısı faziletlere dönüşmüştür. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman bu rakam %90'a çıkar. Mutluluğunuz da buna paralel olarak artar. İşte hedefiniz, amacınız bu mutluluktur, saadettir. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olsunlar diye, yani kulluğun 7 safhasında yaşasınlar da sonsuz mutluluğa sahip olsunlar diye, en yüksek cennet mutluluğuna, en yüksek dünya mutluluğuna, %100 dünya saadetine sahip olsunlar diye yaratmış. Hedefi bu. Allah'a kul etmek, Allah'a teslim etmek ve bu standart içinde insanların giderek artan cennet saadeti ve dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala sizi yaratmış. Neden yaratmış? Mutlu olasınız diye yaratmış. Ve bunun vasıtalarını da vermiş, hedeflerini de vermiş. Allah'ın istediği şey, devamlı artan bir mutluluğu hayatınızda kendinize hedef edinmeniz. Gittikçe artan bir saadet, bütün insanlar için geçerli, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Artan bir saadet herkes için. Öyleyse mutlu olmak istemez misiniz? Hepiniz mutlu olmak istersiniz diye düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Saadet sizin de hakkınız. İnsanlar bir bilseler, mutsuz olmalarının arkasında sadece Allah'ı tanımamaları yatıyor. Sadece Allah'ın onlara ne söylediğini bilmemeleri yatıyor. Şu dünya gözlerini boyamış, dünyada kazanacakları paralarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Bir satın alma kolaylığı onlar için iblis tarafından mutluluk olarak gösteriliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes için en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Allah'ın temel emrine gelin beraber bakalım. Zariyat 56. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. İnsan amirler kulluğunda Allah'a ulaşmayı dileyen biridir. Cenneti hak etmiştir. Daha kulluğun başında bir dilekle insan 7 tane hedefinden ilkini yakalayıveriyor. Cennetini garanti ediyor. Sonsuz bir cennet hayatı yaşamayı, kıyametten sonraki hayatını mutlaka Allah'ın cennetinde geçirmeyi garanti ediyor kişi. Sevgili kardeşlerim, hepiniz daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün
Bu büyük şerefe nail oldunuz. Hepiniz için Allah'ın cenneti söz konusu. Ama insanlar bunu halen bilmiyorlar. E söylediğiniz zaman da hadi canım sen de diyorlar, öyle şey mi olurmuş? Böyle diyenlere dikkatle bakın diyorlar ki sahabenin bile 10 tanesine cennet vaat olunmuş. Geri kalanların ne olacağı belli değil. Nerede bizim cennete girmemiz? Nerede? Siz de onlara deyin ki sen yanlış biliyorsun aziz kardeşim. Konunun aslı şu. Eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen mutlaka birinci kat cennetin sahibi olursun. İşte ayet-i kerime Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Eğer dilemezsen gideceğin yer cehennem. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda olanlar değillerdir diyor Allah Teala Vel Asr suresinde. Vel asr, asra yemin olsun innel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âminû, ama âmin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olanlar kimdir? Müminin 103. Allah Teala diyor kıyamet günü mizanlar harekete geçer. Kimin sevapları hafifse, sevapları günahlarından azsa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar nefslerini hüsrana düşürmüş olanlardır. Ebediyen orada kalacaklardır. Öyleyse kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlar veya kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olanlar, ikisi de aynıdır. İkisinin de gidecekleri yer cehennem. Öyleyse bu insanlar kim? Vasıf veriyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi kulluğa adım atmıştır. Daha kulluğu sadece planlıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin kişi, huşu sahibi. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesine göre اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقِي رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Huşu sahipleri için kolay diyor Allah Teala. Bu kimdir huşu sahipleri? Yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kurtuluşa imzalarını atmışlardır. Ayrıca sahabenin yüzde belli bir miktarı değil, 10 tanesi değil, hepsinin Allah'ın cennetine gireceği kesinleştirilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Hem Ahzab suresinin 153. ayet-i kerimesi hem de Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi kesin olarak sonucu vermiş. Diyor ki Allah Teala Araf 153'te 157'de kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor. Hepsi Onların hepsi felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Hepsi felaha ermişler.
Üstelik felah deyince 7 tane felah kademesinin hepsi kastediliyor. Öyleyse Ümmi Nebi Resul'e tabi olanlar kim? Onların adı ne? Onların adı sahabe. Kim tabi olmuşsa hepsi kurtuluşa ulaşmış. İşte böyle bir dizayn. Öyleyse kul olmanın birinci safhasında daha kişi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Tamam. Sahabe mi? Hem Allah'a ulaşmayı dilemişler, hem tabi olmuşlar, hem de ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Hem de nefslerini teslim ettikten sonra irşada ulaşmışlar. Ondan sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Yedi safhanın hepsini yaşamışlar. Hepsinde gideceği yer cennet. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde de bütün sahabenin Allah'ın rızasını kazandığı, onların da Allah'tan razı olduğu ve gidecekleri yerin altlarına ırmak bırakan cennetler olduğu, adın cennetleri olduğu ifade buyuruluyor. Hazzül Azim'in, Fevzül Azim'in, Ecrül Azim'in sahibi oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse mutluluğun bütün safhalarını yaşamışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu durumda bir muhteva ile karşı karşıyayız. İnsanlar için bir dizayn söz konusu. Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve siz buna layıksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer insanlar dinlerini bilmiyorlarsa bu sizin probleminiz değil. Bu onların problemi. Ama sizler, Mihir Vakfı'nın mensupları, dinlerini öğrenenler, Mihir Vakfı'nın mensubu olmayıp gene bu meşaleden, bu güneşten ışık alanlar, Allah'ın söylediklerini öğrenenler, Kur'an'la tahkik edip hepsinin doğru olduğunu görenler, Allah'a bağlananlar, sizler de kurtuluşun içindesiniz. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an aminüler kulluğunun sahibisiniz. Amini olan Allah'ın kulluğu için ilk adım atan Allah'ın cennetinin, birinci kat cennetinin sahibi olan birisiniz. Bu sizi hacet namazı kılmaya ulaştıracak. Ulaştırması bile etrafınızda mutlaka sizi Allah'a ulaştırma konusunda yardımcı olarak bir yerlere ulaştıran bir özelliğin sahibi kalacak insanlar olacak. Mürşit, vekil mürşitler, asil mürşitler. İşte sonra tabiiyet söz konusu. Allah Teala size o güzellikleri bir bir yaşatacak. Gözlerinizdeki icab-ı mesureyi alacak. Kulaklarınızdaki bakrayı, kalbinizdeki ikindeti yerine ihbat koyacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açacak. Huşuya ulaştıracak. Mürşidinizi gösterecek. Size tabi olmak kalacak. Tabi oldunuz. Saadetin ikinci noktasındasınız. İkinci kat cennet sizin. Ama dünya saadetiniz ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ne de mürşidinize ulaştığınız zaman dünya saadetinizde Allah ile yakınlık kuramayanların yaşadığı bir standart içindesiniz. Ama cennet saadetinin ikinci katına da sahip oldunuz. Tabiiyetinizle birlikte bütün günahlarınız sevaba çevrildi.
Sonra ruhunuz bu noktadan sonra burası mümin olduğunuz yerdir. Müminler kulluğunun sahibisiniz. Mümin olan bir Allah'ın kulusunuz. Çünkü kalbinize Allah imanı yazdı. Artık sadece diliyle ben müminim diyen bir insan değilsiniz. Kalbi de kalbindeki iman kelimesiyle mümin olan bir insansınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz. Burada artık dünya saadetinin de %50'den daha fazla bir kısmı sizin. Cennet saadetinin 3. safhası Allah'a ruhunuzu ulaştırdığınız zaman, evvap olduğunuz zaman ruhunuzu bir meap olan, bir sığınak olan Allah'ın zatına ulaştırıp sığınağa ruhunuz sığındığı zaman, Allah'a sarıldığı zaman işte sizin için bir 3. dünya saadeti, %50 dünya saadeti ve bir 3. kat cennet. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece bir tek tercihin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Dilemeyebilirdiniz, o zaman kurtuluşunuz yoktu. Gideceğiniz yer mutlaka cehennemdi. Peki bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ne kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilemekle 1. kat cenneti açtınız, 2. kat cenneti açtınız, 3. kat cennete ulaştınız. Bir Allah'a ulaşmayı dilemekle ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız için nefsinizin yarısından fazlası tezkiye oldu. Afetlerden kurtuldu. %50'den daha fazla faziletlerle doldu. Ne ifade eder bu? Şunu ifade eder, dünya saadetinin yarısını yaşıyorsunuz. Yani hayatınızın, davranış biçimlerinizin %50'den fazlası sizi mutlu kılan davranış biçimleri, %49'u sizi rahatsız eden davranış biçimleri, çünkü nefsinizin afetleri hala %49 çevresinde duruyor ve tesir rica ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bana kul olun emrinin gereğini yapıyorsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmışsınız. Ve dünya saadetinin %50'sinden daha fazlasına da 51'ine sahip olmuşsunuz. Ne yapmışsınız? Aslında hiçbir şey yapmadınız. Sadece bir dilekte bulundunuz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buraya kendi kendinize mi geldiniz? Evet, kendi kendinize geldiniz. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte 3. kat cennet, dünya saadetinin %51'inden fazlası size bedavadan verilir Allah Teala tarafından. Nasıl yaratılışınızda gözleri gören, kulakları işiten, kalbi çalışan, bütün uzuvları çalışan bir insan olarak yaratıldıysanız, hepsi Allah'ın üzerinizdeki birer ihsanıysa ve bu size bedavadan veriliyorsa, bu da size bedava veriliyor. Sadece diyor Allah Teala, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Ben sizi mutlaka evliyalarımdan birisi kılacağım. Burada Allah'ın evliyası olacaksınız. Ne yaptınız? Aşağı yukarı hiçbir şey yapmadınız. Her şeyi Allah yaptı. Size namazı sevdirdi. Size orucu sevdirdi. Size zekatı sevdirdi. Size zikir yapmayı sevdirdi.
ve bütün ibadetlerinizi yapıyorsunuz. Dikkat edin, yaparken zevk alarak yapıyorsunuz. Çünkü bunları siz yapmıyorsunuz. Allah yaptırıyor. Öyleyse mutluluğunuzun arkasında hep Allah vardır. Öyleyse mutsuzluğunuzun arkasında mutlaka, mutlaka, mutlaka şeytan vardır. Neyle sizi mutsuz kılabilir? Sadece bir tek vasıta var elinde. Nefsinizin afetleri. Nefsinizin afetleri yoksa şeytanın sizi mutsuz kılabilmesi mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala onun için size zikir emrini vermiş. Zikredin ki diyor, mutluluğu yaşayabilirsiniz. Zikredin ki diyor Allah Teala, ben size mutluluk vereyim. Zikir boyunca şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden az zikrediyorsunuz? Hep bana dersiniz ki ben Allah'ı seviyorum. Biz de deriz ki ne kadar seviyorsun? Cevap hazır. Çok seviyorum. Hayır, çok sevmiyorsunuz. Aranızda 2,5 saat zikreden varsa o bilsin ki o Allah'ı sadece %10 seviyor. Günün yarısı kadar zikreden varsa o Allah'ı sadece %50 seviyor. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız ki bu gerçekten çok çalışma isteyen bir vetiredir. Ciddi bir vetiredir, bir dik yokuştur. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala sizleri sadece mutlu görmek ister. Bunun için bana kul olun diye farz kılmış Allah Teala. Muradı ne? Muradı sizi her safhada daha büyük bir mutluluğa ulaştırmak. Ne yaptınız şu ana kadar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu sizi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmayı ve tabi olmaya yönlendirdi. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. İkinci kat cennetin sahibi oldunuz. Sonra da Allah sizi kendi zatına ulaştırdı. Ve üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Dünya saadetinin de %50'den fazlasına sahip oldunuz. Kim yaptı bunları? Kesinlikle bilin ki siz yapmadınız. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a bir adım attınız. Bunun üzerine Allah Teala size 10 adım attı. 10 tane ihsan verdi. 10 tane ihsanla mürşide ulaşacak hale getirdi sizi. İstiyorsunuz artık ulaşmayı. Sizin iç dünyanız, kalbiniz mürşide ulaşmayı, tabi olmayı istiyor. Ulaştınız, tabiyetinizi gerçekleştirdiniz, ikinci adımı attınız. Bu yeni bir adımdır. Bunun karşısında bu sefer de Allah Teala size 10 tane nimet verir. Bu 10 tane nimetle ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Nefs tezkiyesine başlarsınız, fizik vücudunuz Allah'a kul olmaya başlar. Nefs tezkiyesi yüzde kaçsa, fizik vücudunuz da aynı oranda şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olmaya başlar. İşte böyle bir ortam söz konusu. Böyle bir ortamda çok şeyler yapabilecek bir özelliğin sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu dizayna dikkatle bakın. Buraya kadar, ruhunuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen bu devrede sizi üçüncü basamaktan Allah'a ulaştığınız basamak olan 21. basamağa siz ulaştırmadınız. Allah ulaştırdı.
Siz bir gayretin sahibi de olmadınız çünkü yaptığınız ibadetleri sıkıntı duyarak aman şu omuzumdan bu namazı da kılayım da şu yük kalksın yakamdan düşsün diye değil. Namazın zevkini yaşayarak namaz kıldınız. Oruç ilk perşembe günü tuttuğunuz zaman sizin için bir yük olmadı, acıkmadınız. Oysa ki eskiden de oruç tutardınız. Hele sigara da içiyorsanız akşamı nasıl ettiğinizi siz bilirsiniz. Çok insanlar şikayet etmiştir. Babamız, annemiz oruç tutmasa da çocuklar bizi annemiz, babamız dövmese oruç tutmasalar olmaz mı? Ne oluyor? Allah'ın yoluna girmemiş insanlar. Oruç tutmayı Allah Teala'nın kendilerini cezalandırması olarak kabul ediyorlar. Asabiler, sinirliler, herkese kötü davranıyorlar ve adeta aç kalmalarının intikamını başkalarından alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, siz onlardan değilsiniz. Siz Allah'ın güzelliklerini yaşayanlarsınız. Hepinize dua ediyoruz. Hepinizin bu güzellikleri yaşamanızı Yüce Rabbimizden talep ediyoruz. Bilin ki kim Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmiştir. Ona hayat verip de yaşatırsa ki bunun süresi en çok normal standartlarda 6 aydır. O kişiye hayat verip de Allah-u Teala onu yaşatırsa bu 6 aylık süreç içerisinde Allah onu belki 2. ayda, belki 3. ayda, belki sonraki birkaç ayda ama mutlaka kendi zatına ulaştırır. Bu ne ifade eder? O kişinin Allah'ın evliyasından biri olmasını ifade eder. Evliyalık payesine kişi ermiştir. Ermiş olmuştur Türkçe'ye göre. Ermiş olmanın standartlarına ulaşmıştır. O kişi dünya saadetinin yarısını yaşamaktadır. Peki bu kişi hiç günah işlemez mi? İşler. Nefsinin afetlerinin henüz yarısı gerçek anlamda sonuca ulaşmıştır. Öyleyse diğer yarısı ne yazık ki hatalar işlemeye devam edecektir. Allah o kişi Allah'ın yolundan çıkmadıkça onu korur. Bundan sonra da ona yardımcı olur ama 21. basamağa kadar yaptığı yardımı Allah Teala söz verdiği için istisnasız herkese uygular. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi mutlaka kendi zatına ulaştıracaktır sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım diyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka evliya yaparım diyor Allah Teala. Allah'ın dostu yaparım diyor. Buraya kadar garantidesiniz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmaması mümkün değildir. Evliya olmaması mümkün değildir. Allah'ın ona üçüncü kat cenneti ve dünya saadetinin yarısını vermemesi mümkün değildir. Bundan sonra kişi Allah'ın yoluna devam ederse ki bu noktada tehlike olabilir. Şeytan o kişiyi tuzağa düşürmeye çalışabilir. Eğer kişi yoluna devam ederse onun ulaşacağı yer bütün güzellikleri ihata eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bundan sonra sizin gayretiniz ağır basacak artık. Allah'ın yardımı mutlaka var. Ama Allah'a ulaştırıncaya kadar olan Allah'ın yardımı garantili bir yardımdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala söz vermiş o kişiyi mutlaka hidayete erdirecektir. Mutlaka Allah'ın velisi yapacaktır. O kişinin de kendine düşenleri yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah Teala Allah ile ilişkili bütün ibadetleri ona sevdirmeyi de garanti ediyor.
Öyleyse ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ne yapacaksınız? Daha çok çalışacaksınız. Ama burada Allah'ın artık garantisi yok. Sizin gayretinizle Allah yardım edeceğine dair söz vermiş. Ama siz gayret ederseniz, Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah Teala sizin gayretinizi de istemiyor. Hiçbir şeyinizi istemiyor. Her şeyi o yapacak. Siz gayret etmeyeceksiniz namaz kılasınız diye. Allah size namazı sevdirecek. Siz gayret etmeyeceksiniz oruç tutasınız diye. Allah size orucu sevdirecek, açlığı hissettirmeyecek. Siz gayret etmeyeceksiniz zikir yapasınız diye. Allah size zikri sevdirecek. Bütün bunları garanti ediyor ne zamana kadar? Ruhunuzu Allah'alaştırıp sizi evliya kılana kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın çadırı içindesiniz. Sizi mutlaka bu hedeflere ulaştırır. Sözü var. Sözüne sahip çıkmadığı da mümkün olmayan bir husustur. Allah mutlaka sözünü yerine getirir. Allah'ın sözünde hulf olmaz, hilaf olmaz diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sonra fena makamını geçeceksiniz. Daha çok zikir yapacaksınız, beka makamını geçeceksiniz. Zikriniz günün yarısına ulaşacak, züğüt makamını geçeceksiniz. Sonra da fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Bu sizin gayretinize Allah'ın verdiği yardımla gerçekleşir. Ama buraları Allah Teala garanti etmiyor. Siz daha öteki üst hedeflere ulaşmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz, Allah yardım edeceğine dair kesin söz vermiş. Yardım edip sizi o hedefe ulaştıracağına dair. Ama evliya olana kadar olan devre Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde Allah'ın garantisi altında. Yani siz istemeseniz de Allah Teala onu yapacak. Ama istememeniz mümkün olmuyor çünkü Allah Teala sizi istekli kılıyor. Yoksa istemeseniz de Allah Teala sizi mutlaka Allah'ın evliyası yapacaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için. Ama isteksiz olmanızı mümkün kılmıyor. Sizi istekli yapıyor Allah Teala. Muhtevayı ona göre dizayn etmiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Siz o hedefe ulaşmayı dilerseniz eğer Allah'ın size büyük ölçüde yardım ettiğini, sizin gayretinize Allah Teala'nın dayanma gücünü verdiğini ve hedeflere ulaşmak için daha çok, daha çok, daha çok çalıştığınızı göreceksiniz. Bir gün fizik vücudunuz Allah'ın emrettiği her şeyi yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliğe kavuşacak. Burası fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz yerdir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman her şey bitmiyor. Daha onun ötesine geçmeniz lazım. Nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bunun için daimi zikre ulaşmanız gerekecek. Daimi zikir çok çalışmanızı icap ettiren bir vesiledir. Ama ulaştığınız zaman dünya saadetinin de %100'ü, cennet saadetinin de 5. katı sizin olur. Ne olursunuz? Hikmet sahibi olursunuz. Daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde olduğunuz için nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Bütün afetler yok olmuşlardır.
Bütün negatif faktörler nefsinizin kalbini terk etmiştir.

açıldı. 3. Kalp kulağınız açıldı. 4. Allah'ın fiziğin ötesinde gösterdiği şeyleri görebiliyorsunuz. Allah'ın söylediklerinin hepsini işitebiliyorsunuz. Sonra mı? Sonra bu 4 tane temel vasfa, 3 de vasıf şartı ilave edilir. Sonuç şartı ilave edilir. Siz ehli tezekkür oldunuz. Her an Allah ile herhangi bir konuyu tezekkür etmek, Allah'la konuşmak imkanının sahibisiniz. Sonra ehli hayır oldunuz. Hayır ehli oldunuz. Hayrın sahibi oldunuz. Ne diyor Allah-u Teala? Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır vermiştir. Neden? Çünkü kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için de bir büyük mutluluğu yaşayacaktır. Çünkü daimi zikir sebebiyle devamlı derecat kazanmaktadır. Daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Sadece faziletler oluşmuştur. Bu kişi artık Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat edecek. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. Fizik vücudu da daha evvel %100 Allah'a kul olmuştur. Bu noktada fizik vücudun Allah'a kulluğunda da hesaba katmadığı şeylerin nefsin afetlerinin devreden çıkmasıyla yeni bir safha oluşmuştur. Kişinin nefsinin kalbine hiç afet kalmadığı için fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesinde dinlemediği bir kesim artık yoktur. Hesaba katmadığı bir kesim yoktur. Çünkü nefsin afetlerinin tümü yok olmuştur. İşte bu noktadan sonra nefsiniz de Allah'a teslim olur ve bu teslim statüsünde ehli hayır oldunuz, ehli tezekkür oldunuz ama asıl ehli hükm oldunuz. Yani hikmet sahibi oldunuz. Hem hakimlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın emirlerini tebliğ edebilecek olan birisiniz. Hem hakemlik yaptığınız zaman sadece Allah'ın verdiği emri yerine getirecek olan birisiniz. Hem de hüküm sahibi olduğunuz için Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksanız o ayetin Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağından hangisine ait olduğunun kesin hükümlerine vardınız demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması bu hedeflerin sonuncusunda en güzel şekline bürünecektir. Nerede? Fizik vücudunuzdan sonra nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Ama daha bitmedi. Bundan sonra size göğün ulu'l-elbab olduğunuz zaman sadece zemin katın sırrı gösterilecektir. Yani devrin imamının dergahının hususiyetleri, özellikleri gösterilecektir. Sonra göğün birinci katı gösterildiği andan itibaren ulu'l-elbab makamını açtınız, irşat makamında. Ulu'l-elbab makamını açtınız, ihlas makamındasınız. Halis oldu nefsinizin kalbi. Bütün afetlerden arındı. Gök katları 7 tane müzeyyen olma vasfı sağlayacaktır size. Göğün 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. katlarını göreceksiniz. 7. katın 7 alemini göreceksiniz. En son Sitretül Münteha'yı göreceksiniz. O zaman Tövbe-i Nasuh'a çağrılırsınız. İhlas makamı biter. Salah makamına ulaşırsınız. Salah makamının birinci mertebesi, birinci kademesi

0: tövbe-i nasuha davet edilmektir. İkinci kademesinde Allah'ın günahlarınızı örtmesi söz konusudur. Üçüncü kademesinde ise Allah'ın size salah nurunu vermesi, talebiniz üzerine, orada talep ediyorsunuz. Allah Teala sizin günahlarınızı örttüğü zaman, tövbe-i nasuhta günahlarınızın örtülmesi Allah'ın tövbe-i nasuhta davet ettiği herkes için garantisidir. Ama orada yaptığınız bir talep var. Diyorsunuz ki Allah Teala, ya Rabbi bana yardım et. Bana benim nurumu tamamla. Yani başımın üzerinde devrin imamının ruhu var. Bu bir nur. Ama benim nurumu başka bir nurla daha tamamla. Yani bana salah nuru ver. Ve diyorsunuz ki ya Rabbi benim günahlarımı sevaba çevir. Ve Allah Teala günahlarınızı sevaba çeviriyor. Nerede? Salah makamının üçüncü kademesinde evvelce irşada ulaşıyorsunuz. Bundan sonra Allah Teala iradenizi bağlıyor. Dördüncü kademe iradenizi ref ediyor. Artık sadece Allah'ın iradesi size hakim, kendi iradeniz yok. Allah'ın iradesi neyi emrederse onu yerine getirecek olan bir özellik kazanıyorsunuz. İradeniz ref edilmiş, Allah'ın iradesi size emrini gönderiyor. Siz ise onu mutlaka gerçekleştiriyorsunuz. Çünkü iradenizi de Allah'a teslim ettiniz. İşte burası bir hakkın takvanın sahibi olduğunuz yer. Ama salah makamının üçüncü mertebesinde irşada ulaştınız. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. İrşada ulaşmakla kalmamış, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve hepsi irşad makamının sahibi olmuş. Bir hakkın takvanın, hakkı tukatihi takvanın, hakkı yakin takvasının sahibi olmuşlar. Siz de burada hakkı yakin takvasının sahibi olursunuz. Allah Teala'dan onun sizi irşad makamına tayin etmesiyle en büyük mükafatı alırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutlulukların en büyüğü muhakkak 7. kat cennetin sahibi olunan Allah'ın irşat makamına tayin edilen bir noktada kişinin hem cennet dünya saadetinin en üstününe iradesi bağlanan bir kişinin mutluluğuna ulaşması hem de cennet saadetinin en üstününe 7. kat cennetin sahibi olmasına kişiyi ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz bunları yaşayanlarsınız ve yaşayanlar olacaksınız. Neredeyseniz onun daha üstü mutlaka vardır ve daha üste doğru yürüyeceksiniz. Bir gün bütün ufukların Allah Teala sizi de sahibi kılacak. Sonsuzluğunuzun, mutluluğunuzun daim olmasını ve sonsuza kadar sürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Unutmayın, mutlu olmaya hepiniz ehilsiniz. Öyleyse mutlu olmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn.
1: Amin.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed ve izu billahi ve neşvetan Rabbil alemin arrahmanirrahimin maliki ve middin İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn ihtina sırâta müstakîm sırâta lezzîne elâbte aleyhim gayrın makdûbi aleyhim dâllîn. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bu akşamki konumuz Allah'a çağırmak. Hepinizi Allah'a davet ediyorum. Allah'ın emri üzerine. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Böyle söylemekle sadece Mihir Vakfı'nın mensuplarını kastetmiyorum. Hepiniz gönül dostumuz olabilirsiniz. Sadece bir dileğiniz gerekli. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte sizi onu yapmak üzere davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeye, Allah'a ulaşmaya sizi çağırıyoruz. Allah Teala'nın iki tane daveti var. Bir, Allah'a ulaşmaya, Allah'a ulaşmayı dileme daveti. İki, Allah'a ulaşma daveti. Hem Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor, hem de kendisine ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmanızı size emrediyor, ulaştırmaya davet ediyor. Ulaştırmayı dilemeye bir, ulaştırmaya iki. Birinci davet ve ikinci davet. Bitiyor mu? Hayır. Ondan sonra bir gün Allah'a ulaşacaksınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Ondan sonra fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmaya davetlisiniz. Affedersiniz. Fizik vücudunuz Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye davetlisiniz. Ne zaman fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirleri yerine getirir, yasak etifileri işlemez bir noktaya ulaşırsa, o zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmiş olursunuz. Daha sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ekmekle mükellefsiniz. Davet edildiniz. Bütün yer katları ve gök katları, yerlerin melekûtu ve gökyüzlerin melekûtu gösterildiği zaman nefsinizi Allah'a teslim etmiş olursunuz. Sonra irşada ulaşmakla davetlisiniz, irşada ulaşacaksınız. Sonra iradenizi Allah'a ulaştırıp hakka tukatihi, takvanın sahibi olmakla, hakkı görmekle vazifelisiniz. Ona da davetlisiniz. Hepsi de Allah'a davettir. Sevgili kardeşlerim, zamanımızda artık unutulmuş olan şeylerden bahsediyoruz. Neden unutulmuş? Kur'an-ı Kerimler rafa kaldırılmış. İnsanlar dinlerini Kur'an-ı Kerim'den değil, insanların asırlardan beri yazdığı kitaplardan öğrenmişler. Bir safsata duruma hakim olmuş. Siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Bunu anlayan adamların yazdığı Kur'an-ı Kerim öğreticilerinin söylediklerini yapın, yoksa çarpılırsınız. Kur'an sizi çarpar. Kur'an'ı anlamaya sakın kalkmayın. Bunu beceremezsiniz. Gerçekten Kur'an'ı anlamak isteyen herkes Allah-u Teala'dan mutlaka yardım alır. Sevgili kardeşlerim,
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olmak konusunda aranızda yarış edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bu söz neye çevrilmiş? Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını öğrenen ve öğretendir'e çevrilmiş. Sevgili kardeşlerim, olur mu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumak bilmiyordu? Ama Kur'an-ı Kerim'i kelimelerden değil, kalbinden okuyan, en güzel okuyan da gene oydu. Öyleyse din dediğiniz zaman bunun Kur'an-ı Kerim olduğunu bileceksiniz. Evvela dinler yok sevgili kardeşlerim. Bir tek din var. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün peygamberlerin yaşadığı ve o peygamberlere bağlı olanların yaşadığı kainatın tek dini. O peygamberlerin dışındaki bütün kavimlerdeki resullerin bütün zaman aralıklarında mevcut olan bütün kavimlerde, bir defa daha söyleyelim, üstüne basa basa bütün zaman aralıklarında Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar geçen bütün zaman aralıklarında bütün kavimlerde aralıksız var olan, mutlaka birisi öldüğü zaman yerine yenisinin Allah-u Teala tarafından derhal tayin edildiği bir dünya nizamından bahsediyoruz. Şu dünyada ne kadar ayrı ülke varsa, ayrı dil konuşuluyorsa, ayrı kavim oluşmuşsa, ayrı millet oluşmuşsa, ne kadar millet varsa, ne kadar kavim varsa, hepsine onların lisanlarıyla hitap edecek, bütün zaman parçalarında, bütün kavimlerde hiç aralıksız Allah'ın Resulleri mutlaka var olmuştur. Hepsi Allah'a çağırdılar. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar böyle devam edecek. Şimdiye kadar böyle devam etti. Bugün de öyle. Bütün kavimlerde şu anda Allah'ın Resulleri vazifeli. Yarın da öyle olacak. Kıyamete kadar Allah'ın Resulleri hep insanları Allah'a davet edecekler. Allah'a çağıracaklar. Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah Teala. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde diyor ki, kullarım sana benden sual ederlerse ben onlara yakınım. Kim bana dua ederse, dua ettiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı, eğer onlar da benim davetime icabet ederse ve böylece amini olursa, umulur ki onlar irşada ulaşırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala davetim diyor. Davetine baktığımız zaman Allah'a davet iki muhteva taşıyor. Birisi Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. İkincisi Allah'a ulaşmaya davet. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta da olayları değerlendiririz. Olaylar karşısındaki tutumumuzu sergileriz. Herkes her olay karşısında bir şeyler yapar. Allah Teala her şeyden haberdardır. Ve bu noktada başka insanların hidayetine mani olmayan herkes Allah Teala tarafından seçilir.
kesilmeyenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de kendilerine onlarda maraz var dediği insanlar, kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış, sertleşmiş insanlar, kalplerinde zevk olduğu için böyle olan insanlar. Başka insanların hidayete ermesine mani olarak yeryüzünde fesat çıkaran insanlar. Üç grup. Başka insanları Allah'ın yolundan men eden insanlar. Allah'ın ayetlerini ketmederek hidayete mani olan insanlar. Hidayeti ketmederek, gizleyerek hidayete mani olan insanlar. Allah'ın hidayet konusundaki ayetlerini inkar ederek insanları hidayetten men eden insanlar. Onların hiçbirisini Allah Teala seçmez. Geri kalan herkes seçilir. Bunlarsa seçilmeyenler %10'un altındadır. Kasıtlı, özel olarak kendileri Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Herkes dilemiyor başlangıçta. Kimse bilmiyor olayın ne olduğunu. Ancak kendisine söylendiği zaman dileyecek veya dilemeyecek. Böyle bir teklifte bulunulduktan sonra insanlar iki gruba ayrılıyorlar. Bir grup tekliften etkilenmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Onların gidecekleri yer cehennem. İkinci grup tekliften etkileniyor ve karşı çıkıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Sen kim oluyorsun da bize bunları söylüyorsun diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ise Allah Teala insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya davet ediyor. Ve insanları da Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'a ulaşmak üzere harekete geçenler olarak ikiye ayırıyor. Dilek kısa bir zaman sonra yerini Allah'a ulaşma konusundaki hazırlıklara terk ediyor. İkinci basamakta Allah Teala tarafından seçilenler için onların arasından bir kısmının kurtuluş şansı vardır. Onlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin, bu Allah'a davete icabet etmeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Onlar için Allah Teala diyor ki onlar dalalettedir. Bir, onlar küfürdedir diyor Allah Teala. İki, onlar hüsrandadır diyor Allah Teala. Üç, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Dört, onlar için Allah Teala buyuruyor, gaflet söz konusudur. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır diyor. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği dizayna bakın. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa onlar takva sahibi olamazlar diyor. Ve cennetime yalnız takva sahiplerini alırım diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek konumuzun temelidir. Dilemeyen için kurtuluş yoktur. Bu sebeple Allah'a davet bu kainattaki şu andaki en önemli davettir. Ve kim gerçekleri öğrenmişse
Onun görevi mutlaka Allah'a davet olmalıdır. İnsanların bilmemesi önemli değil. Onlara anlatmak mecburiyetindesiniz. Mecburiyetindeyiz. Bu Allah-u Teala tarafından bize verilmiş olan emir, hiçbir şekilde bizim hayatımızdan daha az değerli olamaz. Bizim hayatımızın şu kadarcık kıymeti yoktur. Değerli olan, hangi şartların içinde olursak olalım, mutlaka Allah'a davet etmek mecburiyetinde oluşumuzdur. Bu kurtuluştur sevgili kardeşlerim. Yalnız Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerli olan bir husus. Ve üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, Allah'a ulaşmak da farz kılınmış. Öyleyse iki tane davet söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci davet Allah'a ulaşmak, ikinci davet. Birinci davetten ikinci davete nasıl geçiliyor? Şimdi beraberce göreceğiz. Allah Teala buyuruyor. Rum suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve tekuhu. Ona yönel. Ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumus salat ve namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler bir fırkada, diğerleri diğer 72 fırkada. 73 tane fırka söz konusu. 72 fırkayı paylaşanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı kişiler, ikisi de takva sahibi. İşte Allah Teala Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesinde diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular diyor. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Allah'a yöneldiler ve takva sahibi oldular. Birinde şirkten kurtulma söz konusu ki şirkte olanların gideceği yer bilindiği gibi cehennem. Cehennemden kurtulmak söz konusu. Şimdi Yunus suresinin sadece 63. ayet kelimesine değil, 62, 63 ve 64. ayetlerine bakalım. Bir bütün göreceğiz o zaman. Allah Teala buyuruyor ki Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası var ya diyor Allah Teala, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani onlar Allah'ın evliyaları cehenneme gitmeyecek olanlardır. Cennete gidecek olanlardır diyor Allah Teala. Onlar cehenneme gitmeyecek olan, cennete gidecek olanlardır. Onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlardan. Murat bu. Eğer cehenneme gitselerdi, ahirette cehennemde olacaklardı ve üzüleceklerdi. Ya Rabbi neden onları cennetine gönderdin de beni cennetine kabul etmedin diye. Ve diyor ki Allah Teala لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Yani
Gidecekleri yer cehennem değildir, cennettir. Dünyada da mutlu olacaklardır onlar. Kim bu insanlar? Aminu olanlar. Takva sahibi olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Şimdi ne gördük? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala münibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona yönel, Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve lahum yahsenun diyor. Ondan sonra 63. ayet-i kerimesinde de diyor ki Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Görülüyor ki her ikisinde de cehennemden kurtuluş takva sahibi olmakla mümkün. Yani her ikisinde de birinci takvadan bahsediliyor. Cehennemden sonraki ilk kurtuluş durağı, birinci durak, iki kavram. Amin olmak, birinci kavram. İkinci kavramsa münib olmak. Münibine ileyhi, ona münib ol. Yönel, ulaşmayı dile. İkisi de kişiyi takva sahibi oluyor. İkisi de aynı seviyeyi ifade ediyor. Aynı seviye, birinci takvanın sahipleri, bir münib olanlar, ikincisi de amini olanlar. Peki, ulaşmayı dilemezsek ne olur? O zaman gideceğimiz yer cehennem. Dileme tabiri geçiyor mu? Elbette geçiyor. İşte Allah Teala Yunus suresinin gene 7 ve 8. ayetlerinde şöyle diyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdû bil hayâtet dünyâ وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Yani takva sahibi olamamışlar. Olsalar da ne olacaktı? İşte Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesi. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor Allah Teala. 198. ayet-i kerimesinde de cennete takva sahipleri girerler diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim boyunca cennet sahiplerinin mutlaka takva sahibi olanlar olduğu ifade ediliyor. Amin olanlar da takva sahibi, münip olanlar da takva sahibi. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemek tabirini ifade ediyor. İşte bu iki ayetin ötesinde Allah Teala takva sahibi olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu anlatıyor. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse, o dilediği andan itibaren bir yol üzerindedir. Sen de o yola tabi ol diyor Allah Teala. Bu birinci sıratımızda kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ulaşmak için harekete geçenler. Yani yönelmenin ikinci kısmı, yönelenler. Sonra ruhlarını Allah'a doğru yola çıkaranlar, her biri ayrı bir sırat-ı müstakimde. Üçüncü sırat-ı müstakim.
Bu üçüncü sırat-ı müstakim dört sebilden oluşuyor. Yatay, iki dikey, dört diye sebil, bir tanesi de tarik-ı müstakim. Fizik vücudun teslimi, dördüncü sebil. Nefsin teslimi, beşinci sebil. İrşade ulaşmak, altıncı sebil. İradeyi Allah'a teslim etmek, yedinci sebil. Yedinci sırat-ı müstakim. Arka arkaya yedi tane sırat, yedi tane tarik, yedi tane yol, her biri bir ayrı neticeye ulaştırıyor kişiyi. Meselenin başlangıç noktasındaysa Allah'a ulaşmayı dilemek var. Münip olmak. Görüyorsunuz ki hepsi emir şeklinde tecelli ediyor. Üzerimize farz. Bu aynı zamanda hemen ötesinde teslimi de içeriyor. İşte Zümer Suresi 54. ayet-i kerime. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Ve enübü ila rabbiki ila rabbikum. Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Ve eslimu lehu ve ona teslim olun. Sadece ulaşmayı dilemekle kalmayın. Teslim olun. Yani ulaşmayı diledikten sonra Allah'a yönelin. Yönelmenin birinci kesimi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkisi de yönelmek. İkincisi yöneldikten sonra Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki yönelmek. Henüz mürşidinize yeni ulaşıyorsunuz bu iki tane yönelme faslından sonra. Ve sizi cehennemden kurtaran Allah'a ulaşmayı dilediğiniz birinci yönelmedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Dört ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. Bundan sonra ne olması lazım? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. 22. basamakta teslim edeceksiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu. 27. basamakta nefsinizi. 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesindeki yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve teslimleri böylece gerçekleştireceksiniz. Bakara suresinin 108. ayet-i kerimesinde ey amin olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hepiniz birden silme girin. Silm, teslim demek. Hepiniz birden teslime girin, ruhunuzu, vecinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi ve bi ahdillahi efu, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Allah'ın ahdi dört safa içeriyor. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. 153. ayet-i kerime. Enam 153. Haza sırat-ı müstakim fettebi'uhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Yani kim Allah'a verdiği yemini, misaki, ahdi yerine getirecekse onlardan bahsediyor Allah-u Teala. Diyor ki bu Allah'ın ahdini yerine getirin. Dört emaneti de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Hepsi ayrı bir sırat-ı müstakimin içerisinde. Ve sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki diğer fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar. Fırkalara ayrılmış olursunuz ve Allah'ın size verdiği vasiyeti budur. Ahdini yerine getirmektir. Ve eğer bunu yapmazsanız, sırat-ı müstakimden ayrılırsanız, diğer fırkalara tabi olursanız, o zaman takva sahibi olamazsınız diyor Allah-u Teala.
Gene tek fırka, diğer bütün fırkalar. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç geri kalan bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Ya Allah'ın kulusunuz ya tağutun kulusunuz. Şeytanın kulusunuz. İşte Allah'a çağırmak bu açıdan değer kazanıyor. Zariyat suresinin 50. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Ruhun Allah'a ulaşsın. Sığınağa sığınsın. Allah zatının meab olduğunu söylüyor. Allah'ın katındaki hüsnül meab, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Ali İmran 14. Vallahu indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Hem de yemin olsun ki diyor. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah Teala. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde ise şunu söylüyor. İnna Allaha ya'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, emanetler çoğul, sahibi tekil. Onların sahibi olana yani Allah'a tevdi edin, teslim edin. Onların sahibi olan Allah'a tevdi edin, teslim edin. Emanetleri onların sahibi olan Allah'a tevdi edin, teslim edin. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Görüyor musun sevgili kardeşlerim? Hepsi farz. Allah'a ulaşmak üzerinize her bir seferinde farz kılınıyor. 12 defa üzerinize farz kılınmış. Ve Allah'a davetle hepiniz mükellefsiniz. Ne diyor Fussilet suresinin 33. ayeti gelmesinde? Allah'a teslim olup oldum deyip de Allah'a teslim olduğunu ifade ederek Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır diyor. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü kim vardır diyor. Davet edenlerin ise irşat makamının sahipleri olduğu ifade ediliyor. Onlar Hazrül Azim'in sahipleridir ifadesiyle. Lehu davetül hakku diyor Allah Teala. Allah'ın daveti kendisinedir. Hak olan Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Bakıyoruz Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yedü darüsselamü ve yehdi ileyhi men yeşayü yehdi men yeşayü ila sıratı müstakim. Diyor ki selam yurduna Allah davet eder. Burada selam yurdu teslim yurdu anlamına
Allah'ın zatı. Selam kelimesi de, teslim kelimesi de, silm kökünden geliyor. İslam kelimesi de, Müslüman kelimesi de, hepsi silm kökünden geliyor. Ve Allah, selam yurduna davet ettiklerini, sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Yani bunlardan dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırır. Yehdi ulaştırır. Men yeşayı dilediği kişiyi ila sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime. Ve bir sonraki ayette Allah-u Teala sırat-ı müstakimin Allah'ılaştıran yol olduğu konusunda kesin bir işaret ifade ediyor. Buranın ulaşılacak yerin güzellerin en güzeli olduğu ifade ediliyor. Güzellerin en güzeli ise Allah-u Teala'nın zatıdır. Açık ve kesin olarak burada Yunus 25 ve 26 bize net olarak ulaşılacak yerin, Allah'ın teslim olunacak yerin, selam yurdunun Allah'ın zatı olduğunu kesinleşiyor, kesinleştiriyor. Onlara diyor hüsnül meab ve onun ötesinde daha da güzeli vardır. Sığınakların en güzeli ve daha da ötesi. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlar bize bir işaret veriyor. Asıl olan Allah'a davettir. Önce Allah'a ulaşmaya davet. Birinci basamakta olayları yaşarız, ikinci basamakta olayları değerlendiririz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece cennet hakkını kazanırlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah derhal ona rahmet fasıl et tecelli eder. Burası dördüncü basamaktır. Allah Teala tecellisiyle o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının üzerindeki güçabeti alır, kulaklarındaki vakrayı alır, işitme hassasının üzerindeki mührü alır, kalbindeki ikindeti alır, idrak hassasının üzerindeki mührü de alır. Ve o kişinin kalbine ihbat koyar. Bunlar yedi tane Furkan'dır. Allah Teala diyor ki Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlara Furkanlar verir ve onların günahlarını örter diyor. Her bir Furkan'da Allah Teala o kişiye derecat kazandırır ve Furkanlarını vererek o kişiyi görme, işitme ve idrak etme hastalarının sahibi kılar. Bu noktaya kadar o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Yedinci basamağa gelmiştir. Bundan sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçen kişi olacaktır. Allah'a ulaşma dileği burada tamamlandı. Allah Teala diyor ki sen ölülere işittiremezsin. Ancak işiten ve senin dileğin üzerine Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye işittirebilirsin. Mezardaki ölülere işittiremezsin. Gören ve işiten kişiye işittirebilirsin. İşte bu noktada Allah işittiriyor. Allah idrak ettiriyor. Ve ondan sonra bu işitmenin sonucu sen ancak Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye işittirirsin diyor.
Böyle bir dizaynda kişinin Allah'a ulaşması söz konusu. İşte yedinci basamağa kadar kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Bu kişi Allah'a inanıyor. Bir, ikincisi Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına inanıyor. Ulaşması diye bir kavrama inanıyor. Ölmeden evvel Allah'ın ruhunun ulaşması diye bir kavrama inanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Üçüncüsü bunun farz olduğunda idrakinde. Ondan sonra böyle bir idrakin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah-u Teala onda furkanları oluşturuyor. Allah'a ulaşmayı dilediği kesinleştiği için. Ama furkanlar tamamlandıktan sonra artık o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyi bitirmiştir, tamamlamıştır. Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet etmiştir. Bundan sonraki davete icabet edecektir. Senin davetine ancak işitenler ve idrak edenler, onlar diyor, icabet eder diyor Allah Teala. Öyleyse bu davet ikinci davettir. Birinci davete daveti Allah'a ulaşmayı dileme davetine kişi icabet etmiş. Şimdi Allah'a ulaşma davetine icabet eder. Kim bu? Allah Teala ona furkanlar vermiş. Furkanların sahibi olan kişi. Yedinci basamağa kadar birkaç dakika içinde furkanlara kavuşmuş kişi. Günahları da örtülmüş. O Allah'a yönelmiş olan kişi. Bundan sonra yönelmenin ikinci safhası var. O kişinin kalbine Allah'a ulaşıyor. Allah Teala diyor ki فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِي قَلْبَهُ. Kim Allah'a amin olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onun kalbine hidayet ederim, ulaşırım diyor Allah Teala. Sekizinci basamak. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbindeki nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu dokuzuncu basamak. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar diyor Allah Teala. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor. Kalplerini Allah'ın oraya ulaşmasıyla Allah onların kalplerini şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. Dokuzuncu basamak. Ondan sonra Allah Teala diyor ki iyi bilin ki Allah insanın kalbiyle kendi arasına girer. Girince ne yapıyor Allah Teala? Kendisi giriyor. Niçin giriyor? O kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açmak üzere giriyor. Ve bu nur yolunu Allah Teala'nın göğsü yararak açtığı Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde kesinleştirmiş, kesinleştirilmiş. Diyor ki Allah Teala "Femen yuridullahü en yehtiyehu yeşrah sadrehu lil-İslam." Allah kimin göğsünü şerh ederse, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar, şerh eder ve İslam'a teslime yani açar. Allah'a ruhun teslimi için, fizik vücudun teslimi için, nefsin teslimi için, iradenin teslimi için bunların hepsi mutlak olarak gerekliliklerdir. Allah 10. basamakta o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Bunun üzerine zikir yapan kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz geliyor iki çeşit nur ve göğüsten o yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbe gelen rahmetle fazdan rahmet nurları kalbin içine giriyor. Fazıllar giremiyor. İşte bu nurların kalbe girmesi o kişinin 11. basamağı,
geldiğini gösterir. Zikirle kalbine kişinin nur giriyor. Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Göğsünü yardığımız diyor. Göğsünden kalbine nur yolu açtığımız kişi ki onun kalbine Allah'ın nurları girer, rahmeti ve fazlı girer diyor. Göğsünü teslimi açmadığımız, yarmadığımız kişiyle bu kişinin durumu aynı olabilir mi diyor Allah Teala. Göğsüne nurun girdiğini kesin şekilde ifade ediyor Allah Teala. Göğsünü yardığı kişilerin sadece kalbine Allah'ın nurunun ulaştığını söylüyor. Zikirle o kişinin kalbine Allah'ın nuru girmeye başlıyor. Ve bu nur, burası 11. basamak. Kimin kalbinde nurlar %2'ye ulaşırsa o kişi huşu sahibi oluyor. Hadis suresinin 12. ayet-i kerimesi gereğince, 16. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Ve huşu sahibi olan kişinin durumunu söylüyordu Bakara 45 ve 46'da. Huşu sahibi olan kişi diyor, o kişidir ki Allah'a ruhunu mutlaka mülaki kılacağına kesin şekilde inanır diyor Allah Teala. Muhakkak surette inanır diyor. İşte o kişi buna muhakkak surette inanan kişidir artık. Bütün bunlardan sonra kişi Allah'a mutlaka ulaşacağına inanıyor. Burada bu huşuda Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki huşu söz konusudur. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin muhakkak surete inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel ulaştıracaklardır. Burası Allah'a yönelmenin ikinci safhası. Ve kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimelerinin gereğini yapıyor. Ne diyordu Allah Teala? وَاَسْتَعِينُوا Biz sabrı ve salatı indaha lekibiretün illa alel haşi'in. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka mülaki olacaklarına muhakkak surette inanırlar. Ölümden sonra da tekrar Allah'a ruhlarını geri döndüreceklerine inanırlar. İşte burası kişinin huşu sahibi olduğu 12. basamaktır. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar.

Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın davetine mutlaka icabet edin, yetmez. Allah'ın davetine davet etmek sizin de asli görevinizdir. Allah'a çağırmak insanların üzerine farz kılınmıştır Allah-u Teala tarafından. Allah'a davet haktır. Öyleyse davete, icabete insanları davet etmek. Bu sizin, hepinizin görevidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalette olacaktır. Dalalette kalacaktır. Küfürde kalacaktır. Hüsranda kalacaktır. Kurtuluşa ulaşması mümkün olmayacaktır. Gideceği yer mutlaka cehennem olacaktır. Allah'ın ayetlerinden gafil olacaktır. Allah'ın dostu olamayacaktır. Şeytanın dostu olarak kalacaktır ebediyen. Allah'ın kulu olamayacaktır. Şeytanın kulu olarak kalacaktır ebediyen. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a davet üzerinize borçtur. Allah'a davet asıldır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed izbillah. Udu ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve ddâlin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtüh. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetindeyiz. Bir mutluluk sohbeti sevgili kardeşlerim. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Arkasında bu var. Çünkü diyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye, sadece bize kul olsunlar diye.

yarattık diyor Allah Teala. Şimdi birisi çıkıp bana diyebilir ki anladık da kul olmakla mutluluk kel alaka. Ne ilgisi var ki? İlgisi %100 sevgili kardeşlerim. Böyle diyenlere cevabımız ilgisi 100 üzerinden 100. Çünkü Allah'a kul olma müessesesi Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalaletteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürdeyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkteyse, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemse, gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şeytanın kuluysa, eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafilse ve Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin bütün amelleri boşa gidiyorsa, bu muhtevada bu kişi mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutsuz bir dünya insanı var karşımızda ve de bu dünyada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutsuzluk bütün boyutlarıyla devrede.

Bir defa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennem diyoruz. O zaman ne oldu? Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir kavram ki cehennem mutsuzluğunu bir anda yok ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilese bir saat sonra ölse ama hiç ibadet etmemiş olsa ne olur? Ne olur? Gideceği yer cennet olur. Öbür taraftan da bir başka insan 80 sene yaşasa, 15 yaşında kendisine sorumluluk vacip olduğunu idrak etmişse, İslam'ın 5 şartını tam 65 yıl gerçekleştirmişse, bu kişinin gideceği yer cennet değildir sevgili kardeşlerim. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek fonksiyonu, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileme emrine itaat, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin 65 yıllık ibadetinden daha yüksek değer kazanıyor. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz nokta ise Allah'ın mutlak olarak kulu olduğumuz, şeytanın kulu olmaktan kurtulduğumuz noktadır. Öyleyse Allah Teala bize Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmişse, üzerimize defaatle farz kılmışsa, kılmış mı? İşte Allah Teala açıkça söylüyor. Menivine ilehi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Vettebi sebila men enabe ileyye. Allah Teala o bana yönelenlerin sebiline, yoluna tabi ol öyleyse diyor.

ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Zümer 54. Allah'a, Rabbine yönel ve ona teslim ol üzerine azap gelmeden önce. Yani şu dünya hayatını yaşarken. Üzerimize farz olan bir vetireden bahsediyoruz. Ve bu vetirenin yerine getirilmesi veya getirilmemesi olayını tezekkür ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ya Allah'a ulaşmayı dileriz ya da dilemeyiz. Ama bir tek dileğin İslam muhtevasında ne kadar derin bir yere sahip olduğunu, ne kadar büyük bir coğrafyayı ifade ettiğini söylemek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun diyor Allah Teala. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dilek. Bu dilek sizi cehennemden mutlak olarak kurtarır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gerçekten mutlaka cehenneme mi gider? Hiç şüpheniz olmasın sevgili kardeşlerim. Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen bir insan hidayette değildir. Dalalettedir. İşte bu insanın gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Ne diyor Allah Teala Rahat Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde? Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani dalalette bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Öyleyse dikkat edin, bir başlangıç noktası var. Her şeyin, her aksiyonun, her fiilin, her hareketin bir başlangıç noktası vardır. Allah'a ulaşma davetine icabetinde başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi Kur'an-ı Kerim'e göre şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olur. İşte Allah-u Teala'nın, Allah bütün insanları, biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık hüviyeti, Zariyat 56, bu hakikati göz önünde söylüyor. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, gerçekten şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a mı kul olur? Hadi gidin bakalım. Furkan, yani doğruyu yanlıştan ayıran temel ayıraç Kur'an'dır. Ona bakıyoruz, Kur'an'a bakıyoruz. Kur'an'la incelemek, matematikteki sağlamayı, yaptığımız işlemin doğru veya yanlış olduğunu Kur'an'la karşılaştırarak anlamak mecburiyetindeyiz sevgili kardeşlerim. Öyleyse gelin hadi Kur'an-ı Kerim'den bir ayete gidelim beraberce. Hangi ayet? Zümer suresi. Sure adı Zümer. Zümer suresi, tamam. Ayetlerden hangisi? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala vellezî neştenebu tagute en yavuduha ve enabu ilallahi
lehumül büşra ve beşir ibadi. Ne diyor Allah Teala? Onlar insan ve cin şeytanlara, tağuta yani, bir başka ifadeyle şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek, bir şeyden kaçınmak, kendini ondan kurtarmak. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytana kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Sahabeye ithaf edilerek bu ayet-i kerime indirilmiş, Zümer 17. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, şeytana kul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a kul olanlar. Demek ki Allah'ın kulu olmak, hepimizin temel hedefi bu değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak, Allah'ın kulu olmak, bir büyük mutluluğu yaşamak, Allah ile. Öyleyse demek ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişinin dünya saadeti de, cennet saadeti de oluşamaz. Bu mümkün değildir. O kişi mutsuz bir insan olmaya, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kendisini mahkum etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olması söz konusudur. Her negatif faktör o kişinin üzerindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyle mi diyor Allah Teala? Evet, öyle diyor. Diyor ki onlar ki bize ulaşmayı, bize mülaki olmayı kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor. Ne demek istiyor acaba kazandıkları dereceler itibariyle? O kişinin kazandığı dereceler ne olursa olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o kişinin bütün amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse, amel defterinde kazandığı bütün dereceler sıfır hükmündedir. Kazanılmamış hükmündedir. O zaman günahhanesindeki derecelerle kişi hesaba çekilecek. Amel defterinin sevap tarafı sıfır. Biliyorsunuz ki bir insan günahları sevaplarından fazlaysa gideceği yer cehennemdir. Sevapları günahlarından fazlaysa gideceği yer cennettir. Her söylediğimizin Kur'an'da bir ayet-i kerimesi var. Ve hamdolsun ki onları size yüzlerce defa söyledik. Hadi bu mutluluk sohbetini ayetlerin adını vererek, ayetlerin açıklamasını vererek karmaşık bir hale getirmeyelim. Kalın çizgilerle sizlere hepinizi cehennemden kurtaracak olan formülü vermek istiyoruz. Formülün sahibi Allah'tır. Kur'an-ı Kerim ile indirmiştir formülü. Bu formül bir dilektir. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı gerçek bir dilekle dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Bu dilek kalbinizden gelecek. Kalbinizdeki bir dilek. Ha bu arada hepinizi çok seviyoruz.
Sevgili kardeşlerim, biliyoruz ki sizler de bizi çok ama çok seviyorsunuz. Biz de aklımıza gelmişken hemen söyleyelim, sizleri, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği bir sevgidir. Kalbimizden silinmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkese karşı mutlak sevgi duyarız üst boyutta. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere de sevgi duyarız. Ama onlara duyduğumuz sevgi daha alt boyuttadır. Acımayla karışıktır. Allah'a ulaşmayı dileyenlere sevgimiz övgüyle karışıktır. Onların mutluluğa ulaştıklarının kesin ilmine sahip olarak onları seviyoruz. Cennetlik olanların sevgisi bu. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennem olduğu için biz, elbette o kişi bizim dışımızdadır. Biz onu gene severiz ama bu sevgi acımayla karışık bir sevgidir. Gidecekleri yer cehennem olduğu için. Sevgili kardeşlerim, cennete gitme müessesesi bu kadar kolaysa, sadece bir tek dilekle bir insan cehenneme gitmekten kurtuluyorsa, mutlaka Allah'ın cennetine girecekse ve de Allah-u Teala üçüncü kat cenneti kadar olan kesimi Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara garanti etmişse ve de dünya mutluluğunun yarısını da garanti etmişse, o zaman göz var, mizan var sevgili kardeşlerim. Göz var, izan var da deniyor bu ifadeye. Aslında ikisi de doğrudur. Mizan, doğruyu gösteren kantar, gösterge. İzan da bir insanın akıl sahibi olması, izan sahibi olması, ölçülü bir dizaynın bilincinde olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, size biz söylemez miyiz şimdi? Hadi koşun, koşun, eni, koşun, arzı göklerle yerler kadar olan cennetlere koşun. Ayet-i kerimede Allah-u Teala arz kelimesini kullanmış. Ama birçok Kur'an-ı Kerim meali onu Türkçeleştirirken eni demiş. Hayır, arz yeryüzü, yer küresinin, toprağının adıdır. Arz üzerinde yaşadığımız bu coğrafyadır. Öyleyse arzları yerlerle gökler kadar olan diyor. Yani 7 tane gök katı Allah'ın 7 tane cennetini ifade eder. Sadece bir tanesi birinci kattadır. Birer birer her katta ayrı bir cennet. 7 tane gök katı, 7 tane cenneti simgeler. 7 tane yer katı, 7 tane cehennemi simgeler. Ve Allah-u Teala yerlerin melekûtu diyor, yerlerin sırları diyor, o sıra ehil olana 7 kat cehennemi gösteriyor. Göklerin melekûtu diyor, ehil olana bundan sonraki evrede göklerin melekûtunu, gök katlarının sırlarını gösteriyor. İşte sevgili kardeşlerim, bütün bu sırların Allah Teala tarafından sahibi kılındığımız için bu kadar rahatız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Yüce Rabbimiz bizi seçmiş. Dünyadaki en büyük sorumluluğu bizim omuzlarımıza vermiş. Dünyadaki en ağır sorumluluk bugün bu noktada bizim omuzlarımızın üzerindedir.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kesin ve açık bir şekilde Bakara Suresi'nin 256. ayet-i kerimesinde "La ikrahe fiddini" diyor. Dinde zorlama yoktur. Yani insanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse kimseyi zorlamak yetkisinin sahibi değildir. Dinde zorlama yoktur diyor. La ikrahe fiddini. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde zorlamanın mevcut olmadığı bir dizaynı yeryüzüne yerleştirmek mecburiyetindeyiz. İslam aleminin yeniden dünya üzerinde yeşermesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk dediğimiz şey bir uyum halidir. İç dünyamızda bir uyum hali, kesintisiz bir huzur, kesintisiz bir kavgasız devre. Mutsuzluğun temeli kavgadır, kaostur. Orada mutsuzluk vardır sadece. Ama Allah ile ilişkiler söz konusuysa, kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren iç dünyasında mutluluğu yaşamaya başlar. İyi ama o kişinin nefsi var. Nefsi afetlerle dolu. O kişinin ruhu var. Ruhu da hasletlerle dolu. Öyleyse iç dünyasında devamlı kavga var bu kişinin. Kavga varsa mutluluk yoktur. Evet, kişinin durumu gerçekten öyle. Nefsi afetlerle dolu. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği her fiili işlemek istiyor. Ruhu ise Allah'ın bütün güzelliklerine yönelik, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmak istiyor. Yasak ettiklerini ise asla yapmak istemiyor. Vücuda kumanda edense akıl, akıl nefsin ve ruhun taleplerini alır ve kararını vererek kişiye yapılması, kendi standartlarında yapılması lazım geleni emreder. Ama gelin görün ki akıl hangi ortamda şuur kazandıysa o ortamın şartlarına göre emreder. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, yasak edilen her fiilin meşru olduğu, serbest bırakıldığı bir ortamda şekillenen bir öyle bir ortamda şuurlanan bir akıl hep nefsin afetlerini yeşil ışık yakacaktır. Başlangıçta bütün insanlara şeytanın hükmetmesi hiç zor değildir. Neden? Çünkü şeytan onlara nefslerin istikamette taleplerde bulunacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemelerini isteyecektir. Nefsin bütün afetleri zaten onu istiyor. Veya Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını isteyecektir. Nefsin bütün afetleri aynı zamanda da onu istiyor. İç dünyamızdaki kavganın arkasında yatan sebep, ruhumuzun Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmemizi istemesi. Ne oldu? Nefse taban tabana zıt oldu. Gene ruhumuzun Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istememesi. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? İki düşman kardeş içimizde yaşıyor. Nefsimiz ve ruhumuz. Biz istesek de yaşıyor, istemesek de yaşıyor. Hangi yanlış şeyi yapmışsak, Allah'ın bir emrine itaat etmemişsek veya yasak ettiği bir fiili işlemişsek, o nefsimizin şeytanla birlikte bize oynadığı bir oyundur. Bize derecat kaybettirir Allah-u Teala'nın katında.
Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmemişsek gene puan kaybettik. Hem Allah'ın yasak ettiği fiili işlediğimizde hem de Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmediğimizde, mesela vaktinde bir namazı kılmadığımızda derecat kaybederiz. İşte böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dizayna baktığımız zaman ruhumuzla nefsimiz arasındaki farkı açıkça ortaya koyabilmemiz lazım. Ruh da fizik vücudumuzun şeklindedir. Nefs de gördüğümüz zaman ikisini birbirinden ayırt edemeyiz. Ama Allah Teala bizi ulvel ve ihlas makamlarına ulaştırmadan önce ruhları göremeyiz. Ruhların asıl göründüğü yer ihlas makamıdır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarında gördüğümüz bütün insanlar ruh hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse eğer iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyorsa, iç dünyamızda nefsimizin afetleri Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemek istiyorsa ve şeytan da bunu emrediyorsa, onu bize süslü göstermeye çalışıyorsa, yapmamızı söylüyorsa, nefsimizin afetlerine paralel bir talep olduğu için nefsimiz mutlaka onları yapmak isteyecektir. Böyle bir ortamda Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasaklandığı, Allah'ın yasaklarının ise mübah görüldüğü bir ortamda akıl bu uygulama standartlarına göre şuur kazanır ve o kişiyi Allah'ın yasaklarını işlemeye müsaade ederek ve Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamasına müsaade ederek kazandığı o şuurun tatbikatını emreder. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah Teala tarafından mutlaka en güzel standartlarda yaratıldığını düşünün. Her şey insan adı verilen bir mahlukun mutluluğu için yaratılmış. Yerler, gökler, cinler, şeytanlar, hepsi. Sevgili kardeşlerim, şu şeytanı hadi gelin beraber bir düşünelim. Neyi emrediyordu? Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmamızı. Ama biz öğrenmişsek dinimizi, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememizi, nefsimize emrettiği zaman ona karşı çıkarız. Ve o onları işlememizi söylese de biz işlemeyiz. Emrettiği şeyleri de yapmamamızı söylemesine rağmen biz irademizi kullanarak orada da başarıyı kazanırız. Sevgili kardeşlerim, şeytan bizi her istikamette kandırmaya çalışır. Gayesi bütün insanları hem bu dünyada mutsuz etmektir, hem de neticede bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemektir. Allah Teala da ona diyor ki sen ve sana tabi olanların hepsini cehennemde cezalandıracağım. Bakıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın kulu. Söyledik Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesi. Zümer 17'de Allah Teala'nın söylediği şey, bütün insanlar şeytanın kulu, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın kulu oluyor. Öyleyse konumuz kul olmak. Bırakınız Kur'an-ı Kerim'in 7 safhasını, ama daha konunun başlangıcında bir insan Kur'an-ı Kerim'in elifbasını bilmiyorsa, Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından haberdar değilse onun kurtuluşu mümkün değildir. Bu giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen bir insanın
mutlu olması o kişi hangi şartların içinde olursa olsun mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk alelade bir olgu değildir. Mutluluk bir insanın Allah'ın emrettiği hedefe doğru yürümesinin işaretlerini taşır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk denilen müesseseyi hiçbir şekilde yaşayamaz. Sakın mutlulukla zevki birbirine karıştırmayın. Bir insan bir olaydan zevk alır. O zevk süresince zevk yaşanır. Ama sonra biter. Mutluluksa öyle bir şey değildir. Bizim mutluluktan kastımız yaşanan zevkler değildir. Mutsuz bir insan da bazen zevki yaşayabilir. Ama mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Bir, mutluluğun birinci işareti kesintisiz bir devamlılığa sahip olması. Yani kişinin her an mutlu olması. İki, mutluluk, iç dünyamızda mutluluk, nefsimizle ruhumuz arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlarla aramızdaki kavganın bitmesi. Allah ile olan ilişkilerimizdeki mutluluk, Allah'ın bütün emirlerini yaptığımız, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediğimiz zaman gerçekleşen bir olgu. Mutluluk, kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Şu anda iç dünyanızda kavga var. Nefsiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. İşte sana kavga. Aralarında mutlaka çekişme var. Ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyi yapmak istiyor. Nefsiniz de istemiyor. İşte gene kavga. Bir, emirler cephesinde Allah emretmiş. Ruhunuz yapmak istiyor, nefsiniz yapmak istemiyor. İki, nehiler cephesinde Allah bir fiili yasak etmiş. Nefsiniz onu işlemek istiyor, ruhunuz da istemiyor. Ne oldu? Her an karşı karşıya iki tane kuvvet var. Bu devamlı bir sürtüşme, devamlı bir kavgayı ifade eder. İç dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Mutluluk mümkün mü? Elbette. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu nefs tezkiyesi ve tasfiyesi diye bir olay var. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbinin afetlerini %100'den %49'a düşürebilirsiniz. Hem de bunun için öyle ciddi bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Çünkü Allah'ın garantisi altındasınız. Allah'ın sözü var. Ey ahali diyor, duyduk duymadık demeyin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka bana, kendime, Allah'a ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Neymiş? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendine ulaştırırmış. Allah-u Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları dilediğini dalalette bırakır. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Demek ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için dalalettiler. Dileseler Allah Teala onları kendisine ulaştıracak. Yani üçüncü seviye hidayete ulaştıracak. Bir kişinin hidayete ermesine sebebiyet verecek. Hidayetin başlangıcı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu hidayetin başlangıç noktası da birinci hidayettir. Mürşidine ulaşır kişi 14. basamakta, birinci hidayet 3. basamakta yaşanır. Mürşidine ulaşan kişi 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği an 2. hidayettedir. Nefs tezkiyesi başlar, nefsinin kalbindeki afetlerin yerini Allah'ın ilahiden gönderdiği fazıllar almaya başlar. İlk %7 fazıllah, ruh zemin kattan birinci kata yükselir. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 fazıl, ikinci gök katına yükseliyoruz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7
nur birikimi nefsimizin kalbinde, başlangıçta da Allah'ın nasibiyle ilk %2 rahmet birikimi, böylece 7 defa %7 nur birikimiyle ruhumuz 7 tane gök katını çıkar, sonra da Allah'ın zatına ulaşır. 7. katta 7 tane alem geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz için Allah'a ulaşmak Allah'ın inanılmaz derecede kolaylaştırdığı bir vetiredir. Biz ulaşmayacağız sevgili kardeşlerim. Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse Allah'ın bu istikametteki emri ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, dilek faslı bize ait. Ama eylem, ruhumuzun Allah'a ulaşması bize ait değil, Allah'a ait. İyi ama diyeceksiniz, biz bunu gerçekleştirmek için namaz kılmak mecburiyetindeyiz, doğru. Zikir yapmak mecburiyetindeyiz, doğru. Oruç tutmak mecburiyetindeyiz, doğru. Hacca gitmek mecburiyetindeyiz, kelime-i şehadet getirmek mecburiyetindeyiz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. İşte bunlardan şu Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti var ya sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyeti Allah'ın bir nimeti, bir can kurtaran simidi. Ne demek istiyoruz? Ey sevgili kardeşlerim, aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilerse, o kişinin ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. O kişi ulaştırmış olmaz, Allah ulaştırır. O kişinin görevi sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse işlev buysa, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecekse, Allah da onu kendisine ulaştıracaksa, o zaman sevgili kardeşlerim, burada bir işlev var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ulaşmak birbirinin dışında iki konu. Ama birincisi, ikincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. İkincisinin mutlaka gerçekleştirilmesine sebebiyet veriyor. Yani aranızdan henüz Allah'a ulaşmayı dilememişlerden her kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı gerçek anlamda dilerse, o kişinin ruhu mutlaka Allah tarafından kendisine ulaştırılır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştı, ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Üç kat cennet de Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi 6 aylık bir ömrü varsa, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi birisi çıkıp bana şunu diyebilir ki, iyi, ben Allah'a ulaşmayı diledim ama ben namaz kılmayı sevmiyorum. Ha, ey aziz kardeşim, hiç merak etme. Namaz kılmayı sevmiyorsun ama Allah sana namazı mutlaka sevdirir. Bir başkası diyor, ben zikir yapmayı sevmiyorum. Sen gene sevme ama Allah-u Teala mutlaka sana zikri sevdirir. Öyleyse probleminiz var mı? Allah-u Teala size sevdirecek namazı, orucu, zikri. Oruç tutup da acıkan bir kardeşimiz diyebilir ki, ben oruç tutmakta o kadar acıkıyorum ki ben oruç tutamam. Allah'a ulaşmayı dile, ondan sonra oruç tut bakalım, tutar mısın, tutamaz mısın? Allah Teala hepinizdeki
bu talebe paralel bir şekilde hepinizi kendisine mutlak olarak ulaştırır. Hepiniz demekle hepinizin ruhlarını kastediyoruz tabii. Sevgili kardeşlerim, ruhlarınız Allah'tan size verilen bir emanettir. Ve Allah-u Teala emanetlerin kendisine iade edilmesini emrediyor Nisa 8'de. İnna Allahe ye'murukum en tuaddul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Bu bir emir. Kaç emanetimiz var? Aslında bir. Ruhumuz emanet. Ama ve de lakin ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman vücudumuzdaki emanet yok oluyor. Allah Teala fizik vücudumuzu emanet haline getiriyor. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 25. basamak, Allah Teala nefsimizi emanet haline getiriyor. Ve nefsimizi Allah'a teslim ettiğimiz zaman Allah Teala irademizi emanet haline getiriyor. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ediyoruz. İradenin Allah'a teslimi bir kişiyi en üstün makama ulaştırır. Bu normal insanlar için, yani Resul olarak doğmamış olan bütün insanlar için en üst seviyedir. Burası irşat makamıdır. Kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 22. basamak. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 25. basamak. Nefsini Allah'a teslim etmiştir. 26. basamak. İradesini Allah'a teslim etmiştir. 28. basamak. Ve de 7. kat cennetin adın cennetlerinin sahibi olmayı başarmıştır. 7. kat cennet en üst cennettir. Sadece iradesini de Allah'a teslim edenlerin girebileceği bir cennettir. Onun ötesinde daha üst kademede insanlar var mı? Evet. Her devirdeki bütün kavimlerde bulunan Resuller mutlaka adın cennetlerine girerler. Onların amel-i salihat yapan ve salih makamına ulaşan anneleri, babaları, eşleri de aynı yere girerler. Onlar iradelerini Allah'a teslim etmedikleri halde oraya girme hakkının eşleri sebebiyle, babaları sebebiyle sahipleri olurlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki her konuda Allah'ın bütün güzellikleri sizler için. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlak saadeti. O yalnız sizlerin mutluluğa ulaşmasını ister. Allah için istenen şey sizin saadetiniz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? İsteyin verelim diyor Allah Teala. Benden isteyeceksiniz. Sana ulaşmayı diliyorum. Ben de diyor sizi kendime ulaştıracağım. Garanti vermiş Allah Teala. İşte şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bunun manası mutlaka ulaştırır demektir. Öyleyse ne kalıyor geriye? Hepinize Allah'ın en büyük müjdesi bu. Cennete gitmek bütün insanların en büyük hayalidir. Herkes de umamam der. Allah Teala beni mi cennetine alacak? Evet, sizi cennetine alacak. İstediği şey son derece basit. Sadece ona ulaşmayı dileyeceksiniz. Neden dilemiyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, biliyorum diyeceksiniz ki biz hayatımızda hiç böyle bir şey duymadık. Duymadınız, tamam. Ama Kur'an-ı Kerim bunu söylüyor.
ayetlerle belki 100 defa bunların açıklamasını yaptık. Hiçbir karanlık nokta, hiçbir gölgede kalan şey artık kalmadı. Hidayet çağı bütün boyutlarıyla işlemeye başladı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah-u Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görmek için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın öğretisine bir göz atmak lazım. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Üçüncü basamakta. Allah onu kendisine ulaştıracak. Kişi 21. basamakta. 22. basamakta hemen arkasından otomatik olarak gelecek. Neyi sağladı bu o kişiye? Bir. O kişi üçüncü kat cennetin sahibi oldu. İki. O kişi dünya saadetinin yarısını elde etti. Öyleyse cennet saadetinin üçüncü katı, üçüncü kat cennet ve de dünya saadetinin yarısı. Sevgili kardeşlerim, dinin bu gerçekleri bilinmediği bütün devrelerde, yani bundan evvelki 20-30 senelik devreden evvelki bütün devrelerde bu söylediğimiz şeylerin hiçbiri bilinmiyordu. Yani Allah'a ulaşmayı dileme kavramından kimsenin haberi yoktu. Sahabe hariç. Tabi'in hariç. Tebe-i tabi'in de hariç. Ondan sonra sadece tebe-i tabi'ine tabi olanların devam ettirdiği bir silsile hariç. Ama onlar da bu istikamette bilmiyorlardı. Kur'an ayetleriyle onları bağdaştırmıyorlardı. Efendileri onları ne öğretmişse onlar da onları başkalarına öğretiyorlardı. Bu bir öğretiydi. Kur'an ayetleriyle sağlamlaştırılmıyordu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi Allah-u Teala bize bunları öğretti ve Kur'an ayetleriyle öğretti. Artık öğreti tamamlanmıştır. Şimdi dünyaya açılmak zamanıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Dünya saadetinin yarısına nasıl elde eder peki bu kişi? Nefs tezkiyesi yapar. Nefsinin kalbindeki nurlar her %7 artışta o kişinin ruhu bir gök katı aşar. Öyleyse 7 gök katı aşması lazım. %49 nur nefsin kalbinde. %2 de baştan fazıl değil de rahmet nuru olarak kalbe giriyor. %49+2 %51. Bir kişinin kalbindeki karanlıkların yarısından fazlası yok olunca o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Peki bizi mutsuzluğa götüren faktör ne? Nefsimizin afetleri. Ama %51'i gitmiş. O zaman 24 saatlik bir zaman parçasının %51'ini mutlu geçirmek gibi artık bir imkanın sahibiyiz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bunu garanti ediyor. %51 nur birikimini garanti ediyor. Herkes dünya mutluluğunun en az yarısını yaşayabilsin, mutlu olsunlar diye. O kadar çok seviyor ki sizleri, herkesin mutlu olmasını istiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizi bekliyor. Hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin. O da sizi mutlaka kendisine ulaştırsın. Ey benim aziz kardeşlerim, muhterem kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, o sizi inanamayacağınız kadar fazla seviyor ve sizin mutluluğunuzdan başka hiçbir talebi de yok. Öyleyse hadi bana bir söz verin bakalım şimdi. Biz de mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz deyin. Hadi. Eğer sözünüzü tutarsanız Allah da sözünü tutar.
mutlaka sizi kendisine ulaştırır. Tereddüdü olan, hangi noktada ise tereddüdü, her şehirde konferanslar vereceğiz. Onlar bize ulaşsınlar, konferanslarımızda yüz yüze sualleri sorsunlar, yüz yüze cevaplarını verelim. Şimdiye kadar öğrettiklerimiz, eğer bizim bilgisayarımızdan www.mihir.com'dan bakılırsa, o zaman bütün anlattıklarımızın detaylarını orada bulacaksınız. Bu da size doyulmaz mutluluklara götürecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bunları anlatmaktan, size anlatmaktan ne kadar büyük mutluluk duyuyorsak, siz de bunları yaşadığınız zaman o büyük mutluluğu aynen yaşayacaksınız. Kazanız mübarek olsun. Allah yolunda yapacağınız cihat, nefsiniz de cihattır. Cihadınız mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, niyazlarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Nebiler ve Resuller konumuz. Kur'an'dan koparılan mefhumlardan bir tanesi de bu. Sevgili kardeşlerim, Allah ne söylemişse Kur'an-ı Kerim'de, şeytan onun tersini bütün insanlara, öğretim kadrolarına kabul ettirmiş. Yani Kur'an'ın bütün temel hedeflerini iblis kökten yok etmiş. Tam tersini asırlar boyu süren bir aldatma müessesesinden sonra kabul ettirmiş ve yerleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'deki Nebi tabiri yalnız peygamberleri kapsar. Peygamber dediğimiz kişileri,

bile Nebi demiyor. Kimler için kullanıyor Nebi kavramını? Peygamber Efendimiz Hazretleri için kullanıyor ve Nebilerin sonuncusudur diyor. Artık Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Nebi gelmeyecek, yani Peygamber gelmeyecek. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İsa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti Musa için kullanıyor. Başka kimin için kullanıyor? Hazreti İbrahim için kullanıyor. Hazreti Lut için kullanıyor. Hazreti Nuh için kullanıyor. Hazreti Salih için kullanıyor. Nebi, nübüvvet müessesesi Allah'ın kendilerine kitap verdiği Resullerden oluşan bir dizayn ve peygamberler kendilerine kitap verilen ve aynı zamanda da Resul olan kişilerdir. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman aynı zamanda mutlaka Resul'dür. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa bir Nebi Resul'dür. Hazreti Musa bir Nebi Resul'dür. Hazreti İbrahim bir Nebi Resul'dür. Hazreti Nuh bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsmail bir Nebi Resul'dür. Hazreti Davud bir Nebi Resul'dür. Kur'an'da 20'den fazla Nebi adı geçiyor. Hepsi kendilerine kitap verilen ve bizim Türkçemizde peygamber olarak nitelendirdiğimiz kişiler. Hepsi de, bütün nebiler de aynı zamanda mutlaka Resul'dür. İşte sevgili kardeşlerim, netice oraya ulaşıyor. Allah Teala ne demiş? Bütün nebiler Resul'dür demiş. Aynen geçerli. Ve akaid de aynı şeyi söylüyor. Bütün nebiler Resul'dür. Ama buraya kadar iyi de bundan sonrası akaidin dört temelinden üçü tekliyor. Bütün nebiler Resul'dür. Çünkü nebilerin hepsi Nebi Resul'dür. Ama akaid diyor ki bütün Resuller Nebidir. Bu ağızdan dolma ilim, ama ilimlerini Kur'an'a vurduğunuz zaman kocaman bir boşlukla karşılaşıyorsunuz sevgili kardeşler. Ve insanlar Kur'an'ı ellerinin tersiyle itip onlara kitaplar ve insanların kulaktan dolma söyledikleri şeyler neyse onları iddia ediyorlar. Nebi ile Resul'ü karşılaştırıyorlar ve diyorlar ki Nebi olmadan Resul olunmaz. Hadi bakalım, buyurun şimdi. Yani insanlar önce peygamber oluyorlarmış, sonra Resul oluyorlarmış. Sevgili kardeşlerim, velayet risaleti ihtiva eder. Ama velayet nübüvveti ihtiva etmez. Bir evliya nebi olmaz.

veli nebi mümkün değil. Mutlaka nebinin risalet sahibi olması lazım. Yani nebi resul müessesesi var Kur'an-ı Kerim'imizde. Veli nebi müessesesi yok. Halbuki iddialar var. Nebi rüyalarla amel eden, Allah'tan vahiy alamayan, kendine az bilgilerle normal insandan biraz daha ötede olan bir kişi olarak tarif ediliyor. Bu kadar da Kur'an'dan habersizlik biraz ayıp oluyor. Allah Teala biz diyor bütün nebilere kitap verdik diyor. Niçin vermiş kitabı biliyor musunuz? Onunla hükmetsinler diye diyor. Nübüvvetin temelinde, temel miyarı, temel ölçüsü hüküm hükmetmektir. Risaletin ölçüsü hükmetmek değildir. Hüküm, hükmetme olayı nübüvvete aittir. Diyor ki, biz nebilerimize kitap veririz ki onunla hükmetsinler diye. Allah Teala'nın nebi kavramıyla resul kavramı birbirinden çok ciddi bir şekilde ayrılıyor. Bütün nebilerin resul olduğu gerçeği Kur'an'la tamamen örtüşüyor. Evet. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Bir kısmı veli resuldür, bir kısmı nebi resuldür. Nübüvvet Kur'an-ı Kerim'de tam peygamberlik işareti olarak kullanılmıştır. Sadece Allah Teala peygamberler için kullanmıştır nübüvveti, nebi kelimesini. Kur'an'da Kur'an-ı Kerim boyunca her ayeti tek tek gözden geçirdik. Kur'an-ı Kerim boyunca hiç kimse nebi olmayan, peygamber olmayan birisini Allah Teala'nın nebi adıyla andığını ifade edemez, iddia edemez. Nereye ulaşıyoruz? Allah Teala'nın dizaynında bir hedefe doğru yürüyebilmek Kur'an'ın kültürüne sahip olmayı gerektirir. Öyle boş laflarla peynir gemisi yürümez. İnsanlar asırlardan beri boylarıyla mütenasip olmayacak uzunlukta yalanlar uydurmuşlar. Ama sevgili kardeşlerim biraz ayıp olmuyor mu? Bu kadar Kur'an'dan habersiz bir dizaynda sevgili kardeşlerim söylediklerimize dikkatle bakın. Aynı insanlar iddia ederler ki böyle olduğu için bütün Resuller de nebidir. Madem ki risalet nübüvvetten üstün, o zaman gerçekten böyle olması lazım. Yani önce nebi olunurmuş, sonra resul olunurmuş. Nebi olmayan resul olamazmış. Soruyoruz bu gafletteki kardeşlerimize, hay Allah razı olsun diyoruz, aman ne güzel söyledin. Hadi şimdi söyle bakalım, hangi ayeti dayalı olarak söylüyorsun? Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet bunu gerçekleştirebilecek, bunu hatta ima edebilecek olan bir ayet yok. Çünkü böyle bir iddia
bütün Resullerin aynı zamanda mutlaka Nebi olmasını gerektirir. Ama tam tersi geçerli. Bütün Resuller Nebidir. Bütün Resuller Nebi değildir. Bir kısmı Nebidir, bir kısmı Velidir. Öyleyse hadi gelin bakalım. Bütün Resuller Nebi midir? Evvela birinci etapta anlaşalım. Diyoruz ki Kur'an nebilerin peygamberler olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim boyunca hiçbir zaman Allah-u Teala peygamber olmayan birisi için nebi kullanmamıştır. Ulul azm peygamberler kimlerdir? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beş peygamber ulul azmdır. Bu ulul azm olan peygamberlerin her birisi nebi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve nebi resul olarak geçiyor. Bazılarında nebi resul kullanmış Allah Teala ama bunlar ulul azm nebiler olarak geçiyor. Hepsine de şeriat kitabı verilmiş Allah Teala tarafından. Onların dışındaki peygamberler, onlar da şeriat kitabı almışlar Allah-u Teala'dan. Öyleyse karşılaştırmamızı yapmaya başlayalım. Bütün Resuller Nebi değildir. Birinci madde. Kur'an-ı Kerim'de iki tür Resul kavramı var. Bir, Risaletle, yani Allah'ın Resullük görevini, Allah'tan görev alıp da Resullük yapmak üzere vazifelenmeyen ama Kur'an-ı Kerim'de Resul adıyla anılan insanlar var. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bütün Resuller Nebidir demek, bütünüyle saçmalamaktır. Öyleyse evvela bu istisnadan başlamamız lazım. Yusuf suresinin 50. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf'a bir ulak gönderiyor, haberci gönderiyor Firavun. Sen diyor Yusuf'a git ve söylediklerimi anlat. Resul oraya zindana ulaştığı zaman, Yusuf'un bulunduğu yere ulaştığı zaman diyor Kur'an-ı Kerim. Resul diyor. Herhalde bu zavallı fukara habercinin bir peygamber olduğunu kimse iddia edemez. Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada Resul'den çok, affedersiniz, Resul adı geçtiğine göre şu anda dünyada peygamberden çok bir şey yok. Eğer 100 tane kavim varsa şu anda dünya üzerinde, 100 tane de peygamber var. Her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü şu anda yaşıyor. Hadi konuyu genişletmeden önce birinci açıdan meseleyi incelemeye devam edelim. Demek ki Allah-u Teala'nın risaletle görevli olmayan Resulleri var. Ne diyor? Kiramen katibe melekleri Resuldür diyor. Resullerim sizin hayat filminizi, hayatınızı filme alırlar diyor. Hayatınızı yazarlar diyor. Bir şahit, bir sürücü olmak üzere onlar Resullerdir diyor Allah-u Teala. Başka ne diyor? O kadar değil, ölüm meleklerine de Resullerim diyor. Resullerim gelip sizi vefat ettirirler, sonra da ruhunuzu bize getirirler diyor Allah-u Teala. Resuller diyor, ölüm melekleri, Azrail Aleyhisselam ve onun emrindeki onun yardımcıları Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Azrail Aleyhisselam bir peygamber mi? Ya onun yardımcıları, yardımcılar da peygamber olması lazım. Hayatınızı filme alan kiramen katibi meleklerin de peygamber olması lazım.
Biraz ayıp olmuyor mu? Yeter mi? Durun bakalım, daha birinci ayrımdayız. Risaletler, vazifeli olmayan Resuller bunlar. Kur'an-ı Kerim'de Resul olarak geçen ama Risaletle, yani Allah'ın Resullüğünün gerekçesi olan dini açıklamaları yapmakla görevli olmayan Resuller. Allah'ın emrini tebliğ etmekle görevli olmayan Resuller. Hiçbir emir almıyorlar Allah-u Teala'dan. Emir tebliği açısından, emir tebliğiyle görevlendirilmemişler. Öyleyse birinci madde. Allah'ın Resulleri arasında risaletle görevli olmayan üçtür Resul var. Öyleyse bu, daha bu birinci maddede bütün Resuller Nebidir müessesesi yattığı gibi Nebiler Resullerden daha aşağıki kademelerdedirler demek geçerli değil. Bu açıdan da bir Nebi'nin Hazreti Yusuf'a gelen bir alelade haberciden daha aşağıda olması lazım değerinin. Bu konuyu burada bırakalım. Bu ölçümüze esas teşkil etmez zaten. Sadece bir ayrım olarak verdik. Bütün Resullerin, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resullerin Nebi olmadığını kesinleştirmek için birinci misal buydu. Nübüvvetle vazifeli olmayan, affedersiniz, risaletle vazifeli olmayan Resuller. Adları Resul ama Allah'ın risaletiyle vazifeli değiller. Allah'ın emirlerini insanlara tebliğ etmekle vazifeli değiller. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra ikinci bir açıdan ele alalım. Nebiler peygamberlerdir. Hazreti Muhammed nebidir. Bir nebi resuldür. Ama resullerin değil, nebilerin sonuncusudur. Hatemül enbiyadır. Nebilerin mührüdür, sonuncusudur. Ama aynı zamanda da resuldür. Çünkü bütün nebiler mutlak olarak resuldürler. Nübüvvetle görevli olan kişi Allah-u Teala tarafından bir elçi olarak, bir Resul olarak gönderildiğinin işaretini taşır. Hepsine, bütün nebilerine Allah-u Teala şeriat kitabı vermiştir. Her peygamber zamanında aynı şeriat kitabı, aynı şeriat söz konusudur. Şeriata değişiklik yapmıyor Allah-u Teala. Ama bu Resul, nebilere baktığımız zaman, nebilerin hepsinin aynı zamanda Resul olduğunu görüyoruz. Bu zaten akaidinde doğru ifadesi. Bütün nebiler aynı zamanda Resul. Buraya kadar tamamız. Ama Risaletin tebliği konusuna gidiyoruz. Bütün nebiler aynı zamanda Resul'dür ve Risaleti mutlaka tebliğ etmekle görevlidirler. Ne var ki nebilerin arasında fetret devirleri vardır. Resullerin arasında fetret devirleri yoktur. Ne demek istiyoruz? Hazreti Musa'dan 100 yıllar sonra Hazreti İsa geliyor. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Nebi. Hazreti İsa'dan sonra 600 yıl Nebi yok. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ondan sonra da 1400 yıldır Nebi yok. Nebilerin arasında fetret devirleri var. Yani nebilerin mevcut olmadığı devirler. İşte
Nebilerle Resuller arasındaki en büyük farklılık burada tecelli ediyor. Çünkü Resuller aralıksız olarak geliyor. Aralarında fetret devirleri yok. Bu ikinci ayrım. Nebilerde fetret devirleri var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Hazreti İsa arasında 600 yıl, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa 2000 yıl, daha 2000 yıl dünya kalsa, daha 2000 yılda 4000 yıla ulaşacak, hiçbir zaman bir nebinin gelmesi mümkün değil. Peki ya Resuller? Resuller aralıksız olarak vardır. İşte bakınız ne diyor Allah-u Teala? Müminin 44. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Ardı arkası kesilmeksizin. Yani bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz diyor Allah-u Teala. Bir kavimde bir Resul öldüğü zaman onun yerine derhal yenisini göndeririz. Hiçbir kavim yoktur ki ona Resul göndermemiş olalım diyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin göndeririz. Yeter mi? Yetmez. Bir işaret daha. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç aksi olmamış. Yani istisna da yok. Hangi kavme Allah'ın Resulü gittiyse bütün kavimler Resullerini mutlaka inkar etmişler. Müminin 44. O kadar mı? Hayır. Bakara 87. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Buyuruyor Allah-u Teala Bakara 87'de de. Bütün kavimlere Resul gidiyor, ard arda gidiyor. Ama bütün kavimlere Nebi gitmiyor. Eğer bütün kavimlere Nebiler gitseydi ve ard arda gitseydi, Resullerin arasında fetret devirleri olsaydı, bizim bu kardeşlerimiz haklı olacaklardı. Ama onların söylediğinin tamamen tersine, bütün kavimlere Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Resul gönderiyor. Ama Nebiler sadece peygamber olarak geliyorlar ve peygamberlerin çok büyük bir kısmı İsrail kavminden çıkmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Arap kavminden. Lut kavminden ve diğer kavimlerden de peygamberlerin çıktığını görüyoruz. Nebi adıyla anılıyorlar. Öyleyse ikinci ayrım, peygamberler arasında, nebiler arasında fetret devirleri var. Ama Resuller arasında fetret devirleri yok. Bütün kavimlerde her an Allah'ın bir Resulü mutlak olarak yaşıyor. Öldüğü an Allah-u Teala yerine yenisini tayin ediyor. Bu ne gösterir? 100 tane kavim var diyelim dünya üzerinde sevgili kardeşlerim. Bunlar mutlaka çok daha fazladır. Ama biz 100 kavim kabul edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi, yani peygamber, peygamberlerin sonuncusu. Aynı zamanda kendi kavminin Resulü. Ama peygamberliği bütün dünya için, hatta bütün kainat için, seni alemlere rahmet olarak yarattım diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala. Yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem
kainat için yaratılmış, alemlere, bütün alemlere rahmet olarak yaratılmış. Yani sevgili kardeşlerim, o devrin imamı. Hangi alem var? Gayb alemi, cinler yaşıyor orada. Bir cin mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman onun başının üzerine bir cinin bir şeyi gelmiyor. Zaten cinlerin ruhu yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu geliyor. Cinler arasında da bizim dilimizi konuşan, bizim dilimizi konuşan her kavmin insanı var. Her dil konuşuluyor. Ama tabi oldukları zaman başlarının üzerine bir cin Resul'ün gelmesi söz konusu değil. Bir cin Resul'ün ruhunun gelmesi söz konusu değil. Çünkü zaten cinlerin ruhu yok. Başlarının üzerine mutlaka geliyor bir varlık. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de o devirde. Şimdi de bu devrin imamının ruhu, cinlerden her kim tövbe etmişse tövbedinin başının üzerine gelir, yerleşir. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşmışsa tövbesini gerçekleştirdiği anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Devrin imamının ruhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bir nebi olmayan Resuller silsilesini ifade etti. 14 asırdır birbirinin arkasından birçok kavim Resulü, baştakiler hep Araptılar, devrin imamı oldular. Sevgili kardeşlerim, ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nebi gelmeyeceği için hiçbirisi nebi değildi. Allah Teala'nın bütün nebilere kitap vermesi, nebilerin peygamberler olması ve onun ötesi, bütün kavimlerde mutlaka Allah'ın bir Resulü insanlık tarihi boyunca hep yaşamış. Şu anda da yaşıyor bütün kavimlerde bir Resul. Biz bu kavimlerin sayısını 100 tane kabul edelim. Mutlaka çok daha fazladır. İnsanların ömrünü de, Resul ömrünü de sayılarını az gösterebilmek için 100 kabul edelim. Çok daha fazla olacaktır. 60 sene, 70 sene ise sayısı çok daha fazla olacaktır. Olmasın. 100 sene kabul edelim. Hazreti İsa'dan bu tarafa tam 2000 yıl geçti. 2000 yılda sadece bir tek kavimde ...20 tane Resul yaşadı. 100 tane Resul olduğuna göre 2000 yılda kavimlerin Resulleri 100 sene yaşadıklarını kabul etsek bile, ki böyle bir şey mümkün değil, tam 2000 tane Resul gelmiş geçmiş. Şu anda bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Buna karşılık kaç tane nebi geçmiş? Bir tane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti İsa'yı başlangıç noktası alıyoruz. Ondan sonra gelen bir Resul'ün ötesine de geçiyoruz. Bugüne kadar geliyoruz. Bugüne kadar, Hazreti İsa'dan sonra bugüne kadar kaç tane nebi gelmiş? Bir tane gelmiş. Kaç tane Resul gelmiş? En az 2000 tane. 100 sene olmaz hiç kimsenin normal standartlarda ömrü. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olmaları mümkün değilse bu insanların, önce nebi olmaları gerekirdi ve Kur'an'da buna dair mutlaka işaretin olması lazımdı. Ama son nebi açık ve kesin bir şekilde yazılmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra nebi, Resullerin yaşadığı kesin olduğuna göre
Nasıl oluyor da bunlar Nebi olmadan Resul oluyorlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son Nebi, ondan sonra Nebi olması mümkün değil ama Resul var. Ondan sonra tam 2000 taneden fazla Resul gelmiş dünyaya. Şu anda da dünyadaki bütün kavimlerin içinde Resul var. O zaman burada durup bir düşünmek lazım. Bu nasıl iş diye. Ne kadar büyük yanlışlara inanmış insanlar ve ne kadar hazin bir tecelli. Etraflarını toplamışlar binlerce, on binlerce, belki yüz binlerce insan ve hepsi de bu safsatalara inanmışlar. Kur'an-ı Kerim'i kimse ciddiye almıyor. İblis, Kur'an-ı Kerim'i gözlerden nihan etmiş, yok etmiş. İnsanlara çiviler çaktırmış duvarlarına. Cüz keseleri diktirmiş, Kur'an-ı Kerim keseleri diktirmiş. O keselerin içine Kur'an-ı Kerim'i koyup astırmış çiviye. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Şu anda dünya üzerinde 100 tane kavim varsa, 100 tane Resul var şu anda hayatta. Bunların hiçbirisi de Nebi falan değil. Nebi olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Şu anda yaşıyor bu Resuller. Neden mümkün değil Nebi olmaları? Çünkü son Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi olmadan Resul olunamıyorsa, onların hepsinin önce Nebi olmaları, sonra da Resul olmaları gerekirdi. Ama Kur'an-ı Kerim bunu önlüyor. Son Nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir diyor Allah Teala. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine bu kadar karşı çıkış olur mu? Geçelim. Farklılıkları birer birer belirtiyoruz. Nebi olmadan Resul olunmaz iddiası kesinlikle yalandır. İşte bugün söylediğimiz gibi şu dünya üzerinde en az 100 tane Resul var. Bütün kavimlerde Resul mutlaka var olacağı için. Ama hiçbirisi de Nebi değil. Zaten Nebi olmaları mümkün değil. Çünkü 1400 sene evvel nübüvvet kesilmiş. Nebi olmadan Resul olunamıyor ama şu anda 100'den fazla Resul yaşıyor. Nasıl olmuş olmuş? Bunlar Nebi olmadan Resul olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, saçmalıklara dikkatle bakın. Ve bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında mutlaka Allah'ın bir Resulü vazifeli olmuştur. Nereden biliyoruz? Hadi gelin bakalım ayetlere. Zümer suresi 71. ayet-i kerime. O kafirler grup grup cehenneme sürülürler. Cehennemin kapıları açılır. Cehennem bekçileri onlara der ki, size Allah sizlere Allah'ın Resulleri gelip de Allah'a ulaşmayı dilemedin. Dilemiyorsun. Ben seni uyardım. Allah'a ulaşmayı dilemen için uyardım. Ama sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Öyleyse o Resullerin, size bunu söyleyen Resullerin, yani sizi ikaz eden Resuller. Niçin böyle söylüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi amini olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, amini olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye, İkaz etsinler diye göndeririz diyor. Bir defa temel kanun bu. Bütün kavimlere Resul gelir, bütün kavimlerdeki bütün insanları uyarır. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir diyor Resul. Biz de bugün bunu söylüyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, küfürdesiniz, dalalettesiniz, hüsrandasınız, gideceğiniz yer cehennem. Allah'ın dostu değil, şeytanın, tağutun dostusunuz. Allah'ın kulu değil, tağutun kulusunuz diyoruz. Hüsrandasınız diyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz diyoruz. Her kavmin Resulü
Her devirde bunu kendi kavmine mutlaka söylemiş. Bunların hepsini açık ve kesin biz Resullerimizi göndeririz. Bir maksat için diyor Allah-u Teala. Amin olanları müjdelesinler, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Olmayanları ne yapsınlar? Olmayanları uyarsınlar diye. Şimdi gelin beraberce bir düşünelim bakalım. Size buraya cehenneme geleceğinizi sizden olan Resuller size söylemediler mi? Bu sual kime soruluyor? Cehenneme gelen herkese ayrı ayrı tek tek mutlaka soruluyor. Ve hepsinden aynı cevap alınıyor. Evet, geldiler. Bize geldiler, bunu söylediler. Ama azap sözü üzerimize hak oldu diyor insanlar. Yani biz azabı hak ettik. Onlar bize söylediler. Bakın, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Buna göre gideceğiniz yer cehennemdir. Demelerine rağmen biz onların bu sözlerini dikkate almadık. Gideceğiniz yer cehennemdir, azaba duçar olacaksınız dediler bize o Resuller gelip. Ama biz onlara inanmadık. Bu sebeple azap üzerimize hak oldu. İki tane alternatif var. Ya Allah'a ulaşmayı dileyecekler, cennete girecekler, ya da dilemeyecekler, cehenneme girecekler. Hepsine Resuller ikazda bulunmuş. İnsanlık tarihi boyunca geçen kaç milyar yıl geçmişse, o kadar milyar yıl boyunca her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü olmuş. Çünkü muhatap olmuş herkes, belki direkt olarak Resul'e değil, ama o Resul'ün bunu söylediği o kavimde mutlaka duyulmuş. Mutlaka duyulmuş. Öyleyse cehenneme gidecek olan insanlar neyi temsil eder? İnsanların %90'dan fazlasının cehenneme gideceği kesin bir müessese. Neyi ifade eder? Bütün kavimlerdeki bütün insanlara o Resullerin muhatap olduğunu ifade eder. Öyleyse insanlık tarihi boyunca insanlar hangi çağda, hangi devrede, hangi yıllar arasında yaşarlarsa yaşasınlar, mutlaka yaşamakta oldukları kavimde bir Resul hayatta. İnsanlar hangi çağda yaşarlarsa yaşasınlar değil sadece. Hangi kavimde yaşarlarsa yaşasınlar gene netice değişmiyor. Mutlaka o kavimde, o kişi o Resul'le yüz yüze gelmese bile onun böyle söylediği kendisine ulaştırılan bir bilginin mutlaka sahibi kişi. Öyleyse o devirde mutlaka Allah'ın bir Resulü o kavmin içinde yaşıyor. Öyleyse neyi ifade ediyor bu? Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri hep var. Öyleyse bütün Resuller Nebi miymiş? Affedersiniz, tersini söylüyoruz. Bütün Nebiler Resul müymüş? Böyle bir şeyin imkansızlığını görüyorsunuz. Bütün kavimlerdeki Allah'ın vazifeli kıldığı insanlar, insanlık tarihi boyunca bütün kavimlere ard arda gönderdiği kişiler Nebi değil, Resuller. Öyleyse kesin olarak ispat ettik mi sevgili kardeşlerim? Nebi olmadan Resul olunmaz sözünün bir kocaman palavradan ibaret olduğunu ispat ettik mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 sene evvel öldüğüne göre 1400 seneden beri bütün kavimlere en az 2000 tane Resul geldiğine göre ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetin sonuncusu olduğuna göre bu adamların hiçbirisinin önce Nebi olmaları, ondan sonra Resul olmaları mümkün değil. Efendim, ne diyorsunuz? Bu kadar mı? Hayır. Daha çok açılardan değerlendiririz konuyu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de melek resullerden bahsediyor, cin resullerden bahsediyor ama hiçbir zaman bir cin nebi
bir cin peygamber olmamış. Var mı bir iddia sahibi cinlerden de nebi olmuş diye? Yeter mi? Hayır, gene yetmez. Allah Teala rızaya ermemiş resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Rızaya ermiş resul kimdir? Tasarruf rızasına eren devrin imamıdır. Eğer nübüvvet meselesinin olmadığı bir devrede yaşıyorsa insanlar, ve Allah Teala o kavim resullerinden birini mutlaka huzur namazının imamı yapacaktır. O imam nebi değildir ama nebiliğe vekalet etmektedir. Huzur namazına vekalet ettiği için nübüvvetin peygamberliğin vekilidir ama asla peygamber değildir. O sadece bir resuldür, nebi olmayan bir resuldür. Şu anda da bütün kavimlerde resuller yaşayacak. Kıyamete kadar da bütün kavimlerde resuller yaşamaya devam edecek. O resullerden sadece bir tanesi tasarruf rızasına eren resuldür. Allah Teala Cin Suresi'nin 26-27. ayetlerinde diyor ki, Allah gaybı bilir, kimseye söylemez. Ama rızaya ulaşmış Resulü müstesna. Bu rıza tasarruf rızasıdır. Yani huzur namazının imamlığına mütalik rızadır. Huzur namazının imamıdır ama nebi değildir, olması mümkün değildir. Nübüvvet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Sevgili kardeşlerim, diyorlar ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul de gelmez. Allah Teala nübüvvetin mührüdür diyor. Hatemül Enbiya'dır diyor. Hatemül Resul'dür demiyor. Hatemi Rusul demiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamberdi, nebiydi. Tabiatıyla risaletle de görevliydi. Ama nübüvveti, peygamberliği onunla beraber Allah Teala bitiriyor. Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Resullük müessesesi. Nübüvvetsiz bir resullük. Öyleyse nebi olmadan resul olmaz iddiası bütünüyle bir yalandan ibarettir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i varken ortada niçin insanların uydurmalarına inanıyoruz? Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kaç açıdan risaletle nübüvvetin birbirinden ayrıldığını görüyoruz. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Ayıp derler bir şey vardır sevgili kardeşlerim. Yani Allah Teala açık açık diyor ki Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde, ey nebiler, biz nebileri huzurumuza topladık diyor Allah Teala. O nebilere dedik ki, ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Allah Teala diyor ki, biz nebilere kitap verdik ve hikmet verdik. Onlar da diyorlar, nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Neyse, hiç değilse nebilerin peygamber olduğunu kabul ediyorlar. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Allah Teala da tam tersini söylüyor. Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Çünkü ey nebiler, biz size peygamberlik verdik, nübüvvet verdik ve kitap verdik diyor. Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor Allah Teala. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değildir. Nebiler bir defa mutlaka peygamberdir. Ama kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Peki resuller? Resuller eğer nübüvvetleri yoksa, ki nübüvvet meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte sona ermiştir. Ondan sonra gelen bütün kavim resulleri veli resuldür. Nebi resul olmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ondan sonraki bütün resuller mutlaka sadece veli resuldür. Dizayn buysa sevgili kardeşlerim,
O zaman nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir iddiası Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine göre nasıl sabun köpeği gibi sönüveriyor. Allah Teala'nın dizayna baktığımız zaman bakınız kaç açıdan insanlar Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bilmiyorlar. E tabi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde nübüvvet sona ermişse, Risalet-i Nübüvvet'ten sonra geliyorsa bugün dünya üzerinde bir Resul'ün yaşaması mümkün değil. Oysa ki ne kadar kavim varsa hepsinde şu anda Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz her kavme onların kendi lisanıyla onlara risaletimizi tebliğ etsin diye onların içinden birini Resul olarak tayin ederiz diyor. Her kavme. Bütün kavimlerde o kavmin diliyle konuşan bir Resul. Nebi bir tektir. Sadece devrin nebisidir. Her kavimde Resul vardır. Ama o kendi kavminin aynı zamanda Resulüdür. Fakat o nebidir. Dünya için hatta kainat içindir. Ama her kavim Resulü sadece kendi kavmi için Resulüdür. Bunlardan bir tek istisnası vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devrelerde o Resullerden birisi huzur namazının imamlarına vekalet eder. Sadece o farklı bir statüdedir. Gene Resuldür, Veli Resuldür. Ama sadece kendi kavmi için vazifeli değildir. Bütün sistemler için vazifelidir. Hangi alemde bir tövbe merasimi olursa, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbeye ulaşmışsa, mutlaka onun başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Böyle bir vazifesi vardır. Dünya için değil, bütün kainat için vazifelidir. Ne diyor Allah Teala İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde? Biz bir resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmayız diyor Allah Teala. Neymiş? Herhangi bir kavimdeki insana Allah Teala'nın azap edilmesi için mutlaka bu sözünü çiğnemesi gerekir. Eğer o kavimde resul yaşamıyorsa o kavimdeki insanlara azap edecekse Allah Teala, o zaman Allah Teala sözünü çiğnemiştir demektir. Böyle bir olayı akla yatan var mı? Allah Teala'nın sözünü çiğneyebileceğine dair. Her kavme resul gönderiyor ki o kavimdekiler kıyamet günü oraya cehenneme gittikleri zaman cehennem bekçileri onlara sorduğunda size resul gelmedi mi, risaletini tebliğ etmedi mi? Size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir demedi mi? Buraya geleceğinizi söylemedi mi? Bu sualin karşılığı herkesten evet. Herkesten bu sualin karşılığı olarak cehennem bekçilerinin aldığı cevap hep evet cevabı. Evet geldi. Hiç kimse hayır demiyor. Yani kim giderse gitsin cehenneme insanların her devirde yaşayan insanların %90'dan fazlası cehenneme gidecek ve insanların %90'dan fazlasının her biri kendisine Resul'ün mutlaka geldiğini, kavmine geldiğini ve kendisinin bundan mutlaka haberdar olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala'nın söylediği biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz sözü gerçek değil mi? Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamete kadar geçecek olan devrede o Resuller gene var oldu, var olacak da. Yoksa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra yaşayan insanların cehenneme gittiğini düşünün. Onlara soruyor cehennem bekçileri. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Onların demesi lazım ki hayır, biz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dünyaya geldik. Onun için bize Resul falan gelmedi. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı aranızda? İnançlar şeytan tarafından öyle bir dejenere edilmiş ki Kur'an'ın bütün hükümleri devre dışı kalıyor.
Yetmez. Bu insanların başka iddiaları var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmezmiş. Doğan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala söylüyor. Diyor ki sen o günlere diyor bir göz at. O günleri ki o gün gökleri bir duhan kaplamış olacak. Bu duhan fitne. O dumanın kapladığı devrede bir Resulümüz gelecek. Ona geldi diyor Allah-u Teala, geçmiş zaman kullanıyor. Ona öğretilmiş, yani şeytan tarafından öğretilmiş ve deli dediler diyor Allah-u Teala. Zaten Kur'an-ı Kerim'i incelemek onu gösteriyor ki ne kadar Resul vazife almışsa kendi kavminde, o kavimdeki Resullerin hepsine bir defa mutlaka deli demişler ve sahtekar demişler. Mutlak olarak olay bu. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelir miymiş? Sen diyor gelecekteki o güne bak, duhan saracak gökyüzünü diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüzyıl sonra? Ve gören de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra geleceği kesin. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez miymiş? Hem de nübüvvet bitmesine rağmen o adamların hiçbirisi Nebi olmadan Resul oluyor. O adamların hepsi Nebi olmadan Resul oluyor. Hani Nebi olmadan Resul olunmazdı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hani Resul gelmezdi? Bu kadar mı? Hayır. Furkan suresinin 27, 28, 29, 30. ayetlerine bakıyoruz. Aynı şeyi görüyoruz. Dediler ki diyor Allah Teala, ah keşke Resul'e tabi olsaydım da Allah'ın sebirine ben de girseydim. Ah keşke falancayı kendime dost etmeseydim. 27, 28, 29. ayetler ve sonuç. Resul dedi ki benim kavmim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'dan hicret etti. Acaba bu Resul hangi Resul? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde hangi sahabe acaba Kur'an-ı Kerim'i terk etmiş? Ne diyor Allah-u Teala Ali İmran 119'da? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri zaman siz onlara muhabbet beslersiniz. Buğz etseler de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Kur'an'ı terk etmek falan bir tarafa, Kur'an'ın bütününe iman edersiniz diyor. Kur'an'ın bütününü tatbik edersiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu Resul'ün Furkan suresinin 30. ayet-i kerimesindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olması mümkün değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in onu demesi lazım. Benim kavmim Kur'an-ı Kerim'i terk ettiler. Böyle bir saçmalığa ihtimal veren var mı içinizde? İki grup ayet-i kerime oldu. Üçüncüsü de Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesi. Orada da diyorlar ki işte bütün nebilerden sonra bir Resul gelecek diyor Allah-u Teala. Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim. Bütün sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. Ona iman edeceğinize ve yardım edeceğinize dair bana söz verin, dilinizde de ikrar edin bunu diyor Allah-u Teala. Misak istiyor. Diyorlar ki söz veriyoruz, misak veriyoruz. Hemen birisi atılıyor ortaya. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Oradaki nebilerden sonra gelecek olan Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İyi de Allah-u Teala Ahzab suresinin 7. ayet-i kerimesinde orada diyor o nebilerden misak aldığımız zaman senden de aldık diyor. Ve olay bitiyor. Oradaki Resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil, sonra kelimesi de kesin olarak kullanılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bir Resul. O zaman neyi tartışıyoruz sevgili kardeşlerim? Bu kadar eçel bir ortamda neyi tartışıyoruz?
kaybettiğimiz zamana yazık değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Sana muhakkak ki sen benimle beraber sabırlı olmaya asla güç yetiremezsin demedim mi? Musa aleyhisselam şöyle dedi. Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Benimle arkadaşlık etmemen için benim tarafımdan kabul edilebilir bir özüre ulaşmış oldun. Böylece ikisi yola çıktılar. Bir kasaba halkına geldikleri zaman onun şehrin halkından yemek istediler. Fakat onları, ikisini misafir etmekten şehirdekiler çekindiler. Orada yıkılmak üzere bir duvar buldular. Hızır aleyhisselam hemen onu düzeltti. Musa aleyhisselam dedi ki, "Eğer sen dileseydin, elbette onun bu hizmetin için bir ücret alırdın." Hızır aleyhisselam şöyle dedi. Bu benimle senin aranda ayrılıktır. Sabırlı olmaya güç yetiremediğin şeylerin tevilini, yorumunu sana haber vereceğim. Lakin gemi denizde çalışan fakirlerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Onların arkasında bütün gemileri gasp ederek zorla alan bir melik, kral vardı. Fakat çocuğa çocuk meselesine gelince, onun anne ve babası müminlerdi. Onları azgınlık ve küfre, inkara sürüklemesinden korktuk. Böylece onların Rabbinin onu, öldürülen genci, ondan daha hayırlı, temiz ve merhamete daha yakın olanlar,

Ve sana Zülkarneyn'den sorarlar. De ki, ondan bahsederek size tilavet edeceğim, açıklayacağım. Muhakkak ki biz onu yeryüzünde kuvvetlendirdik, destekledik ve ona sebep olan her şeyden verdik. Böylece bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin grup ettiği yere ulaştığı zaman onu güneşi bulanık bir pınarda batarken buldu ve onun o pınarın yanında bir kavim topluluk buldu. Ona şöyle dedik: Ya Zülkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onlara karşı güzel davranış ittihaz edersin. Zülkarneyn, fakat kim zulmederse ona azap edeceğiz. Sonra kendi Rabbine reddedilir, geri gönderilir. Böylece ona dehşetli bir azapla azap edilir, dedi. Fakat kim amenu olursa, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse ve salih amel, nefs tezkiyesi işlerse, bundan sonra onun mükafatı güzeldir, cennettir ve dünya saadetidir. Ve ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz, uygulayacağız. Sonra bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman onu güneşi, ondan güneşten korunacak bir örtü yapmadığımız bir kavmin üzerine doğarken buldu. İşte böylece biz onun yanında oluşan şeyleri, olayları haberdar olarak ilmimizle ihata ettik. Sonra başka bir sebebe tabi oldu, yola koyuldu. İki set arasına ulaştığı zaman o ikisinden, o iki kavimden başka neredeyse hiç söz anlamayan bir kavim buldu. Ey Zülkarneyn! Muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramızda bir set yapman için sana harç verelim mi? Dediler. Zülkarneyn, bu konuda Rabbimin beni kuvvetlendirdiği, desteklediği şeyler daha hayırlıdır. Şimdi siz bana kuvvetle yardım edin. Onlarla sizin aranıza çok sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana demir parçaları getirin. İki dağın arası aynı seviye olunca üfleyin, körükleyin, dedi. Onu ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin. Onun üzerine dökeceğim, dedi. Artık ona zahir olmaya, onu aşmaya güçleri yetmez ve onu delmeye muktedir olamazlar. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Ama Rabbimin vaadi geldiği zaman onu kırıp ufalar, yerle bir eder. Ve Rabbimin vaadi haktır, dedi. Ve izin günü onları birbirlerine karışmış halde bıraktık ve sura üfürüldü. O zaman onların hepsini topladık. Ve izin günü cehennemi kafirlere çok şiddetli bir azedişle arz ettik, gösterdik. Onlar gözleri beni zikretmekten perdeli olanlardır. Ve onlar beni işitmeye muktedir olamadılar. Yoksa kafirler kullarımın benden başka dostlar edineceklerini mi zannettiler? Muhakkak ki biz cehennemi kafirlere bir ikram, kalacak yer olarak hazırladık. De ki, ameller açısından en çok hüsrana uğrayanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında amelleri, çalışmaları sapmış, kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden daha fazla olanlardır. Ve onlar güzel ameller işlediklerini zannediyorlar. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu, boşa gitti. Artık onlar için kıyamet günü mizan tutmayız. Ayetlerimi örtmeleri, inkar etmeleri ve ayetlerimi ve resullerimi alay konusu edinmeleri sebebiyle onların cezası İşte bu cehennemdir. Muhakkak ki amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel nefs tezkiyesi yapanlar, onların ikramı
Firdevs cennet.

sahipleridir. Onlar orada ebediyen kalanlardır, kalacaklardır. Oradan ayrılmayı istemezler. De ki, denizler Rabbimin kelimeleri için, kelimelerini yazmak için mürekkep olsaydı ve onun bir mislini daha imdada yardıma getirmiş olsaydık bile, Rabbimin kelimeleri bitmeden denizler mutlaka tükenirdi. De ki, ben sizin gibi sadece bir beşerim. Bana sizin ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunuyor. O takdirde kim Rabbine mülaki olmayı, ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman salih amel, nefs tezkiyesi yapsın ve Rabbinin ibadetine başka birini, bir şeyi ortak koşmasın. Meryem Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 98 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu sure, senin Rabbinin kulu Zekeriya aleyhisselama rahmetinin zikridir, kıssasıdır. O, gizlice seslenerek Rabbine nida etmişti. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, gerçekten ben zayıfladım ve benim kemiklerim de zayıfladı ve başım, saçlarım ağardı. Ve Rabbim, ben sana dua ederek şaki olmadım, dedi. Ve gerçekten ben, arkamdan, benden sonra vali olanlar, benim soyumdan gelenler, benim gibi davranmazlar diye korktum. Ve benim kadınım artık akir oldu. Bu sebeple bana, senin katından bir veli, dost, yardımcı, evlat bağışla. Bana ve Yakup aleyhisselamın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu senden razı olan kıl. Ey Zekeriya! Gerçekten biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocukla müjdeliyoruz. Onunla, o isimle daha önce bir kimseyi isimlendirmedik. Zekeriya aleyhisselam şöyle dedi. Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım artık akir, kısır oldu. Ben de yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım. Melek, işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana benim için kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni ben yaratmıştım, buyurdu. Zekeriya aleyhisselam, Rabbim, bana bir delil kıl, işaret ver, dedi. Allahü Teala şöyle dedi. Senin delilin, işaretin, insanlarla 3 gece normal, sağlıklı olduğun halde konuşamamandır. Bundan sonra mihraptan kavmine, kavminin karşısına çıktı. Böylece onlara Allah'ı sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti. Konuşmadan iç sesiyle duyurdu. Ey Yahya! Kitabı kuvvetle, dikkatle al, kendine mal et. Ve biz ona sabi iken küçük yaşta hikmet verdik. Ve katımızdan ona sevgi ve zekat, nefs tezkiyesi verdik. Ve o takva sahibi oldu. Anne ve babasına karşı bir sahibiydi. Ve o asi, cabbar değildi. Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beyaz edileceği, yeniden diriltileceği günde de ona selam olsun. Kitapta Hazreti Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp Şark doğu tarafında bir yere çekilmişti. Sonra da onlardan ayıran bir perde çekti. O zaman ona ruhumuzu Ruhul Kudüs gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde, hüviyetinde temessül etti, göründü. Hazreti Meryem şöyle dedi. Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen, bana bir zararın dokunmaz. Senden Rahman'a sığınırım. Ben sadece sana zeki, temiz bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir Resulüyüm dedi. Hazreti Meryem dedi ki, bana bir beşer dokunmamış olduğuna göre benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben
azgın, iffetsiz olmadım. Ruhul Kudüs işte böyle dedi. Senin Rabbin, o bana kolaydır ve onu insanlara bir ayet, mucize ve bizden bir rahmet kılacağız buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir, yerine getirilmiştir. Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekana, yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sığınmaya mecbur etti. Keşke ben bundan önce ölseydim, unutularak unutulmuşların arasına karışsaydım dedi. O zaman onun, Hazreti Meryem'in alt yanından ona mahzun olma, üzülme diye bir nida geldi. Rabbin seni alt yanından bir su yolu kıldı, oluşturdu. Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, orada toplansın. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman ona şöyle söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a konuşmama orucu nezrettim, adadım. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. Kavmindekiler dediler ki, ey Meryem, andolsun ki sen acayip kötü bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir adam değildi ve senin annen de azgın, iffetsiz değildi. Bunun üzerine onu çocuğu işaret etti. Onlar dediler ki, beşikte olan bir sabi bebekle biz nasıl konuşuruz? Bebek şöyle dedi, muhakkak ki ben Allah'ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebi, peygamber kıldı. Ve beni nerede bulunursam bulunayım, bulunduğum her yerde mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekatı bana vasiyet etti, emretti. Ve anneme karşı bir sahibi olmayı emretti. Ve beni cebbar, zorba şaki kılmadı, yapmadı. Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beyaz edileceğim, diriltileceğim gün selam benim üzerimedir, banadır. İşte bu Meryem oğlu İsa, o Hakk'ın sözüdür ki onun hakkında şüphe ediyorlar. Allah'ın bir erkek çocuk edinmesi olamaz. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Bir işin olmasına karar verdiği zaman o takdirde sadece ona ol der ve o hemen olur. Ve muhakkak ki Allah benim Rabbim ve sizin de Rabbinizdir. O halde ona kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Bundan sonra hizipler, gruplar kendi aralarında ihtilaf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği, şahit olunduğu zaman vay o kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün onlara neler neler işittirilir ve neler neler gösterilir. Lakin zalimler bugün hala apaçık bir dalalet içindeler. Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar gaflet içindeler ve onlar mümin değillerdir. Muhakkak ki biz yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere biz varis olacağız. Ve onlar bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim aleyhisselamı zikret. Muhakkak ki o sadık, çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen bir nebi idi. İbrahim aleyhisselam babasına dedi ki, ey babacığım, işitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir şekilde bir şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun? Ey babacığım, muhakkak ki bana sana gelmeyen bir ilim gelmiştir. Öyleyse bana tabi ol. Seni sırat-ı seviyeye, düzgün, seviyeli, Allah'a ulaştıran yola hidayet edeyim, ulaştırayım. Ey babacığım, şeytana kul olma. Muhakkak ki şeytan Rahman'a asi oldu.
Ey babacığım, muhakkak ki ben sana Rahman'dan azap dokunmasından korkuyorum. O durumda şeytana veli dost olursun. İbrahim aleyhisselamın babası şöyle dedi. Ey İbrahim, sen benim ilahlarıma rağbet etmiyor musun? Kıymet vermiyor musun? Eğer sen bundan vazgeçmezsen, mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş. Sana senin üzerine selam olsun dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana çok lütufkardır. Ve ben sizden ve Allah'tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki inşallah bu dualarla ben Rabbime şaki olmam. Böylece onlardan ve onların Allah'tan başka kul olduğu şeylerden ayrıldığı zaman ona İshak ve Yakub'u hibe ettik, o istemeden bahşettik. Ve hepsini nebi, peygamber kıldık. Ve onlara rahmetimizden bahşettik, karşılıksız verdik. Ve onları Hazreti İbrahim ve oğullarını bütün dillerde, lisanlarda sadık ve âli, üstün, yüce kıldık. Kitapta Musa aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o, muhlis ve nebi peygamber Resul idi. Ve Tur'un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu söyleşmek, vahyetmek için yaklaştırdık. Ve ona rahmetimizden kardeşi Harun aleyhisselamı nebi, peygamber olarak bahşettik. Ve kitapta İsmail aleyhisselamı da zikret. Çünkü o vaadine sadıktı ve o nebi resuldü. Ve o ehline, halkına ve ailesine namazı ve zekatı emrediyordu. Ve o Rabbinin katında razı olunmuşlardandı. Ve kitapta İdris aleyhisselamı da zikret. Muhakkak ki o sadık bir nebi, peygamber idi. Ve onu yüce bir mekana, makama, cennete yükselttik. İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerdendir. Adem aleyhisselamın zürriyetinden, neslinden ve Nuh aleyhisselamla beraber taşıdıklarımızdan ve İbrahim aleyhisselam ve İsrail aleyhisselamın zürriyetinden ve bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı. Bundan sonra onların arkasından gelen nesil namazı ihmal, zayi ettiler ve şehvetlere, nefsin arzularına tabi oldular. Artık yakında gay, cehennemde en alt bölümle karşılaşacaklar. Tövbe edenler, amenü olanlar ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar hariç. İşte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir şeyle zulmedilmez. Adın cennetleri ki onları Rahman kullarına gıyaben vaat etti. Muhakkak ki o adın cennetleri onun, Allah'ın vaadidir, yerine gelecektir. Orada boş söz işitilmez, sadece selam. Ve orada onların sabah ve akşam rızıkları vardır. Kullarımızdan takva sahibi olanları varis kıldığımız cennet işte budur. Ve biz Resul melekler, Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar O'nundur. Ve senin Rabbin seni unutmuş değildir. Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O'na kul ol. O'nun kulluğunda sabırlı ol. O'nun ismiyle isimlendirilen bir kimse biliyor musun? Ve insan, ben öldükten sonra mı diri canlı olarak mutlaka çıkarılacağım der. Ve insan, daha önce o bir şey değilken, bizim onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları mutlaka haşredeceğiz, toplayacağız.
Sonra onları mutlaka cehennemin etrafında dizüstü çökmüş olarak hazır kılacağız. Sonra bütün gruplardan onların hangisi Rahman'a karşı daha çok asi, azgın olduysa onları mutlaka ayıracağız. Sonra ona cehenneme maruz kalmayı en çok hak edenleri elbette en iyi biz biliriz. Ve sizden biriniz bile hariç olmamak üzere hepiniz illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız. Bu senin Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra takva sahiplerini kurtaracağız ve zalimleri dizüstü çökmüş olarak bırakacağız. Ve ayetlerimiz onlara beyan edilerek okunduğu zaman kafirler ameni olanlara şöyle dediler. İki gruptan hangisi makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel? Ve onlardan önce mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helak ettik. De ki, kim dalaletteyse o zaman onlar ya vaad olundukları azabı veya o saati kıyameti görene kadar Rahman ona zamanı uzatarak mühlet verir. Böylece kimin mekan bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler. Ve Allah hidayette hidayete ermiş olanların hidayetini arttırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır ve dönüş karşılığı olan mükafat bakımından da daha hayırlıdır. Öyleyse hala ayetlerimizi inkar ederek bana mutlaka mal ve evlat verilecektir diyeni gördün mü? O gayba muttali mi oldu? O gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu? Yoksa Rahman'ın indinde huzurunda bir ahd mi aldı? Hayır, öyle değil. Onun söylediklerini yazacağız ve ona azabı uzattıkça uzatacağız. Ve onun söylediği şeylere biz varis olacağız. Ve o bize fert olarak tek başına mal ve evladı olmaksızın gelecek. Ve onlar putperestler, kendilerine izzet şeref olsun diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, öyle değil. Putlar onların ibadetlerini inkar edecekler ve onlara hasım karşı olacaklar. Onları kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Artık onlar için acele etme. Biz sadece onlara günlerini saydıkça sayıyoruz. O gün muttakileri, takva sahiplerini Rahman'ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz, toplayacağız. Ve mücrimleri, suçluları susamış olarak cehenneme sevk edeceğiz. Rahman'ın indinde ahd ittihaz edenlerden, Allah'tan ahd alanlardan başkası şefaate malik olamaz. Rahman bir çocuk ittihaz etti, edindi dediler. Andolsun ki siz çok kötü bir şey yaptınız, söylediniz. Bundan neredeyse semalar, gökyüzü parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı. Rahman'a bir çocuk isnat etmeleri sebebiyle. Ve Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz, olamaz. Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi mutlaka Rahman'a kul olarak gelecek. Andolsun ki onları tek tek adetlendirerek tespit etti, saydı. Ve kıyamet günü onların hepsi ona ferdi olarak tek başına gelecek. Muhakkak ki ameni olanları ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, Rahman, muhabbet duyulanlar, sevilenler kılacak. Böylece biz onu Kur'an-ı Kerim'i senin lisanınla kolaylaştırdık. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Ve onlardan önce nice nesiller helak ettik. Onlardan birini görüyor musun?
veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun? Taha Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 135 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Taha, Kur'an'ı sana meşakkat, güçlük olsun diye indirmedik. Huşu sahiplerine zikir, öğüt olsun diye. Arzı ve yüksek semaları yaratan tarafından indirilmiştir. Rahman, arşın üzerine istiva etti. Semalarda ve arzda ve ikisinin arasında ve de nemli toprağın altında olanlar O'nundur. Ve sen sözü açıklasan da açıklamasan da muhakkak ki O, gizliyi ve daha gizliyi ve en gizliyi bilir. Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. Sana Musa aleyhisselamın haberi geldi mi? Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti. Durup bekleyin. Muhakkak ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir kor, nur getiririm veya ateşin üzerinde nurun yanında hidayeti bulurum. Böylece oraya ateşin nurun yanına geldiği zaman ya Musa diye nida olundu. Muhakkak ki ben senin Rabbinim. Şimdi pabuçlarını çıkar, şüphesiz sen mukaddes vadi Tuva'dasın ve ben seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle. Muhakkak ki ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kul ol ve beni zikretmek için namazı ikame et. Muhakkak ki o saat kıyamet saati gelecektir. Bütün nefslere, herkese çalışmalarının karşılığının, ceza veya mükafatlarının verilmesi için neredeyse onu kendimden bile gizleyeceğim. Öyleyse ona, kıyamet saatine, inanmayanlar ve hevesine, nefsinin afetlerine tabi olanlar, sakın seni ondan, kıyamet gününe iman etmekten alıkoymasın. O takdirde sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? O benim asamdır. Ben ona dayanırım, yaslanırım. Ve onunla koyunlarımın üzerine yaprak silkelerim. Benim için onda daha başka menfaatler, faydalar da vardır dedi. Allahu Teala, ey Musa, onu at dedi. Böylece onu attı. O zaman o hızla hareket eden, koşan bir yılan olmuştu. Onu al ve korkma. Onu ilk suretine, durumuna döndüreceğiz dedi. Elini koynunun yan tarafına koy, sok. Başka bir ayet mucize olarak kusursuz, lekesiz ve beyaz nurlu olarak çıkar. Büyük ayetlerimizden, mucizelerimizden birini sana göstermemiz içindir. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Musa aleyhisselam, Rabbim, benim göğsümü şerh et, yar, aç dedi. Ve bana işimi kolaylaştır. Ve dilimden düğümü, peltekliği çöz. Sözlerimi idrak etsinler. Ve ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun. Onunla gücümü artır, beni güçlendir. Ve onu işimde bana ortak kıl. Seni çok tesbih etmemiz için. Ve seni çok zikredelim. Muhakkak ki sen bizi görensin. Allahu Teala, ey Musa, sana istediğin verilmiştir dedi. Ve andolsun ki seni bir kere daha nimetlendirdik, nimetlendirmiştik. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik. Onu sandığa koymasını, sonra onu denize, Nil nehrine bırakmasını vahyetmiştik. Böylece deniz onu sahile atsın. Benim ve onun düşmanı onu alsın. Ve gözümün önünde korumam altında yetiştirilmen için sana kendimden muhabbet, sevgi verdim. Kız kardeşin seni izleyerek yürüyordu. Seni saraya aldıkları zaman onlara şöyle diyordu.
Size ona kefil olacak, emzirip bakacak birisine delil olayım mı? Bulmanızda yardım edeyim mi? Böylece seni annene döndürdük. Onun gözü aydın olsun ve mahzun olmasın diye. Ve birisini öldürmüştüm. O zaman da seni gamdan, üzüntüden kurtarmıştık. Ve seni sınavlarla imtihan ettik. Böylece Medyen halkı içinde senelerce kaldın. Sonra kaderin gereği takdir edilen zamanda buraya geldin ya Musa. Ve ben seni nebi olarak kendime seçip yetiştirdim. Sen ve kardeşin ayetlerimle, mucizelerimle gidin ve benim zikrimi, beni zikretmeyi ihmal etmeyin. Daimi zikirde olun. Firavun'a ikiniz gidin. Muhakkak ki o azdı. O zaman ona yumuşak söz söyleyin. Böylece o tezekkür eder, anlar veya huşu duyar. O ikisi, Rabbimiz, gerçekten biz onun bize karşı ifrata, aşırı gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz dediler. Allahü Teala, ikiniz de korkmayın. Muhakkak ki ben sizinle beraberim, işitirim ve görürüm dedi. O halde ikiniz ona gidin ve ona şöyle söyleyin. Muhakkak ki biz senin Rabbinin iki Resulüyüz. İsrailoğullarını artık bizimle beraber gönder ve onlara azap etme. Sana Rabbinden ayet, mucize getirdik. Ve hidayete tabi olanlara selam olsun. Muhakkak ki yalanlayanların ve yüz çevirenlerin üzerine azap olduğu bize vahyolundu. Firavun şöyle dedi. Öyleyse ikinizin Rabbi kimdir ya Musa? Hazreti Musa, bizim Rabbimiz her şeye yaratılışını lütfeden, ihsan eden, sonra da hidayete erdirendir dedi. Firavun, öyleyse evvelki nesillerin durumu nedir dedi. Onun ilmi Rabbimin yanında bir kitap, Ümmül Kitap'tadır. Benim Rabbim yanlış yapmaz ve unutmaz dedi. Yeryüzünü size döşek, beşik yapan, orada sizin için yollar açan ve semadan su indiren O'dur. Sonra da O'nunla farklı farklı bitkilerden çiftler çıkardık. Yiyin ve hayvanlarınızı otlatın. Muhakkak ki bunda akıl sahipleri için elbette ayetler, deliller vardır. Sizi O'ndan yarattık ve sizi oraya geri döndüreceğiz. Ve sizi oradan bir kere daha çıkaracağız. Ve andolsun ki ayetlerimizin, mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. Buna rağmen yalanladı ve yalanında direndi. Sen bizi sihrinle yurdumuzdan çıkarmak için mi bize geldin ya Musa dedi. Öyleyse biz de sana mutlaka onun gibi bir sihir getireceğiz. Şimdi sen, seninle bizim aramızda bir zaman buluşma zamanı ve bizim ve senin ihtilaf etmeyeceğimiz uygun bir yer tayin et, seç. Musa aleyhisselam, sizin bizimle buluşma zamanınız zinet, bayram günü ve insanların toplandığı duhan, kuşluk vakti olsun dedi. Böylece Firavun döndü, gitti. Arkasından hilelerini topladıktan sonra geldi. Musa aleyhisselam onlara şöyle dedi. Size yazıklar olsun. Allah'a yalanla iftira etmeyin. Yoksa sizi azapla yok eder ve ona iftira edenler heba olmuştur. Böylece işlerini, hilelerini kendi aralarında görüştüler, tartıştılar ve gizlice konuştular. Bu ikisi gerçekten iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve üstün olan tarikatınızı, yolunuzu, dininizi yok etmek istiyorlar, dediler. Firavun şöyle dedi. Artık hilelerinizi, sihirlerinizi toplayın. Sonra saf saf sırayla gelin. Ve o gün üstün gelen felaha, kurtuluşa, zafere ulaşmış olur. Ya Musa, asanı sen mi atarsın, yoksa önce atan biz mi olalım dediler. Musa aleyhisselam,
Hayır, siz atın dedi. Böylece onları attıkları zaman onların ipleri ve asaları kendisine onların sihirlerinden dolayı hızla hareket ediyor gibi göründü. Bu sebeple Musa aleyhisselam kendinde bir korku hissetti. Korkma, muhakkak ki sen üstünsün dedik. Ve sağ elindekini asanı at. Onların yaptığı şeyleri yutacak. Onların yaptıkları sadece sihirbaz ilesidir ve sihirbazlar nereden gelirse gelsinler, felaha, kurtuluşa eremezler. Bunun üzerine sihirbazlar secde ederek yere kapandılar. Biz Harun ve Musa'nın Rabbine iman ettik dediler. Firavun, size izin vermemden önce ona iman mı ettiniz? Muhakkak ki o gerçekten size sihir öğreten sizin büyüğünüzdür, ustanızdır. Bu durumda mutlaka sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve sizi mutlaka hurma ağacına asacağım ve böylece hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcı imiş gerçekten bileceksiniz dedi. Bize gelen mucizeler karşısında asla seni tercih etmeyiz, üstün tutmayız. Çünkü bizi o yarattı. Bu durumda sen yapacağını yap. Fakat sen ancak bu dünya hayatında yaparsın dediler. Muhakkak ki biz hatalarımızı ve ona karşı sihirden bize zorla istemeyerek yaptırdığın şeylerden dolayı bizi mağfiret etsin, affetsin ve günahlarımızı sevaba çevirsin diye Rabbimize iman ettik. Ve Allah daha hayırlıdır ve daha bakidir, kalıcıdır. Muhakkak ki kim Rabbine suçlu olarak gelirse o takdirde mutlaka cehennem onun içindir. Orada ne ölür ne yaşar. Ve kim salih ameller nefs tezkiyesi yapmışsa ve ona Allah'a mümin olarak gelirse o zaman işte onlar için yüksek dereceler vardır. İçinde ebedi kalacakları, altından nehirler akan Adn cennetleri vardır. Ve işte bu tezkiye olanların, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanların mükafatıdır. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama vahyettik ki kullarımla gece yola çıkıp yürü. Sonra da asanla vurarak onlar için denizde kuru bir yol aç. Firavun'un size yetişmesinden korkma ve suda boğulmaktan da endişe etme. Böylece Firavun ordusuyla onları takip etti. Bunun üzerine deniz onların üzerine öyle bir kapanışla kapandı ki onları tamamen örterek kapladı, onları suda boğdu. Ve Firavun kavmini dalalette bıraktı ve kavmini hidayetten men etti. Ey Beni İsrail! Sizi düşmanınızdan kurtarmıştık ve Tur'un sağ tarafında sizinle buluşmak üzere vaatleştik ve size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin ve onda yediğiniz şeylerde azgınlık, nankörlük etmeyin. Aksi halde size gazabım iner ve kimin üzerine gazabım inerse artık o heva olmuştur, nefsinin hevasına tabi olup dalalete düşmüştür. Ve muhakkak ki ben mürşidin önünde 12 ihsanla tövbe edenler ve ikinci defa amenu, kalbine iman yazıldığı için imanı artan mümin olanlar ve salih amel zikir yapanlar, nefsi ıslah edici amel işleyenler için mutlaka gaffarım, onların günahlarını sevaba çevirenim. Sonra onlar benim tarafımdan hidayete erdirilir, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştırılır. Ey Musa! Seni kavminden ayırıp sana acele ettiren nedir? Musa aleyhisselam, onlar benim izim üzerindeler. Benim arkamdan geliyorlar. Ve Rabbim ben senin rızan için sana gelmekte acele ettim dedi. Allahü Teala, muhakkak ki biz böylece senin kavmini senden sonra imtihan etmiştik ve Samir'i onları delalete düşürdü dedi.
Bunun üzerine Musa aleyhisselam esefle, üzülerek, gadapla, öfkeyle kavmine döndü. Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatle vaat etmedi mi? Buna rağmen ahd süresi size uzun mu geldi? Yoksa Rabbinizin gazabının üzerinize inmesini mi istediniz? Bu sebeple mi vaadimi sizden aldığım vaadi yerine getirmediniz dedi. Sana vaat ettiğimizden kendi isteğimizle dönmedik. Ve lakin bize o kavmin zihnetleri altın süs eşyaları yüklenmişti. Bu yüzden onları eritmek üzere ateşe attık. Sonra Samiri de attı dediler. Böylece onlar için ortaya böğüren bir buzağı heykeli çıkardı. Ve onlara Samiri ve taraftarları, bu sizin ilahınız ve Musa'nın da ilahı. Fakat o unuttu dediler. Onlara sözle cevap vermediğini ve onlara zarar veya fayda vermeye malik olmadığını görmüyorlar mı? Ve andolsun ki Harun aleyhisselam daha önce onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Siz onunla sadece imtihan edildiniz. Ve muhakkak ki Rahman sizin Rabbinizdir. Artık bana tabi olun ve emrime itaat edin. Musa bize dönünceye kadar ona kendimizi vakfetmekten, ibadet etmekten asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa aleyhisselam, ey Harun! Onların dalalete düştüğünü gördüğün zaman onları uyarmaktan seni ne men etti dedi. Niçin bana tabi olmadın? Yoksa emrime isyan mı ettin? Harun aleyhisselam, ey annemin oğlu! Sakalımı ve başımı, saçımı tutma, çekme. Gerçekten ben senin, İsrailoğulları arasında fırkalar oluşturdun, ikilik, düşmanlık çıkardın ve sözümü tutmadın, emrimi yerine getirmedin demenden korktum, dedi. Öyleyse ey Samiri! Senin onlara hitabın neydi? Onlara ne söyledin? Dedi. Samiri, ben onların görmediği şeyi gördüm. Resulün Cebrail aleyhisselamın izinden ayağının bastığı yerdeki topraktan bir avuç aldım. Sonra da onu erimiş madenin içine attım. Ve böylece bu nefsime bana güzel göründü, dedi. Musa aleyhisselam, artık git. Senin için söz konusu olan bütün hayatın boyunca bana dokunmayın demendir. Muhakkak ki senin için asla vazgeçilmeyecek bir vaat, ceza vardır. Ve ona ısrarla kendine vakfettiğin, taptığın ilahına bak. Onu mutlaka yakacağız. Sonra da elbette onu toz haline getirerek küllerini savurup denize atacağız, dedi. Sizin ilahınız sadece Allah'tır ki, ondan başka ilah yoktur. İlim, ilmiyle her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. İşte böylece geçmiş olan haberleri sana anlatıyoruz. Ve sana katımızdan zikri, Kur'an'ı verdik. Kim ondan yüz çevirirse, o zaman muhakkak ki o, kıyamet günü ağır bir yük, kaybettiği dereceleri yüklenir. Onlar onda o yükün getireceği azabın içinde ebedi kalacak olanlardır. Ve kıyamet günü yüklendikleri onlar için ne kötü yüktür. O gün ki sura üfürülür ve mücrimleri o izin günü morarmış olarak haşredeceğiz, toplayacağız. Onlar aralarında dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizlice konuşacaklar. Onların söyledikleri şeyleri biz daha iyi biliriz. Yol bakımından onlara emsal olan sadece bir gün kaldınız diyecek. Ve sana dağlardan soruyorlar. O zaman onlara de ki, Rabbim onları savurup atacak. Böylece onu dağların yerini boş bir düzlük olarak bırakacaktır. Orada dağların yerinde bir eğrilik ya da bir engebe, alçaklık, yükseklik görmezsin. İzin günü kendisinde eğrilik olmayan davetçiye tabi olurlar. Rahman'a karşı sesler kısılır. O zaman hemsten, hafif fısıltıdan başka bir şey, ses işitmezsin.
İzin günü, Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu, tasarruf rızasının sahibi kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez. Allah, onların önündekileri ve arkasındakileri, onların geçmişini ve geleceğini bilir ve onu ilim ile ihata edemezler, bilemezler. Hay ve kayyum olan Allah'a veçler herkes boyun eğdi. Ve zulüm yüklenenler heba cehennemlik oldular. Ve mümin, kalbine iman yazılmış olarak salih, nefsi ıslah edici amel işleyen kimseler, artık zulümden kendilerine haksızlık yapılmasından ve kazandıkları derecelerin azaltılmasından korkmasınlar. Ve böylece Kur'an'ı Arapça olarak indirdik. Ve onda vaat edilenleri açıkladık. Böylece takva sahibi olurlar veya onlar için bir zikir, ibret olur. İşte hak ve melik olan Allah yücedir. Ve Kur'an'ın tamamlanması hususunda onun vahyi, sana kada edilmeden, tamamlanmadan önce acele etme. Ve Rabbim, benim ilmimi artır de. Ve andolsun ki Adem aleyhisselama daha önce ahd verdik, fakat o unuttu. Ve onu azimli bulmadık. Ve meleklere, Adem aleyhisselama secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O iblis direndi, secde etmedi. Bunun üzerine Adem aleyhisselama şöyle dedik. Ey Adem, muhakkak ki bu şeytan senin için ve zevcen eşin için düşmandır. Sonra sakının dikkat edin ki sizin ikinizi de cennetten çıkarmasın. O zaman şaki olursunuz. Muhakkak ki senin için orada cennette acıkmak ve çıplak kalmak yoktur. Ve muhakkak ki sen orada susamazsın ve sıcaktan yanmazsın. Böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki, ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Bunun üzerine ikisi de ondan, o ağaçtan yediler. O zaman ikisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Ve Adem Rabbine asi oldu, böylece azdı. Sonra Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti ve onu hidayete erdirdi. Allahu Teala şöyle dedi. İkiniz oradan aşağı inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. O zaman kim hidayetime tabi olursa artık o dalalette kalmaz ve şaki olmaz. Ve kim benim zikrimden yüz çevirirse o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim, hayat vardır. Ve kıyamet günü onu kör olarak haşredeceğiz. Kıyamet günü şöyle dedi. Rabbim, beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben daha önce görüyordum. Allahü Teala, işte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde senin yaptığın gibi o günde sen unutulursun dedi. İsraf edenleri, haddi aşanları ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Ve ahiret azabı daha şiddetli ve bakidir, devamlıdır. Onlar hala hidayete ermediler mi? Onlardan önce nice nesilleri helak etmemize rağmen ki şimdi onlar, onların meskenlerinde dolaşıyorlar. İşte bunda nehy sahipleri, Allah'ın yasaklarına riayet edenler için mutlaka ayetler, ibretler vardır. Ve eğer Rabbinden daha önce söylenmiş bir kelime, söz ve belirlenmiş bir müddet olmasaydı, onlara mutlaka bir ceza lazım gelirdi. O halde söylenen şeylere sabret ve Rabbini güneşin tuluğundan doğuşundan önce, güneşin grubundan batışından önce ve gecenin bir kısmında hamd ile tesbih et ve gündüz boyunca da tesbih et. Umulur ki böylece rızaya ulaşırsın.
Ve onlardan bazılarına onları imtihan etmemiz için onlarla metalandırdığımız, faydalandırdığımız dünya hayatının zinetlerine gözlerini dikme, imrenme. Ve Rabbinin rızkı daha hayırlıdır ve bakidir, devamlıdır. Ve ehline, ailene ve etrafındakilere namazı emret ve onun üzerinde namazda sabırlı ol. Senden rızık istemiyoruz. Seni biz rızıklandırırız. Akıbet, en güzel sonuç takva sahiplerinindir. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mı? Dediler. Evvelki sahifelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Ondan önce gerçekten biz onları azapla helak etmiş olsaydık, muhakkak şöyle derlerdi. Rabbimiz, bize Resul gönderseydin olmaz mıydı? Böylece biz de zelil, rezil ve rüsva olmadan önce senin ayetlerine tabi olsaydık. De ki, herkes beklemekte, öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye, sırat-ı mustakim ehlidir üzerindedir ve kim hidayete ermiştir, yakında bileceksiniz.''

Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim, ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki,